ahiret yurdunu zikreden halis kullar olarak ihlas sahibi kıldık. Ve muhakkak ki onlar katımızda gerçekten hayırlılardan ve seçilmişlerdendir. Ve İsmail aleyhisselamı ve İlyas aleyhisselamı ve Zülkifli aleyhisselamı da zikret. Hepsi hayırlı olanlardandır. Bu Kur'an-ı Kerim bir zikirdir. Ve muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için sığınakların en güzeli Allah'ın zatı vardır. Kapıları onlara açılmış olan adn cennetleri vardır. Orada yaslanıp oturarak pek çok meyve ve içecek isterler. Ve onların yanlarında bakışlarını saklayan, yalnız eşlerine bakan, aynı yaşta kadınlar vardır. Hesap günü konusunda size vaat edilen budur. Muhakkak ki bu, gerçekten bizim tükenmez rızkımızdır. Cennettekilerin durumu bu. Ve muhakkak ki azgınlar için elbette şerli, kötü bir meab, sığınak vardır. Cehennem ona girerler. İşte o ne kötü bir döşektir. Cehennemdekilerin durumu bu. Böylece artık hamimi kaynar su ve gassakı irini tatsınlar. Ve onun şeklinden başka zevç ve zevceler, çifte azaplar da vardır. Bu grup da sizinle beraber azaba dayanacak olandır. Onlara merhaba yoktur. Muhakkak ki onlar ateşe girecek olanlardır. Hayır, asıl size merhaba yok. Onu bize siz takdim ettiniz. Azaba uğramamıza sebep oldunuz. Artık o ne kötü bir karargah, cehennem, dediler. Rabbimiz, bunu bize kim takdim ettiyse, biz buraya kimin yüzünden geldiysek ona ateşte azabı kat kat arttır, dediler. Ve cehennemdekiler, biz niçin şerlilerden addettiğimiz adamları burada cehennemde görmüyoruz, dediler. Biz onları eğlence konusu edindik. Yoksa bakışlarımız onlardan kaydı ki onları göremedik. Muhakkak ki cehennem halkının bu çekişmesi kesinlikle gerçektir. De ki, ben sadece uyarıcıyım. Vahid, tek, kahhar, kahredici olan Allah'tan başka bir ilah yoktur. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi azizdir, yüce ve üstündür, gaffardır, çok mağfiret edendir. De ki, o Kur'an büyük bir haberdir. Siz ondan yüz çevirenlersiniz. Mele-i Âlâ'da onlar tartışırlarken benim bir bilgim yoktu. Benim sadece apaçık bir nezir, uyarıcı olduğum bana vahyolunuyor. Rabbin meleklere, muhakkak ki ben tinden, nemli topraktan, balçıktan bir insan yaratacağım, demişti. Böylece onu sevva ettiğim ve onun içine ruhumdan üflediğim zaman, derhal ona secde ederek yere kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi birden secde etti. İblis hariç ki, o kibirlendi ve kafirlerden oldu. Allahü Teala, ey iblis, ellerimle, kudretimle halk ettiğim şeye secde etmenden seni men eden şey nedir? Kibirlendin. Yoksa sen yücelerden mi oldun? Dedi. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu tinden, nemli topraktan, balçıktan yarattın, dedi. Allahü Teala, haydi oradan, cennetten çık. Artık muhakkak ki sen kovulmuş olanlardansın, dedi. Ve muhakkak ki din gününe, kıyamet gününe kadar lanetim senin üzerinedir. İblis, Rabbim, öyleyse beyaz, yeniden dirilme gününe kadar beni inzar et, bana mühlet ver, dedi. Allahü Teala, öyleyse muhakkak ki sen tehir edilenlerdensin, dedi. Vakti malum olan, bilinen güne kadar. İblis, bundan sonra senin izzetine andolsun ki, onların hepsini mutlaka azdıracağım, dedi. Onlardan senin muhlis kulların hariç. Allahü Teala, işte bu haktır ve ben hakkı söylerim, dedi.
Cehennemi mutlaka seninle ve onlardan sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım. De ki, sizden ona tebliğe karşılık bir ecir, ücret istemiyorum. Ve ben mütekelliflerden, mükellefiyet koyanlardan değilim. O Kur'an ancak alemlere zikirdir. Ve onun haberini bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Zümer Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olan Allah tarafındandır. Muhakkak ki biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Öyleyse dini ona halis kılarak, muhlis olarak Allah'a kul ol. Halis din Allah içindir, öyle değil mi? Ve ondan Allah'tan başka dostlar edinenler, biz onlara, putlara sadece bizi Allah'a yakın bir makama yaklaştırmaları için tapıyoruz, dediler. Muhakkak ki Allah, hakkında ihtilaf ettikleri şey için onların aralarında hüküm verir. Muhakkak ki Allah, yalanlayan ve inkar edenleri hidayete erdirmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, mutlaka yarattıklarından dilediğini seçerdi. O Sübhandır, her şeyden münezzehtir. O Allah, vahittir, tektir, kahhardır, kahredicidir. Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kıldı. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar yörüngelerinde akar gider. O, aziz, yüce ve üstün, gaffar, çok mağfiret eden değil midir? Sizi tek bir nefsten halketti. Sonra ondan, onun zevcesini, eşini. Ve sizin için dört ayaklı hayvanlardan 8 çift indirdi. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışla halden hale geliştirip dönüştürerek 3 karanlık içinde yaratır. İşte bu sizin Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz? Eğer inkar ederseniz muhakkak ki Allah sizden ganidir, size ihtiyacı yoktur. Ve O kulları konusunda küfre razı olmaz. Ve eğer siz şükrederseniz sizden razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin başkasının günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Böylece size yapmış olduklarınızı haber verecek. Muhakkak ki O sinelerde olanı bilendir. Ve insana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona dua eder. Sonra Allah kendinden bir nimet lütfettiği zaman daha önce ona dua ettiğini, yalvardığını unutur. Onun Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler kılar. De ki, küfrün ile biraz daha metalan, faydalan. Muhakkak ki sen cehennem ehlindensin. Veya gece boyunca secde ederek ve kıyamda ayakta durarak kanitin olan, ahiretten çekinen, korkan ve Rabbinin rahmetini dileyen mi? De ki, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ancak ulul elbab, daimi zikir sahipleri tezekkür eder. De ki, ey amenü olan kullar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. Bu dünyada ahsen olanlar için bir güzellik vardır. Ve Allah'ın arzı geniştir. Ama sabredenlere ecirleri hesapsız ödenir. De ki, muhakkak ki ben Allah'a dini ona halis kılarak kul olmakla emrolundum. Ve teslim olanların ilki olmakla emrolundum. De ki, muhakkak ki ben eğer Rabbime asi olursam, büyük günün azabından korkarım. De ki,
Ben Allah'a, dinimi ona halis kılarak kul olurum. Artık ondan başka dilediğiniz şeye tapın. De ki, muhakkak ki kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenler, kıyamet günü hüsrana uğrayacak olanlardır. Bu apaçık bir hüsran değil mi? Onların üstünde ve altında ateşten gölgeler vardır. İşte böyle Allah kullarını onunla korkutuyor. Ey kullarım! Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Ve onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinap ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele. Onlar sözü işitirler, böylece onun ahsen olanına tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir. Ve işte onlar ulul elbaptır, daimi zikrin sahipleridir. Öyleyse bir kimse üzerine azap sözünü hak ettiği takdirde ateşte olanı sen kurtarabilir misin? Lakin Rablerine karşı takva sahibi olanlar için üst üste inşa edilmiş, altından nehirler akan köşkler, yüksek makamlar vardır. Allah'ın vaadidir ki Allah vaadinden dönmez. Allah'ın gökten su indirdiğini, böylece onu, suyu, yerin su pınarlarına akıttığını görmedin mi? Sonra onunla çeşitli renklerde ekin çıkarır. Daha sonra kurur. Artık onu sararmış görürsün. Sonra onu kuru bir çöp kılar. Muhakkak ki bunda ulul elbab için mutlaka zikir, ibret vardır. Allah kimin göğsünü İslam için, Allah'a teslim için yarmışsa artık o Rabbinden bir nur üzere olur değil mi? Allah'ın zikrinden kalpleri kasiyet bağlayanların vay haline. İşte onlar apaçık dalalet içindedirler. Allah ihtas ettiği nurların ahsen olanlarını rahmet, fazıl ve salavatı ikişer ikişer salavat fazıl ve salavat rahmet kitaba müteşabih benzer olarak indirdi. Rablerinden huşu duyanların ciltleri ondan ürperir. Sonra onların ciltleri ve kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar, sükunet bulur, yatışır. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Dilediğini onunla hidayete erdirir ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. O halde kıyamet günü onun vecihini, fizik vücudunu kötü azaptan kim koruyabilir? Ve zalimlere kazanmış olduğunuz şeyi, günahlarınızın cezasını tadın denir. Onlardan öncekiler de yalanladı da böylece azap onlara farkında olmadıkları bir yerden geldi. Böylece Allah onlara dünya hayatında zilleti, horlanma ve aşağılanmayı tattırdı. Ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsaydılar. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Bu çelişkisi, eğriliği, kusuru olmayan Arapça Kur'an'dır. Umulur ki onlar böylece takva sahibi olurlar. Allah şu meseleyi örnek verdi. Aralarında anlaşamayan birkaç ortağa birden bağlı kişi ile tek bir adama teslim olan kişinin durumu bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Muhakkak ki sen de meyyitsin, ölümlüsün. Ve muhakkak ki onlar da meyyit, ölümlüler. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalı ve davacı olacaksınız.

Onun da ustayız. İşte Allah-u Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah-u Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah-u Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ya ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah-u Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah-u Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah-u Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz? Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane Furkan veririm diyor. Ayet-i Kerime'de bunu söylemiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa eğildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz. Kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz.
Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir yarenlik sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz. Ne kadar çok sevdiğimizi zaten biliyorsunuz. Her konuşmamızda belli olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sizlere ve bize yani. Öyleyse şartlar ne olursa olsun sevgili kardeşlerim, siz mutlu olabilirsiniz. Allah-u Teala her zaman unutmayın sizlerle beraber. Şartlar neyi yaşatırsa yaşatsın, mutluluk ayrı bir konu. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o bize mutluluğu öğretti. Sizlere de öğretmemizi sağladı. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mutlaka içinde bulunmanız lazım gelen bir dairedir. Mutlu musunuz? O zaman Allah'ın dünyasında yaşıyorsunuz demektir. Mutlu olmak sadece Allah'ın dünyasında yaşadığınız takdirde geçerlidir. İşte bir eksen soldan sağa, ikinci eksen yukarıdan aşağı, birleştikleri yerin üst tarafı Allah'ın ülkesi. Sıfır kod şu yatay çizgi, sıfır kutun aşağısı şeytanın ülkesi. Yukarıda şu anda biz sizinle sıfır kutun üzerinde yaşıyoruz. Allah'ın ülkesindeyiz. Neden? Madde bir. Allah'ın sohbetini yapıyoruz. Şu anda sizler de biz de derecat kazanıyoruz. Ne zaman Allah'ın hoşnut olacağı bir davranış biçimini sergilersek, bu davranış biçiminde bizler derecat kazananlar oluruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu arada bu sohbet boyunca Allah, bizler ve vücuda getirdiğimiz olayların bize kazandırdığı dereceler söz konusu. Biz şu anda Allah'tan bahsediyoruz. Kur'an'dan bahsedeceğiz. Ve bunları işlediğimiz sürece devamlı biz bunları size anlatmak ve öğretmek sebebiyle derece kazanacağız. Siz de bunları öğrendiğiniz için derece kazanacaksınız. Allah'ın ülkesinde mutlulukla geçen bir saat. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Kışın ortasındayız. Etrafınıza dikkatle bakın. Bembeyaz bir kar tabakası her tarafı kaplamış durumda. Karın lapa lapa yağdığı o yağış anını düşünün. Sonra etrafın buza kestiği, saçaklarından aşağı sarkan buz parçalarına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, yerlerin beyazıyla göğün mavisini birleştirin. Ağaçların yaprakları yok olmuş ama yerleri, damları, her tarafı bembeyaz karlar bürümüş. Beyaz ve mavi. Hani ne diyordum size? Göklerin mavisi ve bulutların beyazı. İkisini bir araya getirdiğiniz zaman unutamayacağınız bir mavi beyaz bileşiği çıkar ortaya. Şimdi de yerlerin beyazı, göklerin mavisi. Sevgili kardeşlerim, içiniz aydın olsun. Allah'tan bahsediyoruz.
Bunun manası mutluluğu yaşamaktır. Çünkü Allah Teala hepinizden ama hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir talebin sahibi değildir. Biz insanlar sadece birer mahlukuz sevgili kardeşlerim. Yaratıkız. Yaratan yani Halık odur Allah Teala. Her şeyi bu arada da bizleri de yaratmış. Hamd ederiz, şükrederiz ki yaratmış. Şu dünyada unutulamadan geçirdiğimiz o yıllarımıza gerçekten yazık etmişiz. Ama olsun sevgili kardeşlerim, olsun, yıllar geçmiş ama o hayatımızın geçen Allah'ı hiç dikkate almadığımız hayatımızın 30 yılı bizim öyle oldu. 30 yıldan 40. yıla kadar da bir Allah dostunun emrinde olduk. Ama yine de Allah'ın emrettiği biçimde yaşamış sayılmayız. Aklımız başımıza 40 yaşımızda geldi. Sevgili kardeşlerim, hadi bana söyleyin bakalım. Mutluluk nedir? Hı? Hadi hadi. Mutluluk? Hayatından memnun olmaktır diyorsunuz. Ne zaman? İşte ne zaman sorusunu sorduğumuz zaman orada cevap veremiyorsunuz. Neden? Çünkü bazı olaylar sizi mutlu ediyor, bazı olaylar da mutsuz. Sizin tabirinizde mutluluk ve mutsuzluk. Ama Allah'ın tayin ettiği mutluluğa ve mutsuzluğa beraber bakalım. Üç faktör sıralıyorduk, hatırladınız değil mi? Bir, kişinin iç dünyasında mutluluk. İki, dış dünyasında mutluluk. Üç, Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk. İç dünyasında, dış dünyasında, Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk. Mutluluk nedir? İkinci ilave, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyum halidir. Kavganın bittiği haldir. Sulh ve sükunun başladığı ve devamlı ve hakim olduğu haldir. İki, üç, bu halin devamlılığı mutluluğun temelini teşkil eder. Eğer bu hal devamlı değilse o kişi mutlu bir insan değildir. Sevinilecek olaylar gelir, sevinir. Ve ondan sonra da birçok olayda fena halde üzülür. Yaşadığına pişman olur. Keşke Allah Teala beni bu dünyaya göndermeseydi diye de düşünür insanoğlu. Ama sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman hayatınızın her anında mutlu olmalısınız. Allah Teala sizi imtihan edebilir. O imtihanlarda belki sıkıntı çekersiniz. İşte Allah Teala'nın önerdiği mutluluk odur ki o sıkıntıyı çekerken de bir imtihan geçirdiğinizi, Allah'ın sizi daha büyük mutluluklara ulaştırmak için o imtihanı bir vesile kıldığını düşüneceksiniz. Ve imtihanı yaşarken de mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hani hastalanıp da acı çekenler hep Allah-u Teala'ya belki serzenişte bulunurlar. Ne diye verdin bana bu hastalığı? Bak, sen böyle yaptığın için ben acı çekiyorum diye serzenişte bulunanlara Hazreti Eyüp'ü hatırlatırız. Hazreti Eyüp hayatının öyle bir noktasında hastalığa yakalanıyor ki vücudunun dış organlarında hasta olmayan hiçbir yeri kalmaz. İç organlarının da hepsi hastadır. Hepsi hastadır. Ve eşi
Hazreti Eyüp'e diyor ki, Hazreti Eyüp ki sabrın peygamberidir. Niçin diyor Allah-u Teala'dan talepte bulunmuyorsun? Senin bu hastalığını Allah-u Teala dilediği an yok eder. Hazreti Eyüp diyor ki, utanıyorum diyor. Hayatımın diyor bugüne kadar olan devresini hastalıksız yaşadım. Eğer benim bu ömrümün belli bir miktarıysa, eğer bunun yarısıysa, yarısını da hastalıklı geçirene kadar ben Allah'tan böyle bir talepte bulunmaktan hazır ederim, çekinirim, korkarım, buna cesaret edemem. Böyle diyor Hazreti Eyüp. Ve Hazreti Eyüp bir gün vücudun üzerinde onun kanını emmekte olan, yaraların üzerinde dolaşan ve de karnını doyuran bir keneyi oradan alıyor. Bu kene yere düştüğü için alıyor. Oradan yaranın üzerinden kene yere kene yapmış. Oradan karnını doyurmuş ve düşmüş yere. Hazreti Eyüp böceği tekrar alıyor yerden, ait olduğu yere götürüp tekrar koyuyor. Ama acıyor. Canı acıyor. Ve Allah-u Teala'ya müracaatte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, şu ana kadar acımıyordu diyor. Ama diyor şu anda acımaya başladı. Ben yanlış bir şey mi yaptım? Onu oraya koymakla. Allah-u Teala diyor ki, mülkümde ben hükümrandım diyor. Onu oraya gelmesi için biz müsaade verdik. Orada karnını doyurdu. Ama müsaadeyi biz verdiğimiz için sen acı duymadın. Şimdi sen onu alıp da oraya koyduğun zaman ilahi irade devreden çıkmış, senin iraden devreye girmiştir. O zaman acı duyarsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu demek değildir ki Allah'ın peygamberleri, nebi resulleri ve Allah'ın veli resulleri acı duymazlar, duyarlar. Ama Allah Teala onlara hep dayanma gücü verir. Her şey her zaman çok güzeldir. Ama bu arada laf aramızda, onların acıları da Allah Teala tarafından hafifletilir. Bunu özellikle doktorlar müşahede ederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah'ın dostu olabilirseniz, her şey öylesine muhteşem bir dizayn oluşturur ki, Allah'a her an hamd edersiniz. Onun manevi nimetleri için şükredersiniz, maddi nimetleri için. O sizin dostunuzdur. Tağutla dost olduğunuz devreyi düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes tağutun dostudur. Nefsinin talepleri tatmin buldukça memnun olur. Dikkat edin, mutlu olur diyemeyiz buna. Memnun olur. Olmadıkça, kendisine kötü davranılınca, nefsine herhangi bir şey ağır gelince mutsuz olur insan. Sevgili kardeşlerim, olgunluk odur ki, manevi olgunluk, size yapılan davranış ne olursa olsun bundan hüzün duymazsınız.
Allah dostunuzdur. Her zaman onunla konuşursunuz. Her olayın niçin vücuda geldiğini söyler size. Hiç bozulmaz aranızdaki o güzel ilişki, o muhteşem dostluk. Hiçbir vasıtayla bozulmaz sevgili kardeşlerim. Her zaman onunla birlikte olursunuz. Her zaman onunla konuşursunuz. Her zaman cevap alırsınız. Ve çoğu zaman da siz bir şey sormadan o size bir şeyler söyler. İşte hayatınızın sonsuz bir saadetle geçmesine sebebiyet veren şey sadece odur. Allah. Sevgili kardeşlerim, onunla dost olmak öyle muhteşem bir dizayn ki, söylediği her şeyden o güne kadar düşünmediğiniz ayrı bir veçe her zaman çıkartırsınız. Ve insan olmanın ne kadar hudutlu bir zavallılık olduğunu görürsünüz. Onunla sizin hislerinizi karşılaştırdığınız zaman, sevgili kardeşlerim, onu önce ondan, Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. İkinci safa. Sonra ona aşık olursunuz. Üçüncü safa. Sonra ona hayran olursunuz. Eksiksiz, tam ve mükemmeli idrak edersiniz. Ve bilirsiniz ki siz, yani hepimiz, hiçbir zaman eksiksiz, tam ve mükemmel değiliz. Sadece bir kuluz. O kadar. Allah'ın bizlere verdiği bunca nimet, bizi sonsuz bir mutlulukla mutluluklar, ama hep netice itibariyle bir mahluk olduğumuzu hiçbir zaman unutmayız. Allah'ın azatsız bir kölesi konuşuyor. Biz onun azatsız esaretinden kurtulmak istemeyen kölesiyiz sevgili kardeşlerim. Ne kadar köle olabilirsiniz, o kadar geniş bir mutluluk alanının sahibi olursunuz. Çünkü bunun manası, iradenizi yok ederek onun iradesine sığınmanız. İlahi irade sizi kontrolü altında tutar. Kim irşat makamına tayin edilirse, Allah-u Teala ona devamlı emirler verir. O da Allah'tan aldığı emirleri anında uygulamaya sokar. Hiçbir zaman huzursuz olmaz. Çünkü kendi iradesiyle bir şey yapması söz konusu değil. İrşat makamına tayin edildikten sonra Allah'ın verdiği emirleri gerçekleştirir. Ama ya huzur namazının imamı ise kişi, o zaman iş değişir sevgili kardeşlerim. O zaman onun seçeneği yoktur. Herhangi bir şeyi yapmak veya yapmamak konusunda bir seçenek sahibi değildir. Sadece Allah'ın kendisine yaptırdığını yapabilir. Ama her olayı yaşadıkça en güzelinin o olduğunu, Allah'ın kendisine emrettiği değil sevgili kardeşlerim, yaptırdığı şeyin en güzel olduğunu hep görür, yaşar, ömrü kesintisiz bir mutlulukla devam eder. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarının düşmanı çok olur. Ama Allah'ın dostları hiç kimseye düşman olamaz. Onlar onun düşmanı olmaya
layık değillerdir. Belki bir gün anlarsınız Allah-u Teala'nın bize bunları söyleterek ne demek istediğini. İnsanları tanıyacaksınız sevgili kardeşlerim. Yıllar geçtikçe bütün ilimler yerli yerine oturacak. Hayatımızın bu devresinde kaybolmuş bir Kur'an kültürü var. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabinin yaşadığı 7 safa 4 teslimi içeren ve Kur'an'da kelimesi kelimesine yerli yerine oturan bir muhteşem dizayn. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar. İkinci safa mürşide ulaşmak. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ve tabiiyet. 14. basamakta mürşide tabiiyet. İkinci safhada 14. basamakta bitti. Yedinci basamakta birinci safha, 14. basamakta ikinci safha. 21. basamakta üçüncü safha bitti. Ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. İkiniz de görürken bir noktadan sonra onu göremezsiniz. Kendinizi göremezsiniz. Artık yoksunuz. Sonra fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, olur. Burası Allah'a ruhunuzun ulaşması 21. basamak. Ruhunuzun Allah'ta yok olması 22. basamak. 3. safha. Allah'ın size verdiği söz buraya kadar. Açık ve kesin olarak söylüyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah işitti, bildi. Rahim esmasını tecelli etti. Kişinin bütün günahlarını örttü. Onu gören, işiten, idrak eden birisi yaptı. 14. basamakta da mürşidine ulaştırıp 7 tane nimet verdi. Ve o kişi ruhunu Allah'a ulaştırdı. Ruhu Allah'ta yok oldu. Fena fillah makamının sahibi kişi. 22. basamak. 25. basamakta bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. 26. basamak nefsin Allah'a teslimi. Ulul elbab olmak, daimi zikre ulaşmak, 7 vasfın sahibi olmak, kalp gözünün, kalp kulağının açılması kişinin, yerlerin melekiyotunun kişiye gösterilmesi. 26. basamakta muhlis olursunuz. Yani irşad konusunda size ulaşan muhtevayı almış olursunuz. 6. safha ve 27. basamağı aşarsınız. 28. basamağın 5. kademesinde ruhunuzu başlangıçta Allah'a teslim eden siz, fizik vücudunuzu daha sonra teslim eden siz, nefsinizi daha sonra teslim eden siz, 4. tesliminizi, iradenizi Allah'a teslim ederek gerçekleştirirsiniz. İrşad makamının sahibi olursunuz. Burada artık sizin iradeniz geçerli değildir. Allah Teala size devamlı emirler vererek yaşatır sizi. Çok mutluluk verici bir olay. Ama huzur namazının imamı için aynı şey söz konusu değildir. O tasarruf altındadır. Kendiliğinden bir şey yapmak yetkisinin sahibi değildir. Allah'ın yaptırdığını yapar, Allah'ın söylediğini söyler. Allah Teala huzur namazının imamları için diyor ki, onların hakkı hiyarı, seçim hakları
yoktur. Bu sebeple yaptıklarından sorumlu değillerdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle güzel bir dünyada yaşıyoruz ki aslında güzellikleri göremediğiniz için, farkında olmadığınız için yaşayamıyorsunuz. Yoksa her şey sizler için de yaratılmış. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ki gemi iskeleden demir alsın ve yola çıksın. Ya da uçak havaalanından yükselsin, 7 tane gök katını birer birer açsın, Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar kolay ki, düşünebiliyor musunuz? Sadece bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendi zatına ulaştırmaya hazır. Yani ruhunuzu tabii. Ne yapar? Ulaştırdı. Allah'a ulaşmayı dilediniz. İkinci basamaktan üçüncü basamağa yükseldiniz. Üçüncü basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Derhal 7. basamağa ulaştırır Allah Teala sizi. Size furkanlar vererek. Ne yapmışsınız? Bir dileğin sahibi olmuşsunuz. Sonra yeter mi? Yetmez. Gene o devam ediyor. Sizi yolunuzda daha güzele, daha güzele ulaştırmak için gene Allah devam ediyor. Sizi mürşidinize o ulaştırıyor. O gösteriyor mürşidinizi. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığınız zaman onu sizi bekler buluyorsunuz. Tabiyetinizi gerçekleştiriyorsunuz. Sonra mı? Sonra tabiyetle birlikte ruhunuz vücudunuzdan ayrılıyor. Çünkü devrin imamının ruhu başınız üzerine gelip yerleşiyor. Artık sizin ruhunuza ihtiyacınız yok. O Allah'tan size emanet olarak verilmişti. Emaneti sahibine iade ettiniz. Tevdi ettiniz, teslim ettiniz. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ikinci basamaktan üçüncü basamağa çıkarsanız bu birinci kat cenneti elde ettiniz demektir.

Vücudundan ayrılan ruhunuz zikrinizi arttırdıkça ki zikrinizi de arttıran Allah'tır. Zikir sevgisini veren de Allah'tır size. Zikrinizi arttırdıkça gök katlarını birer birer aşar ruhunuz. Allah'a ulaşırsınız. Siz ulaşmadınız. Size zikri sevdiren, zikirden zevk duymanızı sağlayan Allah'tır. Size namazı sevdiren, namazdan zevk almanızı sağlayan Allah'tır. Size orucu sevdiren, oruç tutarken acıkmamanızı temin eden ama iftar sofrasına oturduğunuz zaman iştahınızı arttıran gene o Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, hep sizden yana. Hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın, sadece sizi mutlu kılmak için kendine düşen her şeyi yapan, sizi yaratan o Allah'tır. Kainatı yaratan, ki kainat dediğimiz zaman altı alemi birden kastediyoruz. Yetmez, kainatın boyutları içerisinde o insan vücudu şeklindeki kainatın yedinci modelini de o vücuda getirmiş. İlmiyle ve rahmetiyle yarattığı o insan vücudu şeklindeki altı kainatı, üç asıl, üç karşıt, rahmetiyle ve ilmiyle kuşatarak yediye çıkarmış. Ama yedincisi bir yaratık değil. Sadece Allah'ın ilim ve rahmetinin kuşatması. Bir alem değil. Alem olsaydı sekiz olurdu. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki biz alemleri, biz her şeyi zıttıyla kaim kılmak üzere çift yarattık. Hani şu absis ekseni var ya, onun üst tarafı ve alt tarafı dedik. Alt tarafı eksi birden eksi sonsuza kadar gider. Sıfırdan eksi bir, eksi iki, eksi üç diye artarak eksi sonsuza kadar iner. Yukarıya doğru olan da sıfırdan itibaren artı bir, artı iki, artı üç diye artı sonsuza kadar ulaşır. Ama sonsuzun eğer düşünebildiğiniz bir uç noktası varsa, ki düşünmeniz hiçbir zaman ona yetmeyecektir, ama orada da denge vardır. Sonsuzlukların da denge içinde olduğunu bilin. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar karanlık kelimesi geçmişse o kadar aydınlık kelimesi var. Ne kadar gündüz geçmişse o kadar gece kelimesi var. Zıtlar eşit miktarda mutlaka Kur'an-ı Kerim'e yerleştirilmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'a yaklaşın. Onun zevkine varmaya çalışın. Öyle bir güzellikler demetiyle karşılaşacaksınız ki her şeyin en ince detayıyla A'dan Z'ye gerçekleştirildiğini göreceksiniz. Bir gene sizinle beraber bir hologram çıkaralım. Ama iki boyutlu. Hologram değil, bir grafik. Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. Sağdan sola doğru bu sureleri sıralayalım. Bir absis ekseni, burada da bir dikey çizgi, ordinat. Yukarıya doğru da her surenin ayet sayısını yazalım. Ve hangi surenin kaç numaralı sure olduğu var Kur'an-ı Kerim'de. Yani bu dizayna göre, Kur'an-ı Kerim'in nüzül sırasına göre değil, Cebrail Aleyhisselam tarafından yapılan bu şimdiki son sıralamaya göre. Bu sıralamayı Cebrail Aleyhisselam yapmış. Bütün dizayn dahiyane bir şekilde oluşmuş. Ne çıkar dersiniz sevgili kardeşlerim?
noktaladınız, işaretlediniz.

Bakara suresi 286 ayet. 1 ile birden bir dikme çıkıyorsunuz. 286 ile birleştiriyorsunuz. Bir noktaya ulaşıyorsunuz. İkinci soruya kaç tane 2'den bir dikme çıkarıyorsunuz? Hangi numaraya kadarsa orada bir nokta daha koyuyorsunuz. Bu noktaların geometrik yeri, yani noktaları art arda birleştirdiğiniz zaman ne çıkar dersiniz sevgili kardeşlerim? Arap harfleriyle tam bir Allah kelimesi çıkacak karşınıza. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği muhteşem bir dizaynla karşı karşıyasınız. Her şey ölçülmüş, biçilmiş, hesaplanmış. A'dan Z'ye %100 bir denge içerisinde. Dengesiz hiçbir şey yok. A benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah'ı bir düşünün. İnsanı yaratmış. Kendinize bakınca nasıl bir yaratık olduğunuzu fark edebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir kısım alimlere göre 70 trilyon hücreniz var. Bu kaç hücreden oluştuğunuz konusu tartışmalı. Alimler kendilerine göre bir şeyler söylemişler. Biz en yaygın olanını verelim. 70 trilyon hücre. Ama kesinleşmiş bir olgu var. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. 23'ü anneden, 23'ü babadan gelen 46 kromozom yani. Bu ikisini birbirine çarpın. Bir rakamla karşılaşacaksınız. Yetmez. Her bir kromozomunuzda 20 binden fazla parçacık var. Gen deyin adına. Modern tıbbın kullandığı isimleri kullanın. Lenfosit deyin. Protein deyin. Hücre deyin. Bir olayla karşılaşacaksınız. Bu 46 kromozomla 20 bini çarptıktan sonra onun neticesini 70 trilyon hücrenizle çarpın, katrilyondan ibaret bir rakamla karşılaşacaksınız. İşte siz aynaya bakıp da kendinizi bir tek kişi olarak gören sizler sevgili kardeşlerim, o zaman ne olduğunuzu fark edeceksiniz. Eğer siz bir nokta kadar küçülüp de kendinize bakabilmiş olsaydınız, o insan vücudu denen kainatın neresindeyseniz oraya göre sayısız yıldız görecektiniz. Her biri bir elektronunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyor musunuz Allah Teala kainatı bir tek noktadan yarattığını söylüyor. O tek noktayı patlattık diyor. Mekanlarından kopardık ve kainatı yarattık. O kafirler düşünmezler mi diyor Allah Teala? 1920'li yıllarda keşfedilen büyük patlama. Zamanın başlaması. Zaman zaman der dururuz. Nedir zaman sevgili kardeşlerim? Şu anda geçmişten geleceğe doğru yürüyen bir zamanın içindeyiz biz insanlar. Birer mahlukuz. Öyleyse sonsuz bir hızla kainatımız
devamlı büyüyor. Zaman nasıl başladı? Allah-u Teala'nın yaratma faaliyetiyle beraber zaman başladı. O bir tek noktanın başlamasıyla bütün gezegenlere doğru hareket halinde olan enerji partikülleri, nötronlar ait oldukları gezegeni vücuda getirmek üzere hepsi yola çıktılar, hemen gittikleri yere vardılar. Sonsuz kilometreler ötesindeki o yerlere bir anda gittiler. Sınırsız hızın sahibi nötronlar. Ve her biri ulaştığı gezegende maddeye dönüştü. Kainat böyle vücuda geldi. Ama zaman onların sıfır noktasından, patlanan noktadan yola çıktığı anda başladı. Zaman bir hareketin şekillenmesi, kavram haline getirilmesi demektir. Bir kainat kadar ağır bir tek noktanın Allah-u Teala tarafından patlatılarak, mekanlarından koparılarak dağıtılması, her istikamete dağılma, o dağıtım yeri kainatın merkezi. Kainatın merkezi. Ve her noktaya dağılan nötronların oluşturduğu sonsuz sayıda, bugünkü alimlerin söylediğine göre 100 milyardan fazla galaksi var. Her galakside 100 milyardan fazla yıldız var. Eğer siz de kendinize bakabilseydiniz o kadar parçaların oluştuğunuzu zaten görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, böylece hareket halindeki bu elektronlar, karşıt elektronlar devamlı atomları vücuda getirdi. Parçacıklar oluştu. Ve evvela bir çift nötronodan bir çift elektron yarattı Allah-u Teala. 3 ve 4 numaralı küreleri değiştirmek suretiyle. Ve enerji maddeye dönüştü. Ve bütün gezegenlere, bütün yarattığı o gezegenler hepsine kinetik enerji verdi Allah-u Teala. Neden? Zamanı geçmişten geleceğe doğru devam ettirmek için. Ve kinetik enerji hala devam ediyor. Hala çok yüksek bir hızla kainatımız büyüyor. Peki büyümeseydi ne olacaktı? Büyümeseydi aslında dönüş söz konusu olup her şey tekrar geriye dönüp o tek noktanın içine tekrar girecekti. Peki böyle bir şey olacak mı? Elbette olacak. İşte öyle bir güne ulaşacağız ki sevgili kardeşlerim, bu büyüme duracak. Durunca hünnes ve künnes kanunlarına dayalı olan bütün sistemler, hünnes merkezi çekim gücü demek, künnes de onun etrafında eliptik yörüngede dolaşan sistem demek. İtiş enerjisi sona erdirilecek Allah-u Teala tarafından, bu kıyametin kopmasıdır. Neden? Çünkü itiş enerjisi durunca büyüme duracak ve her şey o kadar ince hesaplarla dizayn edilmiş ki durma olayının başladığı noktada yer çekimi kuvveti, gravitasyon faaliyete geçecek. Bütün büyük kitleler küçükleri çekecek kendisine. Dünyamız ayı kendisini çekecek. Sonra dünyayla birleşen ayı güneş çekecek. Ve bizim güneşimizi ondan daha büyük olan başka bir güneş çekecek. Onların ikisini birden onlardan daha büyük olan başka bir güneş çekecek. Böylece o sistem üzere o patlama noktasına doğru geri dönme söz konusu olacak. Bu zamanın gelecekten geçmişe geri dönmesi halidir. İşte şu anda bizler geçmişten geleceğe doğru uzayan bir yolculuğun içindeyiz sevgili kardeşlerim.
İnsanlar gelmiş, insanlar geçmiş, hep yaşamışlar ve hayatı kendilerinden sonra gelenlere devretmişler. Bizler için de bir gün ölüm mukadder. Ama kıyamet günü zaman durduğunda gravitasyon sebebiyle yapışmalar başlayınca büyümenin küçülmeye dönüştüğünü göreceğiz. Uzaylılar birer birer yok olacak ve kürenin merkezinden başlayan insan şeklindeki bu nesnenin merkezinden başlayan büyümenin tekrar o merkeze doğru küçüldüğünü yaşayacağız. Bütün kainat o bir tek noktaya geri dönecek. İşte bu geri dönüş zamanın da geri dönmesidir. Zaman önce geçmişten geleceğe doğru akıyor. Bütün parçacıklar bu dizaynın içerisinde. Kıyamet günü kinetik enerji sona eriyor. Zaman duruyor. Ve gravitasyon başlıyor. O da küçülmeyi, yani zamanın gelecekten geçmişe dönüşünü ifade ediyor. Bu dönüş boyunca kendi zaman dilimlerine zaman ulaştıkça, oradaki insanlar zaten hayatta oldukları için hayatlarını yaşamaya devam edecekler. Ama orada da değil, bulundukları yerde yer çekimi olmadığı için mezarlarından yükselerek mahşer meydanına ulaşacaklar. Orada sura birinci defa üfürüldüğünde hepsi ölecekler. Ondan evvelkiler zaten ölmüşlerdir. Kıyamet günü yaşayanlar da ölecek. Böylece herkes birinci ölümü tamamlayacak. İkinci defa sura üfürüldüğünde tekrar canlanacak insanlar. Affedersiniz, birinci sura üfürülüşte insanlar ölecek. Ama zaman geçmişten geleceğe, gelecekten geçmişe doğru akmaya başlayınca hepsi sıfır zaman noktasına doğru gidip bütün kainat o bir tek noktada yok olduğu yere varıncaya kadar bütün insanlar, o zaman dilimleri içinde yaşamış olan, bütün zaman dilimlerinde yaşayan insanlar canlanıp mahşer meydanına ulaşacaklar. Bu birinci sura üfürme. İkinci defa sura üfürülünce bu canlanan insanlar yeniden ölecekler. Son şekillerini almak üzere, aynı yerse tekrar yaratılmak üzere. Üçüncü defa sura üfürülecek. Herkes yeniden canlanacak. Bu canlanma o kişiler için cennetin veya cehennemin dizaynı için hazır hale gelmeleridir. Enerji bedenlerden oluşan, hepsi aynı yaşta oluşan insanlar. Babalar, dedeler, onların dedeleri, onların dedeleri, onların dedeleri hepsi aynı yaşta. Anneler, anneanneler, kızlar, hepsi onlar da aynı yaşta. Erkekler de, hanımlar da enerji bedenlerle. Ve sevgili kardeşlerim, herkes otomatik olarak hayat filmlerinin görüldüğü, üç boyutlu olarak görüldüğü o noktaya ulaşacaklar. Herkese bütün hayatı gösterilecek, kazandıkları dereceler ve kaybettikleri dereceler ve akıllarının neyi düşünerek, hangi hedefe yönelik olarak hangi olayları gerçekleştirdiği orada bir görünürken, ellerindeki mizan o olayın negatif veya pozitif derecatını da kaydedecek. Ve kişiler ellerindeki mizanla orada hayat filmlerinde görülen olan dereceleri karşılaştırdıkları zaman görecekler ki Allah kendilerine hiçbir haksızlık yapmamış. Asla kendilerine zulmedilmemiş. Ve kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onlar cehenneme gidecekler, ebediyen orada kalacaklar.
Kimin sevapları günahlarından fazla ise onlar da cehenneme gidecek. Ama sadece görmek için cehennemi. Ve cehennemin katlarını gördükten sonra cehennemden çıkıp cennete doğru giderken Allah'a sonsuz hamd etmek ve şükretmek için. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına dikkat edin. Hepiniz hayattasınız, yaşıyorsunuz. Ve bu hayatı mutlu olarak yaşamaya çalışın. Eğer Allah'ın yolunda olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz zaten cehennemden kurtuldunuz. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz dereceleri aşacağı için o andan itibaren cenneti kazandınız, birinci kat cenneti. Tabiyetinizde, mürşidinize ulaşıp da tabiyetinizde ikinci kat cenneti. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü kat cenneti. Bunların üçü de Allah-u Teala tarafından sizin için garanti ediliyor. Hala anlamadınız mı sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala sizi ne kadar çok seviyor. Sadece sizin kurtuluşunuz için indirmiş Kur'an-ı Kerim'i. Ve adeta bedelsiz, bedavadan size üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Dünya saadetinde yarısını garanti ediyor. Yapmanız lazım gelen şey sadece Kur'an hakikatlerine inanmak ve bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle manevi hayata adım atmak. Ve mutluluğu yaşamak. Birçokları için anlattıklarımız ütopik görülüyor. Hadi canım sen de diyorlar, böyle saçmalık olur mu? Şimdiye kadar hamdolsun ki orada bilgisayarın hafızasında 5000 saatten fazla konuşmamız geçmiş. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ne söylüyorsak hepsi mutlaka Kur'an ayetleriyle Kur'an'da yer almıştır. Ne söylüyorsak size. Bugün de bu sohbetimizde, şu yarenliğimizde neyi anlatmışsak, anlattığımız her şey Kur'an ayetlerine dayalı olarak anlatılmıştır. Bu ilmi biz öğrenmedik. Onu bize Allah öğretti. Şimdi Kur'an'daki ayetlerle biz size söylediğimiz zaman ey ahali duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah mutlaka sizi kendisine ulaştırır. Dünya saadetinin yarısını mutlaka size verir. Yarı yarıya mutlu bir hayatı mutlaka geçirmeye başlarsınız. Ve mutlaka üçüncü kat cenneti de Allah Teala garanti eder. Dediğimiz zaman şeytan insanlara hadi canım sen de diyor, bu adam işkembeyi kübradan atıyor bunları. Ama sevgili kardeşlerim, her söylediğimiz biliyorsunuz ki bir Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesiyle mutlak teminat altındadır. Bu yarenlik sohbetlerinde, mutluluk sohbetlerinde mümkün olduğu kadar ayetlere dokunmadan sohbet etmeye çalışıyoruz. Ama esas anlatmaya başladığımız zaman ayetlerle donanmış bir bütün göreceksiniz. Biz sadece Allah'ın bize öğrettiğini konuşabiliriz. Onun ötesinde hiçbir şey söylemek imkanının sahibi değiliz. Biz konuşmayız, konuşturuluruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka dünya saadetinin yarısını mutlak olarak elde eder. Üçüncü kat cenneti de mutlak olarak elde eder. Halep oradaysa arşın burada, açalım Kur'an-ı Kerim'i. Ayetleri beraberce bakalım. Hepsinin orada kesin kes yer aldığını göreceksiniz. Öyleyse Allah Teala sizden sadece hepinizin mutlu olmasını istiyor. Hadi gelin
sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, el ele tutuşalım. Allah'ın mutluluk yolunda koşalım. Huzurla Allah'a doğru yönelelim. Mutlulukları enine boyuna, gönül rızasıyla kalp kalbe yaşayalım. Allah'ın daimi yardımı üzerimizde olsun. Allah'ın yardımı sizlerle olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi bu dileği mutlaka yapmanız kaydıyla hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a emanet.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد بالله من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Yasin Suresi'nin 12. ayet-i kerimesiyle inşallah devam ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma kaddemu ve asarehum ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. İnna muhakkak ki biz, nahnu biz, nuhi diriltiriz, el mevta ölüler. Ve nektubu ve yazarız, ma kaddemu takdim ettikleri şeyleri. Ve asarehum ve onların eserleri, ve kulle şeyin ve her şey, hepsi ahsaynahu, onu saydık. Fi içinde imamin, önder, rehber, imam, mubinin, apaçık, açıkça apaçık. Muhakkak ki biz ölüleri diriltiriz. Ve takdim ettiklerini ve onların eserlerini yazarız.

Ve her şeyi İmam-ı Mübin'de apaçık bir rehberde saydık. Yerleştirdik, tespit ettik.

aslında Allah-u Teala'nın dizaynı. Ölülerin diriltilmesi. Muhakkak ki bütün ölüler diriltilecektir. Kıyamet günü zaman herkesin yaşadığı noktaya geri döndüğünde bütün insanlar dirileceklerdir. Zaman geriye döndüğü için. Mezarlarına nasıl girdilerse o tarzda tekrar çıkacaklardır. Ve canlı olarak indi ilahiye ulaşacaklardır. Ama hayatları boyunca kiramen kadime melekleri onların bütün hayatında yaptıkları her şeyi bir üç boyutlu olarak hologram filme almışlardır. Ve bütün bunları yazarız diyor Allah Teala. Kiramen katibe melekleri hepsini kaydederler ve her saniye kişinin kaybettiği ve kazandığı dereceleri de net olarak kaydederler. Ve Allah Teala ve her şeyi İmam-ı Mübin'de saydık, tespit ettik dediği de rakamlı kitabımız, yani hayat filmimiz, hologram usulü üç boyutlu olarak çekilen hayat filmimizde bütün davranışlarımız, doğumumuzdan ölümümüze kadar geçen bütün zaman parçalarında neler yaptıysak hepsi her saniye kazandığımız veya kaybettiğimiz dereceleri muhtevi olarak o gün kıyamet günü karşımıza çıkarılacaktır. Yasin suresi 13. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vadrib lehum meselen ashabel kariyeti, kariyeh iz caeha iz Câe hel mürselûn. Vadrib ve idrib. Mesela vadrib örnek, misal ver. Madrib mesela örnek ver, misal ver. Lehum onlara. Mesela misal örnek. Ashabe halk. El kariyeti kariye şehir kasaba. İz caeha onu gelmişti el mürselin Resuller. Onlara o şehrin halkını misal ver. Onlara Resuller gelmişti.

Allah Teala burada bir Kariye halkını misal olarak vermesini istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Onlara o misali göster ki o Kariye halkına, o kasaba halkına bir Resul gelmişti. Burada Allah Teala'nın bir kasabaya, bir kariyeye Resul gönderdiğini ifade ediyor. Aslında bu o millete gönderilen bir Resul'dür. O kariyede de olsa bütün o milletin diliyle konuşur ve hepsine hitap eder. Bütün kavimlere, bütün ümmetlere Resul göndeririz diyor Allah Teala. Ard arda göndeririz diyor Müminin Suresi 44. ayet-i kerime. Ard arda. Bütün kavimlere Resul göndeririz. Arda arkası kesilmeksizin ard arda göndeririz. Aralarında fetret devri olmaz diyor Allah Teala. Ve 14. ayette olay devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. İz erselna ileyhümüz neyni fe kezzebuhuma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileykum mürselûn. Biz erselna, biz göndermiştik ileyhim üsneyni, İleyhim onlara isneğini iki. Fe o zaman fakat bunun üzerine kezzibuhuma ikisini tekzip ettiler, yalanladılar. Fe o zaman fakat bunun üzerine azizle aziz kıldık, güçlendirdik, destekledik. Bi ile salisin üçüncü. Fe o zaman fakat bunun üzerine galü dediler. İnna muhakkak biz ileykum size müselim. Gönderilmişleriz, resulleriz. Gönderilmişler Resuller. Allah Teala buyuruyor ki onlara iki Resul göndermiştik. Fakat ikisini de tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine üçüncü Resul ile aziz kıldık, destekledik. Bunun üzerine onları

Böylece aziz kıldık, destekledik. O zaman onlar, muhakkak ki biz size gönderilmiş Resulleriz dediler. Burada Allah-u Teala'nın insan Resullerine baktığımız zaman onların hep birer tane geldiğini görüyoruz. Önce Hazreti Musa'yı Allah-u Teala Resul olarak, Peygamber Resul olarak, Nebi Resul olarak tayin ediyor. Sonra onun talebi üzerine aradan bir zaman geçince Hazreti Harun'u da onun yanına ikinci Resul olarak veriyor. Onun bir nevi yardımcısı. Ama bir Hazreti İsa'nın yanında başka bir Resul yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında başka bir Resul yok. Hazreti İbrahim'in yanında başka bir Resul yok. Yani başka bir Nebi yok. Genel çerçeve içerisinde Hazreti Salih'in, Hazreti İsmail'in, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un hep tek Resuller olduğunu görüyoruz. Ama melek Resuller gönderdiği zaman Allah Teala onları iki, bazen de üç Resul olarak gönderiyor. Buradakilerin de melek Resul olması söz konusu. Allah Teala'nın bu ayette meleklerine de Resuller dediği neticesi ortaya çıkıyor. Meleklerden de risalete kıldığı Resuller var. Hazreti İbrahim'e Allah Teala elçiler göndermişti. Onlar da melekti. Burada da söz konusu olan var. Melek olabilir ama insan olmaları da söz konusu. Burada Allah-u Teala'nın gönderdiği bu Resullerin melek değil, insan olduğu neticesine ulaşıyoruz. Çünkü bir sonraki ayet-i kerime onların insan olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Ve 15. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Kâlûmâ entüm illâ beşerün mislünâ ve mâ enzeler Rahmanu min şeyin in entüm illa tekzibun. Kelimeler karu dediler. Ma entüm siz değilsiniz. İlla'den başka beşerün beşer. Müslüna bizim gibi. Ve ma enzele ve indirmedi. Er Rahmanu Rahman min şeyin bir şey. İn illa ancak sadece entümsiz tekzibun, tekzip ediyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Dediler ki, oranın ahalisi, dediler ki, siz bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz ve Rahman bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.

Burada Allah'ın Resullerinin ikisi yetmiyor. Üçüncüsünü gönderiyor Allah Teala. Onu da yalanlıyorlar. Ve onlara söyledikleri şey, siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Allah Teala'nın gönderdiği her elçiye, ister melek olsun, ister insan olsun, insanlar mutlaka bir kulp takıyorlar. Ve devam ediyoruz 16. ayet-i kerime. Kalu Rabbena ya'lemu inna ileykum le mürselûn. Kalu dediler. Rabbina bizim Rabbimiz ya'lemu bilir. İnna muhakkak ki biz ileykum size le gerçekten mürselûn gönderilmişleriz, resulleriz. Resuller dediler ki, bizim gerçekten size gönderilmiş resuller olduğumuzu Rabbimiz biliyor.

Meclise Allah'ın Resulleri giriyor. Bir Resul değil, üç tane Resul giriyor bir kariyeye ve oradakilerle konuşuyorlar. Ama insanlar diyorlar ki hayır, biz sizi kabul etmiyoruz. Siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Onlar da diyorlar ki Allah-u Teala muhakkak ki bizim Resul olduğumuzu biliyor. Demek ki Allah-u Teala normal standartlarının bazen ötesine çıkıyor. Resullerini ikişer ikişer de gönderiyor Hazreti Harun'la Hazreti Musa'yı gönderdiği gibi. Ama diğer peygamberlere baktığımız zaman bunların hep tek tek olduğunu görüyoruz genel çerçeve içerisinde. ...17. ayete geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma aleyna illel ve la gul mübinu. Mübin. Ve ma aleyna bizim üzerimize yok. Yani sorumluluk yok. İlla'den başka el belagu tebliğ bildirme, el mübinu apaçık. Şöyle bir sonuç çıkıyor ve bizim üzerimizde açıkça tebliğden, bildirmekten başka bir şey yani sorumluluk yoktur.

Yani biz sadece size bunu bildirmekle görevliyiz. Siz kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Bizim sorumluluğumuz bu kadar. Biz sorumluluğumuzu yerine getirdik. Apaçık bir Resul olduğumuzu söyledik. İnanmak veya inanmamak sizin işiniz. Siz bilirsiniz diyorlar. Biz Allah-u Teala'nın apaçık bir Resulüyüz. Ve bizim üzerimize bu konuda hiçbir sorumluluk düşmez. Biz size tebliğimizi yapmakla sorumluluğumuzu bitirdik. Artık sorumluluğumuz kalmadı. Ve Yasin suresi 18. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu inna tetayyerna bikum le'in lem tentehu le necumennekum ve le yemessennekum minna azabün elîm. Kâlû dediler, inna muhakkak ki biz tetayyerna, uğursuzluğa uğradık, bikum, sizinle. Le mutlaka elbette gerçekten in eğer lem tentehu vazgeçmezseniz son vermezseniz yaptıklarınıza le mutlaka elbette gerçekten nercümennekum biz sizi mutlaka taşlarız. Recim biliyorsunuz taşlamak. Mercüme ennekum receme taşladı. Nercüme biz sizi mutlaka taşlarız. Na biz. Ve le ve mutlaka elbette gerçekten yemessennekum size mutlaka dokunacak. Yemesse ennekum size mutlaka dokunacak. Messe dokundu. Minna bizden azabın azap elimin elim acı. O kasabanın halkı diyor ki biz muhakkak ki biz sizinle uğursuzluğa uğradık. Eğer siz gerçekten vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlayacağız.

sizi mutlaka taşlayacağız. Ve mutlaka bizden size elin bir azap dokunacak dediler.

hep insanlara böyle bir hastalık arız olmuştur. Ne zaman Allah'ın bir Resulü bir görevle bir ülkede vazifeli kalınsa, mutlaka insanların büyük kısmı ona karşı çıkmıştır. Hiçbir yerde aksi oluşmamıştır. Allah Teala Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün ümmetlere, bütün milletlere Resul göndeririz, ard arda göndeririz. Hangi ülkeye Resulleri gelmişse bütün ülkeler Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Burada da aynı şey oluyor. Resuller inkar ediliyor. On dokuzuncu ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Kalu ta'irukum me'akum e'in zukkirtum bel entüm kavmin musrifun. Kalu dediler, ta'irukum sizin uğursuzluğunuz, me'akum sizinle beraber, in eğer olursa, zukkirtum size hatırlatıldı, bel hayır, entüm siz kavmin bir kavim, müsrifun, müsrif haddi aşan. Melekler diyorlar ki uğursuzluğunuz, melekler diyorum, Resuller diyorlar ki uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Biz geldiğimiz için biz size uğursuzluk getirmedik. Siz uğursuzsunuz. Size zikir hatırlatılınca mı uğursuzluğa uğruyorsunuz? Size zikir hatırlatılınca mı böyle oldunuz, bu sözleri söylüyorsunuz? Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz dediler. Müsrif, haddi aşmak, israf etmek. Para açısından har vurup harman savurmak anlamına gelir. İhtiyaç sahibi olmadığınız şeylere de bol keseden para harcamak.

Hayır, siz ölçüyü taşıran, haddi aşan bir kavimsiniz diyor melekler oradaki insanlara. Her zaman Allah'ın Resulü'nün inkar edildiğine işte bu ayetlerde şehadet ediyor. Hiçbir devirde hiçbir Resul kavmi tarafından kabul edilmemiştir. Mutlaka inkar edilmiştir. Ve 20. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve ca'e min aksel medineti reculun yes'a kale ya kavmit tebi ul mürselin ecae ve geldi min aksa en uzak el medineti şehir. Recun'un bir adam yes'a koşuyor. Gale dedi, ya ey kavmi, benim kavmim. İttebi'u tabi olun. El mürselin gönderilmişlere, Resullere. Ecae min ve şehrin uzak yerinden bir adam koşarak geldi. Ey kavmim, gönderilmiş olan yani size gönderilmiş olan Resullere tabi olun dedi. O kavimde de Allah-u Teala'nın bir sevgilisi demek ki varmış. O hemen koşmuş. Ey kavmim size göndermiş olan Resullere tabi olun diyor. Kurtuluşunuz buna bağlı diyor. Bu şehrin uzak tarafından gelen bu kişi Habib bin Necar'mış adı. Elbise Habib bin Necar elbise dikerdi. Kazancının yarısını sadaka olarak dağıtırdı. Ve cüzzamlıydı. Bunun için evi şehrin en uzak kapısının yanındaydı. 70 yıl hastalığını giderirler ümidiyle putlara ibadet etmişti. Elçiler onu Allah'a davet ettiği zaman onlara sizin bir mucizeniz var mı diye sordu. Onlar da her şeye gücü yeten Rabbimize dua ederiz. O seni bu dertten kurtarır dediler. Habib-i Necar bu hayret verici bir şey. 70 yıldır hastalığımın düzelmesi için putlara dua ediyorum. Yapamadılar. Sizin Rabbiniz bir seferde nasıl yapacak dediler. Resuller de dediler ki bizim Rabbimiz dilediğini yapar. Putlar ne fayda ne zarar verebilirler. Habib iman etti, Resuller de dua etti. Yüce Allah onun hastalığını giderdi. Kavminin elçileri öldürmek istediğini duyunca, koşarak onlara geldi ve Kur'an'ın anlattıklarını söyledi. Oysa kavmi onun nasihat ve hatırlatmalarına inanmadılar ve Habib imanını açıklayınca da üzerine çullanıp onu öldürdüler. İşte Habib'in Necar da geliyor. Bu elçilere uyun. Bunlar doğruyu söylüyorlar. Onlar Allah'ın Resulleri diyor. Belki de yaşasalardı ben cüzzamlı değil miydim? İşte bakın Allah Teala beni onların sayesinde onların dualarıyla hastalığımı geçirdi, iyileştirdi diyecekti. Ama Habib'in Necar da yani şehrin öbür tarafından koşa koşa gelen bu zat da neticede o insanlar tarafından Allah'ın Resulü'nü kabul etmeyenler tarafından öldürülüyor. Şimdi bu Habib-i Necar öldürülmeden evvel gelerek diyor ki ey kavmim bu gönderilmiş olanlara, Resullere uyun, tabi olun. Ondan sonra gene Habib-i Necar'ın söyledikleri var 21. ayette. İttebi'u men la yes'elukum ecren ve
hum muhtedun. İttebi'u, tabi olun. Men, kim, kişiler. La yeselikum, sizden istemiyor. Ecren, bir ecir, ücret. Ve hüm ve onlar, muhtedun. Hidayete ermiş olanlardır. Hidayete ermiş olanlar. Tebliğlerine karşılık, sizden ücret istemeyen, tebliğlerine karşılık, metnin içinde yok. Ama tebliğlerine karşılık diye bir açıklama yapmak gereği olduğu için parantez için ilave edildi. Sizden ücret istemeyen kişilere, yani bu kişilere tabi olun ve onlar hidayete ermiş olanlardır. Mehdilerdir. Diyor. Muhtedun, hidayete ermiş olanlar ve hidayete erdirmekte görev alanlar, yani mehdiler. Ali Bulac'ın Kur'an-ı Kerim'inde hidayete ermişlere dedikten sonra parantez içinde mehdilere tabi olan hükmü var. Sevgili kardeşlerim, her devirde, her kavimde çok sayıda Mehdi var olmuştur. Her tarafta hidayete erdirmeye vesile olan çok sayıda insan vardır. Hepsi de Mehdi'dir.

Yasin suresinin 22. ayet-i kerimesi. Ve ma liye la abudullezi fatarani ve ileyhi turceun. Ve ma şey, ne için? Diye bana, ben la abudu, ben kul olmam, ellezî ki o, fatırani, beni yarattı, ve ileyhi, ve ona turcevun, döndürüleceksiniz. Ve ben niçin bana, beni yaratana kul olmayayım ki? Siz ona döndürüleceksiniz, diyor. Kim diyor? Bu şehrin öbür ucundan gelen Habibin Necar diyor. Ben niçin yaratana kul olmayayım ki? Siz ona döndürüleceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediği an yaratana kul olmuş Habibin Necar.

Ve 23. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. E ittehizu E ettehizu min dunihi aliheten in yurid nir rahmanu bi durrin la tuni anni şefa'a tuhum şey'a şey'en ve la yunki zun e mı ettehizu ben edinirim min dunihi ondan başka aliheten ilahlar in eğer yuridni bana diler yani benim için diler errahmanir rahman bir durrin bir zararı la tuni gidermez yarar sağlamaz fayda vermez la tuni şeyen bir şey gidermez anni benden şefaatühüm, onların şefaati şeyen bir şey ve la yunkizuni beni ve beni kurtaramazlar.

Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar dilerse, onun şefaati bana fayda vermez, bana bir fayda vermez. Ve onlar beni kurtaramazlar. Habib-i Necar söylüyor bunu. 70 sene putlara tapmış, putlar hastalığını iyileştirememişler. Allah-u Teala'ya ve Allah'ın Resulleri yalvardığı zaman Habib-i Necar'ın iyileşmesi söz konusu oluyor. Burada Habib-i Necar bu Resullerin kendisine sağladığı o büyük

neticeyi söylüyor. Bu netice Habib-i Necer'in o güne kadarki hastalığının geçirilmesi şeklinde tecelli etmiş. Onun için diyor ki ben bunu yaşadıktan sonra hiç Allah'tan başka ilahlar edinir miyim?

diler. Eğer Allah bana bir zarar dilerse onların şefaati bana bir fayda vermez.

bana bir şey fayda vermez. Yani fayda sağlamaz. Biliyorsunuz Hazreti

Allah Teala'nın en sabırlı peygamberiydi. Hayatının yarısını sağlıklı geçirdikten sonra hastalığa tutulmuştu ve vücudunun her tarafı, hem dışı hem içi hastalanmıştı. Ve Allah Teala'dan iyileşmeyi dilemedi. Sabretti hanımının talebi üzerine. Neden Allah Teala'dan yardım istemiyorsun talebi üzerine? Utanıyorum dedi, ben dedi ömrümün yarısını sağlıklı geçirdim. Hastalıklı geçen süremde onu aşmadıkça Allah'tan talepte bulunamam. Ama o süre aşılınca Allah'tan talepte bulundu. Allah Teala da ayağını yere vur dedi. Vurdu. Oradan çıkan suyu iç dedi. İç organları iyileşti. Yıkan dedi. Dış organları da iyileşti. Hazreti Eyüp Allah'tan, Allah dilemesiyle, Allah'ın yardımıyla sağlığına kavuştu. Habib bin Necar da Resullerin talebi üzerine sağlığına kavuştu. Yasin suresinin 24. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. İnni izen le fi delalin mübin. İnni muhakkak ki ben izen, öyle olursa bu takdirde o zaman le mutlaka elbette fi içinde delalin delalet mübinin apaçık. Eğer öyle olursa muhakkak ki ben mutlaka apaçık delalette olurdum.

Eğer öyle olursa muhakkak ki ben mutlaka apaçık bir dalaleti olurum.

şıklara tapsaydım muhakkak ki ben mutlaka apaçık bir dalalette olurdum. Devam ediyor Habib-i Necer'in söyledikleri. Ve 25. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İnni amentü bi rabbikum fesme'un. İnni muhakkak ki ben amentü, ben ameni oldum, iman ettim. Bi rabbikum, sizin Rabbinize. Fesme'uni ve ismuni, isme'uni. Ve öyleyse isme'uni, beni işitin. Muhakkak ki ben sizin Rabbinize iman ettim. Öyleyse beni işitin. Benim söylediğime kulak verin. Siz de benim gibi iman edin manası çıkıyor. Siz de benim gibi iman edin. Buraya yazılmamış ama beni işitin ifadesi, sözlerimi işiterek siz de Allah'a iman edin. Bu Resullere tabi olun hedefi var. Resuller gelmişler. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse tabiyetlerini sağlayacaklar. Tabi olunca da ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar. Daha sonra fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini. Resuller onun için geliyor. Ve Yasin suresi 26. ayet-i kerime kıylet huli hulil cenneh, cennete cenneh. Kale ya leyte kavmi ya'lemun ya'lemune. Kıyla denildi, utkuli girin. El cennete cennet. Kale dedi, ya leyte keşke kavmi, benim kavmim ya'lemun, bilirler. Ona cennete gir denildi. Kime? O iman eden, Allah'a ulaşmayı dileyen Necar'a böyle diyorlar. Cennete gir denildi. O da dedi ki keşke kavmim bilseydi. Yani kavmine açık açık söylemesine rağmen kavmi onu öldürmüş ama o daha evvel Allah'a ulaşmayı dilemiş ve cennete girecek. Keşke kavmim bilseydi diyor. Onlar da tabi olurdu. Onlar da kurtuluşa ulaşırdı. Yasin suresi 27. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Bima gafere li rabbi cealeni minel mükremin. Bima sebebiyle, nedeniyle gafere, mağfiret etti, günahları sevaba çevirdi. Li bana, beni, Rabbi, benim Rabbim, ve cealeni, ve beni kıldı, minel mükremin, ikram edilenlerden.

Ve şöyle oluyor sonuç. Bu nedenle Rabbimin beni mağfiret ettiğini ve ikram edilenlerden kıldığını bilselerdi. Rabbimin bana mağfiret ettiğini, yani günahlarımı sevaba çevirdiğini ve ikram edilenlerden kıldığını. Nasıl ikram edilenler? Bu Habib-i Necar Resullerin daveti üzerine Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah Teala onun üzerine ona 7 tane furkan vermiş. Arkasından da günahlarını örtmüş. Sonra Resullere tabiyetini gerçekleştirmiş. O zaman da günahlarını bu sefer Allah Teala sevaba çevirmiş. Ve ona bire 100 verirken bire 10 verirken bire 100 vermeye başlamış. Ve Habib-i Necar Allah'a ulaşmış. Bire 700'e kadar çıkmış muhteva. Allah Teala'nın hem kendisine mağfiret ettiğini söylüyor ve bu nesnelerle de mağfiret ederken ikramlarda bulunduğunu, devrin imamının ruhu başının üzerine geliyor, Necar'ın kalbine iman yazılıyor. Kalbinin mührü zaten açılıyor daha başlangıçta. Ve Habib-i Necar'ın ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. Bunu başarıyor ve her alanda Allah Teala'nın ona ikram ettiği neticesine ulaşıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o ikram edilenlerdendir. Neden? O sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bir tek şey yapmıştır. Bunun üzerine Allah ne yapmıştır? Rahim esması tecelli etmiştir. Onun gören, işiten, bilen, idrak eden birisi olmasını temin etmiştir. Kör, sağır ve dilsizken bu hedeflere ulaştırmıştır onu. Kalbindeki dizaynı değiştirmiş, kalbine ihbat konmuş koymuştur. Onun kalbine ulaşmıştır. Kalbinin mührünü Allah'a çevirmiştir. Göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. Mürşidine ulaştırmıştır onu, huşu sahibi kılıp. Mürşidini göstermiştir. O kişiye namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, kelime-i şehadet getirmeyi, zikir yapmayı zevk haline getirmiştir. O kişinin günahlarını önce örtmüş, sonra sevamı çevirmiştir. Nefs tezkiyesine başlatmıştır. Ruhunu kendisine doğru yola çıkarıp kendisine ulaştırmıştır. Kalbinin içine iman kelimesini yazmıştır. Küfrü almıştır. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi Allah'ın ikramları. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka ikrama müyesser olur. Bunların hepsi ayrı ayrı Allah'ın ikramlarıdır. Ve Habib-i Necar bunların hepsini yaşamış ki, ah keşke diyor kavmim böyle olduğunu bilseler de Allah'ın bana ikramda bulunduğunu bilselerdi. 28. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve ma enzelna ala kavmihi min badihi min cundin mines semai ve ma kunna munzilin. Ema enzelna ve biz indirmedik ala kavmi onun kavmi üzerine min badi ondan sonra min cundin bir ordu. Ordudan birilerini indirmedik. Mines semai semadan gökten ve ma kunna ve biz olmadık münzilin indirenler.

Onun arkasından onun kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik. İndirici de olmadık. İndiriciler de olmadık. İndirecek de değildik manası var burada. Onun arkasından onun kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik. Diyor Allah-u Teala. Habib-i Necar'dan bahsediyor. Habib-i Necar'ın kavminden. Onları Allah'ın göklerden gelen orduları yok etmemiş. Böyle bir olay tahakkuk etmemiş. Ve onları göklerden inen ordularla yok etmeyen Allah Teala başka bir şeyle yok ediyor. 29. ayet-i kerime bunu gösteriyor. Bismillahirrahmanirrahim. İn kânet illâ sayhaten ve vahideten ve izâ hüm hamidûn. İn illâ ancak sadece kânet oldu, sayhaten bir sayha, şiddetli ses dalgası. Vahideten tek bir fe, o zaman, izâ olduğu zaman onlar, hamidun, sönenler, sönen kimseler. Onların cezası, bu iki kelime metinde yok. Sadece şiddetli bir sayha oldu diyor Allah-u Teala. Sadece bir sayha, şiddetli bir sayha, sayhaten vadiden, sadece bir sayha oldu. Yani şiddetli ses dalgası oldu. Eyzahüm, o zaman onlar hamidun, sönenler oldular, sönen sönenler oldular. O zaman onlar sönenler oldular. O son ses dalgası onları söndürdü diyor Allah-u Teala. Onlar sönenler oldular. Bir sayha, şiddetli bir ses dalgası ve o zaman onlar sönenler oldular. Ve 30. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasreten alel ibadi ma ye him min resulin illa kanu bihi yestehziun. Ya hasreten, yazıklar olsun ala el ibadi, kullara, ma yetihim, onlara gelmedi min resulün, bir resul, resulden, illa kanu, olmuş olmadılar ancak bihi, onunla, yestehziun, alay ediyorlar. O kullara yazıklar olsun. Onlara alay etmiş olmadıkları bir resul gelmedi. Yani

okullara yazıklar olsun. Şöyle bir ki ekleyelim, okullara yazıklar olsun ki onlara alay etmiş olmadıkları bir Resul gelmedi. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Onlara alay etmiş olmadıkları bir Resul gelmedi. Yani bütün Resulleriyle alay ettiler.

Resul gelmedi.

Sí. Onlara hiçbir resim gelmedi ki. Onunla alay etmiş olmasınlar. Okullara yazıklar olsun ki, okullara yazıklar olsun. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Yani hepsiyle alay ettiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek konumuzu inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde daha birlikteyiz. Allah bizleri gene beraber kıldı. Konumuz transandantal meditasyon ve zikir. Zikir nedir sevgili kardeşlerim? Zikir Allah'ın isminin Allah Allah Allah Allah diye tekrar edilmesiyle vücuda getirilen bir şifredir, bir koddur. Allah Teala bu kodun sırrını vermiş Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Buyuruyor ki vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret. Yani zikrin temeli Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarıdır. Allah'ın ismiyle zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, Allah'a dön. Demek ki Allah Teala'nın üzerimize 12 defa farz kıldığı Allah'a yönelmek, Allah'a ruhu ulaştırmak, Allah'a fizik vücudu teslim etmek, ulaştırmadan Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyete fizik vücut sokularak fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Sonra nefsi Allah'a teslim etmek. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Sonra irşada ulaşmak. Sonra iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bunların hepsi zikir adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zikriniz yeni bir hüviyet kazanır. Artık o sizin zikriniz değildir, tesbihinizdir. Çünkü iradenizi de Allah'ın iradesine o seviyede bağlamış olursunuz. O zaman ne olur? O zaman ilahi irade değil ama külli irade sünnetullah size zikrettirir. Allah'ın kainattaki bütün işlevleri tezvir etmek üzere, gerçekleştirmek üzere vazifelendirdiği bir külli irade var. Bunun bir başka adı sünnetullah'tır. Allah'ın kainattaki her zerreyi kontrolü altında tutan ilahi bilgisayarı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, saydığımız safhaların gerçekleşebilmesi mutlaka zikir adı verilen bir müessesenin varlığına bağlıdır. Zikrin seviyesiyle mutluluğunuz
paralel bir gelişme gösterir. Zikir, Allah-u Teala'nın insanın mutluluğu konusundaki teminatıdır. Ve vasıtasıdır. Zikirsiz mutluluk hiçbir standart içinde gerçekleşemez. Mutlaka zikrin varlığına dayalı bir muhtevanız var sevgili kardeşlerim. Öyleyse her şeyden evvel şunu çok iyi bilmek mecburiyetindeyiz. Hepimiz ama hepimiz sadece birer mahlukuz. Halikimiz, Yüce Rabbimiz, Yaratanımız bizleri yaratmış. Annemiz, babamız sadece bir vasıta sevgili kardeşlerim. Yaratan O'dur. Bizi aklın sahibi kılan O'dur. İrademizi, serbest irademizi bize teslim eden O'dur. Ve tamamen bizi serbest bırakan, dilediğimizi yapmak konusunda cezasına ve mükafatına layık olmak üzere bizi serbest bırakan o Allah'tır. Herkes dilediğini yapmakta hürdür ama bunun ya mükafatı söz konusu olacaktır ya da cezası söz konusu olacaktır. Yani hürriyetimizi akılcı bir şekilde kullanamadığımız takdirde cezalanmamız söz konusudur. Eğer biz şu dünyayı yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemezsek, o zaman bu dünyada mutlu olamayız. Yetmez, cennete girmemiz de imkansızdır. Ve bunun anlamı da zikirsiz bir hayattır. Allah Teala zikri ibadetlerin en büyüğü olarak gösteriyor. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki: "Utlu uhiye minel kitabe ve ekumus salat. İnne's salat tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Allah Teala buyuruyor: "Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an var ya, o Kur'an'ı onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın, daimi zikrin sahibi olan senin namazın, münkerden ve fuhuştan men eder." Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, en büyüktür. Bir zikir olan Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Gene bir zikir olan namaz kılmaktan da daha büyük bir ibadettir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namazı nasıl bir müessese? Daimi zikrin sahibi tarafından kılınan bir namaz. Öyleyse her saniyesi zaten bire yüz kazandırıyor. Daimi zikirde olduğu için namaz da cabası. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala zikri üzerimize farz kılmış. Resul ismi Rabbik ediyor. Peki günün yarısından daha fazla zikir çok zikirde farz mı? Evet, çok zikirde farz.
Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine amenüskürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Bu ...23. basamaktakilere bir işarettir. Artık zikriniz günün yarısını aşsın diyor Allah Teala. Çok zikirle zikredin, günün yarısından daha fazla zikredin. Biliyorsunuz 23. basamaktakiler Allah'ın kendilerine, Allah'ın katında taht verdikleridir. Ondan evvelki basamaktakilerse ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah'ın zatında yok olanlardır ruhları. Allah'ın zatında yok olan insanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler zikri mutlak olarak gerektirir. Zikir, Allah'a ibadetin vazgeçilmez bir parçasıdır. Gördünüz ki zikir farz. Allah-u Teala Allah'ın adıyla zikredin diyor. Rabbinizin ismiyle zikredin diyor. Görüyorsunuz ki günün yarısından daha fazla zikir de farz. Peki daimi zikir farz mı? Daimi zikir de farz sevgili kardeşlerim. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve ala cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki daimi zikir de farz. Ne görüyoruz zamanımızın din açısından farz kılınan hususlarına bir göz attığımız zaman 32 farza bakıyoruz. Aralarında zikir yok. 54 farza bakıyoruz. Zikir gene yok. Deveyi hamuduyla çalan iblis zikri yok etmeyi başarmış. Zikir defterden silinmiş. Kur'an'da Allah Teala zikir de farz desin, çok zikir de farz desin, daimi zikir de farz desin, ne derse desin, insanlar 14 asırda Allah'ın emrine değil, şeytanın emrine uymuşlar. Ve zikri farzların arasından çıkarmışlar. Allah Teala diyor ki Allah'ın adıyla, Rabbinizin adıyla zikredin. Rabbinizin ismiyle zikredin. Veskürallâhe

Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden keserek ona dön, ona ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tebettül Öyleyse sevgili kardeşlerim, ortada bir hakikat var. Bu hakikate dikkatle bakın. Burada Allah'ın farz emri var, zikir. Öyleyse Allah Teala diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Her yaptığı mutlak olarak bir maksada matuftur. Öyleyse acaba Allah Teala'nın maksadı ne? Muradı ne zikirden? Allah'ın zikirden muradı nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi doğuşunuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, haset, kibir, iptilalar, isyan. 19 grup afet nefsinizin kalbini %100 kaplamış durumdadır doğuşunuzdan itibaren ve karanlıklarla temsil olunurlar. Bir adalet terazisiyle dünyaya geldiniz. Dünyada verilen bu gezegende Allah Teala yaşamanızı uygun gördüğü için burada doğdunuz. Ve sizi Allah yarattı. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak doğdunuz. Ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu olarak doğdunuz. Yani afetler karanlığı, hasletler nuru temsil ederler. Ya da afetler karanlıkla, hasletler de nurla temsil edilirler. Ruhunuzun kalbi pırıl pırıl aydınlıktır, nurlarla doludur. Nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıktır. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir karanlık dünya ile doğdunuz, nefsiniz. Ama aynı zamanda da Allah'a mutlaka geri dönmek mecburiyetinde olan ama size Rabbani bir hediye, bir ihsan ruhunuz. İnsanlar ruhla nefsi birbirine karıştırmışlar. İnsan iki parçadan oluşuyor. Birisi fizik vücuttur, şu vücudumuzdur. Bir de ruhtur ya da bir başka adıyla nefstir diyorlar. Eğer iyi olursa adı ruhtur, kötü olursa nefstir. Baştan aşağı saçmalık sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın dedikleriyle bu insanların asırlardan beri uydurdukları şeyler hiç birbirine uymuyor. Bir defa ruh Allah'tan gelir. Allah ruhu bizlere üfürmüştür. Ve Allah'a geri dönmek mecburiyetindedir. Üzerimize 12 defa farz kılmış Allah Teala ruhumuzun bizden ayrılarak Allah'a ulaşmasını. Onun ötesinde de farz kılmış. Fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi de Allah'a teslim etmeyi Allah farz kılmış. Öyleyse ruhumuz mutlaka Allah'a geri dönecek olandır. Nefsin ise Allah'a geri dönüşle hiç mi hiç ilişkisi yoktur. O hep bizimle kalacaktır. Öldüğümüz zaman bizden ayrılıp berzah aleminde yaşantısını devam ettirecek olan nefs, kıyamet günü tekrar hepimizle birlikte olacaktır. Cennet hayatı da, cehennem hayatı da
nefsle fizik vücudun birlikte yaşayacakları bir hayattır. Ve nefs hedeflediği her şeyin gerçekleştirebildikleriyle mükafatlandırılacak veya cezalandırılacaktır. Fizik vücut ile birlikte. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında bir eşitlikle kulvara çıkarsınız. Nefsiniz %100 afetlerle, ruhunuz %100 hasletlerle doludur. Eşitlikle kulvara girersiniz. Ve de Allah'ın size emrettiği şey, biz diyor Allah-u Teala nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik diyor. Nefsiniz eğer Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirirse ahsen olabilecek olan bir özelliği ifade eder. Bir zaman parçası içerisinde ahsene dönüşebilecek olan bir özellikle yaratılmıştır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar. Allah'ın yasaklarını mutlaka işlemek ister. Ve devamlı bir mücadele ile hayata atılırsınız. Ruhunuz bütün güzellikleri işlemenizi emrederken, nefsiniz de bütün çirkinlikleri işlemenizi emreder. Karar verecek olan ne ruhtur ne de nefstir. Karar verecek olan akıldır. Akılda hangi ortamda yaşadıysanız ona göre şuur kazanır. Yani bizim ülkemiz gibi Allah'ın yasak ettiği her şeyin serbest olduğu, Allah'ın emirlerinin ise yasaklandığı bir dünyada yaşamışsanız nefsiniz negatif istikamette şuur kazanmıştır ve nefsinizin taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Ve de kaybedenlerden olmak çok normal bir hadisedir. Sevgili kardeşlerim, kurtuluş ise zikirdedir. Statüye bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ruhunuz hala vücudunuzda. 14. basamağa kadar ruhunuz vücudunuzda kalır. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dileyen siz, 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşırsınız. O güne kadar ruhunuzda nefsiniz %50 pozitifi, %50 negatifi temsil ederler. Bütün %100'dür. Sonuç sıfır noktasıdır. Eşitliği ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece ruhunuz hep fizik vücudunuzun içinde kalacak. Devamlı bir kavga içinde yaşayacaksınız. Ama kurtuluşa ulaşmanız hiçbir zaman mümkün olmayacak. Bu dünyada devamlı kavgalı bir hayatı geçireceksiniz. Her gün iç dünyanızda bir kavga ile yaşayacaksınız. Başka insanlarla kavganız olacak. Ve hayat sizin için mücadelelerle dolu bir dünyayı sergileyecek. Mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız ve öleceksiniz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sürfe sökün halidir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga var olduğu sürece sürfe söküne iç dünyanızda ulaşamazsınız. Sürfe söküne sizin iç dünyanız ulaşamadığı için dışarıdaki insanlarla da devamlı kavga halinde olacaksınız. Orada da sülh ve sükûnü sağlayabileceksiniz. Allah ile olan ilişkilerde de aynı olay tahakkuk edecek. Allah'ın emirlerini ve nehilerini tatbik edemeyeceksiniz. Eğer sureta tatbik ederseniz, o zaman da bunu isteyerek yapmadığınız için hep isteksiz bir standart içerisinde Allah'a madem ki emretmiş, ben mutlaka bunu yapmak mecburiyetindeyim diye ibadet edeceksiniz. Onlar da size hiçbir zaman cennete gidebilecek olan bir derecat kazandıramaz. Nefs tezkiyesi yoksa kişi için o kişi doğumundan ölümüne kadar böyle bir şey yapmamışsa Allah'a ulaşmayı dilemedi demektir. Nefs tezkiyesi deyince nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının girip fazılların nefsinizin kalbinde %49 yer etmesi, rahmet nurlarının ise %2 yer etmesiyle ulaştığınız %51'lik nurların nefsinizin kalbine hakim olduğu bir ortamı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her an devamlı kavga halinde olan bir insan yaşar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların durumu budur. Her an iş dünyalarında kavga vardır.
Nefsle ruhun kavgası, iç dünyalarında sulh ve sükun yoktur. Bu kavga sebebi de kişinin dışa aksettirdiği bütün davranış biçimlerinde nefsin afetleri hakim rol oynar akılla birlikte. Emri veren akıldır. Nefsin hakimiyeti olan bir ortamda şuur kazanmıştır ve nefsin taleplerini yeşil ışık yakacaktır. Nefs tezkiyesi tahakkuk etmediği sürece kişinin hayatı budur. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga, dış dünyasında kendisiyle etrafındaki bütün insanlar arasında kavga, Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, Allah'ın emrettiği biçimi boyutta yasaklarını da uygulamamak, yasak ettiği fiilleri işlemekten kendini alamamak, o da devamlı kişiyi huzursuz eden bir husustur. Bu kişi Allah'ın emirlerini işleyemediği için, yerine getiremediği için huzursuzdur. Yasaklarından kendini koruyamadığı için huzursuzdur. Dış dünyasında başka insanlarla sülh ve sükun içinde bir ilişkiyi kuramadığı için huzursuzdur. Şeytanla ilişkilerinde devamlı yenildiği için huzursuzdur. Kısaca iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de huzursuzdur, huzursuzdur ve de huzursuzdur. Kısaca mutsuz bir insan tarifi bu. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, mürşidine ulaştığı andan itibaren zikir adlı bir müessese onun kurtarıcısı olacaktır. Kişi zikir yapmaya başlayacaktır. Kalbine iman kelimesi yazılmıştır. Ve bu iman kelimesi bir manevi çekim gücünün sahibidir. Rahmet ve salavat nurlarından sadece fazılları kendisine çeker ve toplar. İşte sevgili kardeşlerim, fazıllar kalbinizde toplanmaya başlamadan evvel Allah'a ulaşmayı dileyen her kişi de evvela %2 nur birikimi olur. Mürşidine ulaşmadan evvelki devrede o kişiye Allah'a ulaşmayı diledikten sonra göğsünden kalbine Allah-u Teala bir nur yolu açar kişinin göğsünü yararak Allah'ın nurları o kalbe girmesi için. Ama kişi mürşidine henüz ulaşmamışsa sadece giren, göğüsten içeri giren rahmetle faz isimli iki nur olmasına rağmen kalbe girebilen sadece rahmet nurlarıdır. Ve o nurlar kendilerini çekecek bir manevi çekim gücünün mevcut olmaması sebebiyle kalpte %2 nispetinde bir yerleşimi gerçekleştirebilirler. Ve nefsinizin kalbi mürşidinize ulaşmadan evvel on ikinci basamakta rahmet nurlarının kalbe girişiyle ilk nur girişine şahit olur. Nefs tezkiyesi burada kendisini gösterir. Dikkat edin ki bir kişiye rahmetle faz ve rahmetle salavatın gönderilebilmesi mutlaka o kişinin üzerinde Allah'ın rahim esmasıyla tecellisini gerektirir. Rahim esması ile tecelli ise mutlaka Allah'a ulaşma dileğinin o kişide varlığını gerektirir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse asla Allah asla üzerinizde rahim esması ile tecelli etmez. Etmezse 24 saat zikir yapsanız zikrin hiçbir faydası olmaz size. Çünkü sizin zikriniz Allah rahim esması ile sizin üzerinize tecelli etmiyorsa hiçbir zaman rahim esması ile size ulaşacak olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarının size ulaşması asla mümkün olmaz. Bunun kökeninde mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Bu noktada zikre başladığınız zaman 11. basamakta göğsünüzden kalbinize

Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbinin içine girer. Fazıllar nefsinizin kalbinde toplanmaya başlar. İşte bu toplanma nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseyi içerir. Nefs tezkiyesine başladığınız zaman bir olayla karşı karşıyasınız. Artık ruhunuz sizinle birlikte değil. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizi, 12 tane insanla tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman devrin imamının ruhunuza verdiği emirle ruhunuz vücudunuzdan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefsinizin kalbinde evvela %2 rahmet yerleşmişti. Şimdi bunun üzerine fazılları bina edeceksiniz. İlk %7 fazıl birikimiyle ruhunuz birinci gök katına ulaşır. İkinci %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %2 nur birikimiyle, %7 affedersiniz nur birikimiyle, fazıl birikimiyle ruhunuz sonunda Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Yani fena fillah olursunuz. 22. basamaktasınız. Nefsinizin kalbi mi? %49, 7 defa %7, %49 fazlı ifade eder. %2 de rahmet nuruyla nefsinizin kalbi %51 nura kavuşur. Ondan evvel nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bu noktaya kadar da Allah'ın koruyucu kalkanı ve üzerinizdeki hakimiyeti sizi Allah'a ulaştırdı. Nefsiniz vücudunuza istediği ölçüde asla hakim olamadı. Şeytanın da size bir şey yapmasına Allah kesinlikle müsaade etmedi ve ruhunuzu Allah'a Allah kendisi ulaştırdı. Siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiniz. Çünkü Allah Teala sizi o vasıflara ulaştırdı. Namazı seven, orucu seven, zikri seven bir insan haline getirdi sizi. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. 22. basamakta da ruhunuz Allah'ın zatında yok oldu. Nefs tezkiyesi %51 nurla 21. basamakta tamamlanır. Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye etmişse bunu kendisi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor. Sevgili kardeşlerim, yarı yarıya dünya mutluluğunu yaşayacaksınız. Cennet saadetinin 3. katını elde ettiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman. Neyle yaptınız bunu? Mutluluğu nerede yakaladınız? Nefs tezkiyesiyle yakaladınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yerde mutluluğu yakaladınız. Mutluluğun ilk adımı orada atılır. Bu noktada ise 21. basamakta ise nefsinizin kalbindeki afetler %51 yok oldu. Yani şeytanın nefsinizin kalbinde %100 hakimiyet kurduğu ortamı yarıdan daha aşağı düşürdü şeytanın hakimiyetini. Bu süre içinde de zaten Allah-u Teala'nın ilahi iradesi sizi koruyucu kanatlarının altına aldı. Allah-u Teala tağutun size Allah'ın yolundan uzaklaştırıcı hiçbir şey yapmasına müsaade etmez. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmıştır ama Allah'ın koruyucu kalkanı onun yerine gelmiştir. Ve Allah sizi öyle bir hamurla yoğurmuştur ki bu muhtevada Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olarak Allah'ın korunması altında ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. %51 nur birikimi. Daha ötede ne olur? Fizik vücudunu teslim ettiğinizde %81 nur birikir nefsinizin kalbinde.
Vakti

da %80'i aşar. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde daimi zikrin sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmayacaktır. Burada dünya saadetinin de %100'üne ulaşırsınız. Öyleyse bu noktada mutluluğu tarif edelim. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda sulh ve sükun halinde olacaksınız. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiş olacak. Bitti mi? Fizik vücudunuzdan sonra nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz gün kavga bitmiştir. Nefsinizde afetlerin hepsi yok olmuştur. Nefsinizin kalbini %100 Allah'ın nurları kaplamıştır. Nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla donatılmıştır. Allah'ın rahmeti %2, Allah'ın fazlı %98. İşte burada mutlak saadetin sahibisiniz. Neden? Allah'ın iç dünyanızda nefsinizle ruhunuzun kavgası %100 sona ermiştir. Artık nefsinizin afetleri sıfırlanmıştır. Nefsinizin kalbini %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan rahmet ve fazl kaplamıştır. Öyleyse burası iç dünyanızdaki kavganın bittiği yerdir. Sulh ve sükun iç dünyanızda oluşmuştur. Artık kavga yoktur, kaos yoktur. Mutlu bir iç dünyaya sahipsiniz. 1. Dış dünyanızda durum neydi? Başka insanlarla devamlı kavga halindeydiniz. Ama şimdi bitti sevgili kardeşlerim. Kavga bitti. Kavga sona erdi. Neden sona erdi? Çünkü iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitişi sizi gerçek kimliğinize kavuşturdu. Artık insanlara üstünlük taslamıyorsunuz. Onlara yardım için yaşamaya başlamışsınız. Herkes sizden yardım görür hale gelmiş. Sizin herkese onlarla kavga ederek onlardan üstün olduğunuzu taslamanız, onlara bunu ispat etmeye kalkmanız artık gerekmiyor. Siz onlar için olduğunuz sürece onlar da sizler içindir. Ve onların size belki de akıl edemediğiniz, beklemediğiniz, hafsalanızın alamadığı bir saygıyı gösterdiğini göreceksiniz. Arkasında bu var. Siz onlar için yaşıyorsunuz. Öyleyse bunun iç dünyaları farkındadırlar. Bunun farkındadır onlar. Onun için siz saygı gören bir insan olursunuz. Ve zaten artık istediğiniz şey saygı değildir. İstediğiniz şey insanlar için yaşamaktır. Onların mutluluğu için yaşamaktır. Ve yardım ettiğiniz sürece ki hayatınız böyle geçecektir artık. Zaten mutluluğun hep şahikasında yaşarsınız. Dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Kimse sizin karşınıza değildir. Siz herkesten yanasınız, onlardan yanasınız. Düşmanlarınız mı var olacaktır? Onlara da sadece acırsınız. Artık içinizden onlardan intikam almak diye bir his hiçbir zaman geçmeyecektir. Allah'ın onları ıslah etmesi için dua edeceksiniz ki onlar da kurtulsunlar. Dış dünyanızdaki kavga da bitmiştir sevgili kardeşlerim. Onlar size düşman olabilir ama bu sizi hiç etkilemez. Bu noktaya geldik. Neyle geldik sevgili kardeşlerim? Zikirle geldik. Öyleyse bu noktaya gelen herkes Allah-u Teala'nın daimi zikriyle gelecektir.
O sonsuz mutluluğun sahibi olacaktır. İş dünyasında nefsiyle ruh arasındaki kavga sona erdiği için kesintisiz bir sülfe sökün hali ona hakim olacaktır. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkisinde kavgayı bitirmiş olduğu için mutlu bir insan olacaktır. Her ortamda, her yerde o mutluluğu devam edecektir. Allah ile olan ilişkilere gelince Allah'ın bütün emirleri o kişi için bir zevktir. Namaz kılmak bir zevktir. Huşu içinde büyük bir zevkle namazını kılar. Oruç tutmak bir zevktir. Asla açlık hissetmez. Zikir yapmak daha büyük bir zevktir. Zikir boyunca sonsuz zikrin sahibidir. Ve de zikir boyunca hep mutluluğu yaşayacaktır. Hacca gitmekte bir problem olamaz. Kelime-i şehadet getirmek zaten görevidir. Bunu her zaman yapar. Ve hayatının mihveri zikirdir. İşte böyle bir ortamda şimdi size transandantal meditasyondan bahsedeceğiz. Transandantal meditasyon bir zikir sahtekarlığı. İblis ne yapar sevgili kardeşlerim? İblis sizin mutlu olmanızı asla istemez. O zaman ne yapacaktır? Mutsuz olmanız için çözüm üretecektir. Devamlı çareler arayacaktır. İblis çok iyi biliyor ki eğer zikir yaparsanız onun elinden mutlaka kurtulacaksınız. Bunun için de Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Evvela onu engeller. Onu defterden silmeyi başarmıştır. Bugünkü üniversitelerde öğretilen ilimde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir müessese mevcut değildir. Zikrin ismi vardır. Tatbikatı bütünüyle kaldırılmıştır. Farzlardan da kaldırılmıştır. Buna rağmen hala zikir yapmayı isteyecek olan insanlar olabileceği endişesiyle İblis getirmiş transandantal meditasyonu koymuş ortaya. Genellikle Sanskritçe bir kelime. Mesela Om kelimesi herkes tarafından tekrar edilir. Toplu halde herkes aynı kelimeyi tekrar ederler. Ne olur dersiniz? Bakınız ne oluyor o zaman? O zaman yerden, ayaklarınızdan yukarıya doğru şeytanın karanlıkları kalbinize ulaşır. Kalbinizin zulmani kapısından kalbinizin içine girip kalbinizi tamamen doldururlar. Transandantal meditasyon nefsinizin kalbinin %100 afetlerle dolmasını ifade eder. Eğer zaten öyleyseniz o zaman afetlerin konsantrasyonu yükselir. Daha kesif bir şekilde karanlık hakim olur nefsinizin kalbine. Karanlıkken zifiri karanlık oluşur. Transandantal meditasyon nefsinizin kalbini sadece karartır. İşte sevgili kardeşlerim, daha çok kararan kalpte daha etkili bir afet tatbikatı söz konusudur. Bu afetler ruhunuzun hasletlerine her zaman galip olacaklardır. Transandantal meditasyon boyunca nefsinizin kalbi daha kesif, daha kesif, daha kesif, daha konsantre bir şekilde kararacaktır. Bu kararma Allah'ın emirlerine itaatsizliğinizi arttıracak, yasaklarını da işleme cüretiniz artacaktır. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım. Biliniz ki transandantal meditasyonun size yapabildiği bir tek tesir vardır. Nefsinizin her gün daha çok daha çok kararması. Transandantal meditasyonun bir rahatlama olduğunu söylüyorlar. Bir tek düşünceye angaje olduğunuz için sadece o düşünce üzerindeki konsantrasyonunuz sebebiyle başka düşünceler o kısa zaman parçasında sizden ayrılabilir. Böyle bir şey mümkündür. Ama bu süre içinde siz daha çok stres sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbi sadece daha çok kararır. Karanlıklar daha kesif, daha konsantre karanlıklar, daha koyu karanlıklar nefsinizin kalbini devamlı işgal eder. Nefsinizin kalbi daha koyu karanlıklar tarafından işgal edilir. Kalbinize giren daha konsantre standartlarda afetlerdir. Şeytanın zulmani karanlıklarıdır. Transandantal meditasyon bir zikir sahtekarlığıdır. Elbette sevgili kardeşlerim, iblis zikrin size nasıl bir fayda sağladığını, zikrin sizi nasıl şeytanın pencerelerinden kurtardığını çok iyi biliyor. Bakınız ne diyor Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan tarafından onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Yani şeytanın size hakimiyeti her gün biraz daha artar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, transandantal meditasyon sadece şeytanın nefsinizin kalbindeki karanlıkları arttırmasını sağlar. Ve dikkat edin, transandantal meditasyon yapanlar o meditasyon sırasında biraz rahatladıklarını iddia ederlerse de sonucu size söylemekten hep kaçacaklardır. Çünkü arkasından amansız bir stres onları mutlaka kaplayacaktır. Ey dünyadaki şeytanın emrinde olan en mutsuz insanları oluşturacaklardır. Allah'ın yasaklarını işleyen, emirlerini asla yerine getirmeyen bir grup. Transandantal meditasyonun sizin üzerinizdeki bir tek tesiri vardır. Nefsinizin kalbini tamamen koyu zifiri bir karanlığa ulaştırmak. Mutluluğu tamamen elinizden almak. İblisin bütün gayesi bunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim size transandantal meditasyondan bahsederse onlara deyin ki bu bir zikir sahtekarlığıdır. Zikrin bir insanı şeytanın elinden nasıl kurtaracağını, nasıl Allah'ın kulu, Allah'ın kölesi
ve sonsuz bir mutluluğun sahibi yapacağını İblis çok iyi bildiği için zikri önlemek üzere bu üç kağıtçılığı koymuş ortaya. Bu zikir sahtekarlığını. Transandantal meditasyon. Meditasyon yapan elbette zikir yapmayan kişidir. Nefsinin kalbi hiçbir zaman aydınlanmayan bir insandır. Nefsinin kalbi kapkaranlık bir dünyada o kişiyi yaşatır. Bunlar mutsuz insanlardır ama kendilerini mutlu gibi göstermeye çalışırlar. Bunu da beceremezler. Çünkü sık sık öfkelendiklerini, sinirlendiklerini ve de başka insanlardan daha çok stresli olduklarını görürsünüz. Transandantal meditasyon, şeytanın zikri yok etmek için ortaya koyduğu bir sahtekarlıktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlar da bu konuyu her zaman ortaya koyarak anlattıklarımı onlara anlatın. Transandantal meditasyon yapanlara sorun. Bu meditasyon seansı bitince neden o kadar sinirli oluyorsunuz, huzursuz oluyorsunuz, onu bize anlatır mısınız deyin. Çünkü nefslerinin kalbi başlangıçtan çok daha kesif, karanlıklarla doluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere doyum olmaz. Ama bir defa daha bitti. Sizinle beraber olan güzel bir zaman parçası bir defa daha tamamlandı. Bizi sizlere hitap ettiğimiz sürece büyük mutlulukların sardığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizlerle mutluyuz. Biz yalnız başımıza bir şey ifade etmeyiz. Allah Teala'nın bize öğrettikleri bizde kalsaydı, sizlere bunları ulaştıramasaydık, bu mutluluğu sizlerle paylaşamasaydık, etrafımızdaki bunca insan mutluluğu yaşamasaydı, biz bir hiç olarak kalırdık. Ama sizler varsınız sevgili kardeşlerim. Dünyaya doğruları öğretecek olanlar sizlersiniz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bu mukaddes çatı altında Allah'ın size hedef gösterdiği bütün uç noktalara, mukaddes noktalara, kutlu noktalara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve az-salavat. Allah'ıma salavat.

Dünya saadeti de, dünya saadeti de sizlerin olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü dualarımızdan.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte gene birlikteyiz. Birçok şeylerin, olayların ardından gene birlikteyiz. Gene mutluluğu terennüm etmek üzere. Mutluluk şarkıları üzerine, mutluluk sizlerin sembolünüz olsun sevgili kardeşlerim, alameti farikanız olsun. Sizler mutluluğu yaşayarak bütün dünyaya mutluluğu, gerçek mutluluğu, Allah'ın mutluluğunu öğreteceksiniz. Mutluluk bir kuru laf değildir. Mutluluk bir bütünü ifade eder. A'dan Z'ye her şeyinizle mutlu olmak. Yüzeysel de baksanız, derinlemesine de baksanız, boyutlarına baksanız mutluluğun, hepsini ayrı ayrı açıdan değerlendirdiğiniz zaman Allah'ın size verdiği mutluluk reçetesiyle karşılaşacaksınız. O mutluluk reçetesi eksiksiz bir bütündür. Ve kim o reçeteyi tatbik sahasına koyarsa mutlaka bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Etrafına örnek olur. İnsanlar ondan mutluluğu öğrenirler. Sevgili kardeşlerim, bu bir bütün olaydır. Allah'a ulaşmayı denemekten başlayıp, iradenin teslimine kadar uzanan ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimini, muhtevasını alan bir bütün müessese, bütünleşmiş bir kurum. Mutluluk. Neyle bütünleşmiş? Kimle bütünleşmiş? Neyle bütünleşmiş? Yerlerle, göklerle, kainatla. Kimle bütünleşmiş? Allah'la. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yerler, gökler durdukça insanlar bizim gezegenimiz gibi gezegenlerde yaşayacaklar. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Sanmayın ki biz bu dünyamızda insan olarak tek başına yaşayanlarız. Allah Teala 17 ayet-i kerimede göklerdeki insanlar buyuruyor, yerlerdeki insanlar buyuruyor ve aralarındaki insanlar buyuruyor. Öyleyse bütün kainatta bizim gibi insanlar var. Hepsi de sadece Allah'ın bütün kainatlardaki tek dinini yaşadılar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, sonra mürşide tabiiyetle, teslimle gelişen, ruhu Allah'a teslimle devam eden, fizik vücudu, nefsi Allah'a teslimle sonuca doğru yaklaşan ve irşada ulaşıp iradeyi teslim etmekle sonuca varan 7 tane safhadan ve 4 tane teslimden olunan bir müessese.
İnsanlar mı? Bütün dinleri yaşayan insanlar, dinsizler, bunları çoktan unutmuşlar. Dinsizlerin zaten bunlarla alakası yok. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Zamanın hiçbir devresinde ikinci bir din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din olmuştur. Din tekamül etmez. Tekamül, olgunlaşma seviyesindeki, olgunlaşma hüviyetindeki bir gelişme dinde mevcut değildir. Çünkü din ilahidir. Yani başını ve sonunu bilen tarafından indirilmiştir. Daha ötesi yoktur. Dinde gelişme, dinde tekamül, başka başka dinler, hayır, hiçbiri söz konusu değil. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a din adına ne öğretmişse, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize indirdiği kitapta da aynı şeyleri indirmiş. Ondan evvel Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a verdiği şeriat da aynı şeriat. Hiçbir değişiklik oluşturmamış Allah Teala. Şeriatta, yani Allah ile olan ilişkilerde.

Sevgili kardeşlerim, evvela şunu yerli yerine oturtun. Bir kere bilin ki şu kainatta Allah'ın en çok sevdiği varlıklar, en çok sevdiği mahluku insandır. Yani sizlersiniz. Onun için şu kalbinizi huzur içinde hissedin. Mutlu hissedin kendinizi ki siz Allah'ın en sevgili mahluklarısınız. Çünkü insansınız. Sizler üstünsünüz. Hayvanlardan, cinlerden, şeytanlardan hepsinden üstünsünüz. Allah'ın katında en üstün sizsiniz. Peki neden üstünsünüz? Çünkü ne şeytanlarda, ne cinlerde, ne meleklerde mevcut olmayan bir emanetiniz var. Ruhunuz. Size Allah Teala tarafından üfürüldü. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman şeytanın her zamanki üçkağıt açıldığını görüyoruz. Allah Teala'nın emrine itaat etmiyor. Allah Teala buyuruyor ki ona hayat verdim. Ve diyor ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi diyor hepiniz onun önünde secde edin. Ona ruhumdan üfürdüm. Yani o bana ait diyor Allah Teala bir emanet taşıyor ruh. Ve bu emanet ey melekler sizde yok. Ey cinler sizde yok. Ey şeytan, sende de yok. İnsanı meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da üstün kılan Allah'ın ruhunun insanoğluna emanet olarak üfürülmesidir. Bu sebeple İblis'in dışındaki bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde ettiler. Peki Allah Teala ya İblisu diye başlıyor. Ey İblis, hepinize emretmeme rağmen seni bu emre rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden şey nedir? Ey İblis. Ya İblisu diyor Allah Teala. Şeytanın cevabı diyor ki sen diyor beni ateşten yani dumansız ateşten yani bir başka ifadeyle enerjiden yarattın. Onuysa diyor çamurdan yarattın. Salsalin adı verilen bir balçıktan yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın ölçüsüne ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi ona secde edin. İblis de diyor beni ateşten yarattın. Onu çamurdan yarattın. Ateşten yaratılan ve çamurdan yaratılan fizik vücutlar. Şeytan da nefs taşıyor, insan da nefs taşıyor. Onda da problem yok. Ama iş ruha geldiği zaman orada durun. Ruh Allah'ın emanetidir. Ve yarattığı bunca mahluktan sadece insana nasip kılmıştır. Ruhu. İnsana vermeyi uygun görmüştür. Öyleyse İblis fizik vücutlar üzerinde değil, Allah'ın verdiği emanetler açısından bir mukayese yapmamış mıdır? Yapmıştır. Ama doğruyu söylemesi de onun 19 afetin en üst zirvede kapladığı bir mahluk olarak afetler onu bütünüyle sarmış durumda. Kıyamete kadar da o afetlerle hep Allah'ın hoşuna gitmeyen ters işlemler yapacak. Ve mutlaka cehennemde cezalanacak. Cezalandığı zaman da insanlar kendisine çarptığı zaman diyecek ki bir dakika bir dakika diyecek. Siz diyecek bana ne diye çatıyorsunuz?
Ben size emrettim mi? Size zorla mı yaptırdım dediklerimi? Hayır. Ben size teklifte bulundum. Şurasını da gene söylemeyecek o gün. Biraz da sizi kandırmak için gayret ettim. Orasını söylemiyor. Çünkü kıyamet günkü olayı Allah Teala anlatıyor. Bu söylediğim kelimeleri kullanacak iblis o gün. O zaman bana levmetmeyin, bana kızmayın, bana kinlenmeyin. Kendi nefsinize kızın. Gerçekten iblis kimseye zorla hiçbir şey yaptıramaz. Ama teklifte bulunur, süsler püsler Allah'ın yasak ettiği fiilleri ve insanları o tarafa doğru itmeye, kandırmaya çalışır. O içinizdeki iblisin sesine dikkat edin. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir şeyi yapmaya karar verdiyseniz, mesela gözlüğü alacaksınız. Almak istediğiniz zaman içinizden bir ses onun olmasına mani olmak için harekete geçer. Eğer tam uzanırken aklınıza başka bir şey getirerek onun ikinci planda kalmasını temin edebilirse, sizi kararınızdan caydırmıştır. Bu onun için bir başarıdır. Sevgili kardeşlerim, sakın bir karar verdiğiniz zaman yapmamazlık etmeyin. Her seferinde şeytanı yenmenin o müstesna huzurunu yaşayın. Başka insanları yenmek, onlara hakim olmak Allah'ın kesinlikle emretmediği bir şeydir, yasak ettiği bir husustur. Yenmek deyince güreşteki yenmekten bahsetmiyorum. Nefs açısından bir karşılaştırma yapıyoruz. Allah Teala insanları mahcup etmenizi istemiyor. Onları gururunuzla yenerek başkalarının karşısında küçük düşürmenizi istemiyor. Herkese yardımcı olmanızı istiyor. Tevazu sahibi olmanızı istiyor. Gurur ve kibir nefsinizin en büyük afetlerindendir. Ama tevazu ruhunuzun büyük hasretidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. İstediği şey bütün insanların şu dünyada dünya mutluluğunu mutlaka yaşamaları, hem de Allah Teala sonuna kadar emretmiş. Yani bir hakkın, takvanın sahibi olup da kesintisiz bir mutluluğu iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerde kesintisiz bir mutluluğu yaşayabilmenizi istiyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, bu kesintisiz mutluluk. Ancak nefsinizdeki bütün afetleri temizledikten sonra gerçekleşebilir. Öyleyse o noktaya gelin. Ruhunuzu teslim edin. Burası nefsinizin yarı yarıya temizlendiği bir yerdir. %51 temizlik. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edin. %81 temizlik. Nefsinizi Allah'a teslim edin, %100 temizlik. Bundan sonra iradenizi Allah'a teslim etmek kalır. Teslimler hayatınızın bir parçasıdır. Teslimler mutluluğunuzun bir parçasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu teslimler müessesesine baktığımız zaman Allah-u Teala'nın neden bizim Allah'a teslim olmamızı istediğine dikkatli bir nazar atfettiğiniz zaman, onu analiz etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman muhteşem bir olgu göreceksiniz. Allah-u Teala sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için diyor ruhunu teslim et.
Çünkü burada cennet mutluluğunun üçüncü katındasınız, dünya mutluluğunun da yarısına sahipsiniz. Diyor ki yetmez, fizik gücünü de teslim et. Dünya saadetinin %80'ini açtınız, dördüncü kat cennete ulaştınız eğer kıyametten sonra, ki dünyadan bahsediyorsak, orada dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Peki, nefsinizi Allah'a teslim ettiniz, beşinci kat cennetin sahibisiniz. Ama buradaki dünya mutluluğunuz %80 değil, %100. Ondan sonra da hep %100 mutluluğu devam ettireceksiniz sevgili kardeşlerim. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın farzı değil mi? Hepsini farz kılmış. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi farz kılmış. Muradı ne? Muradı bu muhteşem mutlulukları yaşamanız. Nasıl bir ortamda yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Bu sizlere anlattığım şeyler var ya, bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmış ve yaşandığı kesin. Bütün sahabenin bunları gerçekleştirdiği kesin olarak ayetlere tespit edilmiş Allah-u Teala tarafından. Dikkat edin, Allah-u Teala diyor ki biz bu Kur'an'da her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah-u Teala.

İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, sizlere şu anda içimden geldi bir şey söylemek istiyorum. Sizleri çok seviyoruz. Bizim dünyamız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgi üzerine kurulmuştur. Allah'ın hepinizden istediği şey sevmenizdir. İşte bu Allah'ın hepinizin bilmesini istediği gerçekse, hepinizin mutlu olmak için yaratıldığı. Bir tek şey istiyor Allah Teala. Diyor ki, ben sizleri başka bir şey için değil, insanları da cinleri de bana kul olsunlar diye yarattık. Şimdi kulluk mutluluk mu diye bir sual sormanız lazım sizin. Kulluk mutluluk mu? Kulluğun ta en başındaki başlangıç noktasına bakalım. İnsanı cehennemle cennet arasındaki farka götüren, cehennemden kurtarıp cennet ehli yapacak olan bir tek olay vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz ne olursunuz sevgili kardeşlerim? Şimdi birçoğunuz biliyorum ki bana net olarak cevap vereceklerdir. Allah'ın kulu oluruz diyeceksiniz. Tamam. Aynen geçerli. Ondan evvel neydiniz? Gene cevapları duyar gibi oluyorum. Tağut'un kuluydunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Sizinle beraber biz bir bütünü oluşturuyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada durun. Nefs tezkiyesiyle şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulmanın kesinleştiği ifade buyuruluyor. Ama bu kalın çizgilerle bir ifade. Şimdi konunun ince çizgilerle çizilen kesimine gelelim. Evet, bakalım Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ne diyor? Diyor ki, وَالَّذ۪ي نَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Diyor ki onlar, söyledikleri sahabe, çünkü sonunda kullarımı müjdele diyor Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne. Müjdeyi verecek olan Peygamber Efendimiz Hazretleri ise kime verebilir? Sadece sahabeye. Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Diyor ki onlar sahabe tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Yani bunu nasıl ifade etmiş Allah Teala? Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele şeklinde ifade etmiş. Kullarım diye hitap ediyor sahabeye. Sahabenin Allah'a kul oldukları kesinleşiyor. Bir de dünya müjdesini de veriyor Allah Teala. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Bu dünya saadetinin yarısının mutlaka o kişiye Allah Teala tarafından hibe edilmesidir. Evet, bunun adı hibedir. Karşılıksız. Neden karşılıksız? Çünkü kişi Allah'a ulaşmıyor. Allah kişiyi kendisine ulaştırıyor. Sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala buyuruyor, innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır.
Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Nereye ulaştırması? Şura 13 cevap veriyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine mutlaka ulaştırır. Burada Allah Teala'nın mutlaka kelimesi kullanması gerekmiyor. Kullanmamış da biz ilave ettik. Çünkü Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünde hulf yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? İnsanlardan her kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi hidayete erer. Bu hidayet, kişinin elde ettiği bir hidayet değildir. Allah'ın ona bir nimetidir, Allah'ın ona bir ihsanıdır. Allah'ın o kişiye bir büyük hediyesidir. Karşılıksız hibe. Ne yapmış kişi? Aslında kişi hiçbir şey yapmamış. Allah kişiyi kontrolü altına alıyor. Neler yapması icap ediyorsa hepsini Allah yaptırıyor ona. Yeter mi? Yetmez. Sevgi veriyor kişinin iç dünyasına. Kişinin iç dünyasına namaz sevgisini veriyor. Oruç sevgisini veriyor. Allah sevgisini veriyor. Kişi Allah ile olan ilişkilerinde bu muhtevayı taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel bir dizayn içerisinde teşekkül etmiş. İşte böyle bir dünyada hepiniz için bir mutluluk yeri hazırlamış Allah-u Teala. Ve bütün bu mutluluğu, yani ruhunuzun Allah'a teslimini, nefsinizin kalbinde %51 nur birikimini Allah Teala hepinize garanti ediyor. Sadece bir talepte bulunacaksınız. Dilinizde söyleyeceksiniz: Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ey Allah'ım, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir dilekte bulunurken şuradan kalbinizden bir dileği Allah Teala'ya ulaştırdığınızı düşünün. Yani kalpten, yürekten bir dilek. Ne olur böyle bir dilek, kalpten, yürekten bir dilek? Mutlaka ruhunuzu Allah'ın kendisine ulaştırmasını sağlar. Sonuç bu, nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi. Ne demek istiyoruz? Ne olacak yani %51 nur birikimi? %51 nur birikimi olmuşsa ne olurmuş yani? Bakınız ne olurmuş yani? O kişinin bütün insanların olduğu gibi kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur.
bütün afetler Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isterler. Bütün afetler Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmak istemezler. Allah'ın emirlerine karşıdırlar, yasaklarını da mutlaka işlemek isterler. İşte böyle bir varlık var ne iç dünyanızda, tam şu fizik vücudunuzun bir benzeri, %100 tıpatıp aynı. Allah'ın bütün emirlerine karşı geliyor, yasaklarını da mutlaka işlemek istiyor. Nefsinizin kalbi tamamen afetlerle dolu. Ama bir de ruhunuz var. O da %100 hasletlerle dolu. Allah neyi emretmişse ruhunuz mutlaka yerine getirmek ister. Allah neyi yasak etmişse ruhunuz asla onu işlemek istemez. İçinizde iki düşman kardeş, nefse ruh. Birisi Allah'ın bütün emirlerine karşı, öteki bütün emirlerini yapmak istiyor. Birisi Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlemek istiyor, diğeri yasak ettiği hiçbir şeyi işlemek istemiyor. Ama dengedesiniz. Nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz %100 hasretlerle dolu. Bir denge unsuru var. Kim hakim olursa, akıl onun tarafında. Daha başka bir ifadeyle, akıl hangi alemde şuur kazanmışsa, o aleme göre hükmeder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Biz sizinle beraber olduğumuz zaman bütün mutlulukları daha burada kalbimizde hissederiz. Sizler için yaşıyoruz. Allah Teala hepinizi bu mutluluğu yaşamanız için yaşattı, yarattı. Ve mutluluğunuzu o bir tek dileğe bağladı. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın bir sözü var, demin söyledik, o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Kesin. O ulaştıracak, siz ulaşmayacaksınız. Sizi ona teşne hale getirecek. Sizi Allah'ın emirlerini işlemeye mutlaka büyük istek duyan, yasaklarını işlememeye kesin olarak kararlı bir hüviyete kavuşturacak olan o Allah'tır. Ne yapacak? Nefsinizin afetlerini yok edecek? Hayır. Sadece sizi ilahi nizam kontrolü altına alacak. Allah'ın sevdiklerini sevmeye başlayacaksınız. Şeytanın sevdiklerini sevmemeye başlayacaksınız. Allah'ın emirlerini yerine getirmekten zevk duyacaksınız. Yasaklarını işlemekten zevk duymayacaksınız. Huzursuzluk duyacaksınız. Ve Allah Teala sizi yasakları işlemekten adım adım men edecek. Bir başka ifadeyle tağutun, insan ve cin şeytanların size tesir edip de sizi Allah'ın yolundan ayıramaması için Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın yoluna girdiniz. Bütün insanlar başlangıçta gay yolundadır. Yani sapmış durumdadır Allah'ın yolundan, Allah'ın yolunda değildir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler gay yolundan ayrılırlar, rüşt yoluna girerler. Allah'ın yolunun adı rüşt yoludur. Bir başka adıyla irşat yoludur. İrşat kelimesiyle rüşt kelimesi, mürşit kelimesi, irşat kelimesi birbirinin
devamıdırlar, aynı kökten üretilirler. Her kökten 28 kelime üretilebildiğini biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sizlere o dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bir kurtuluş reçetesi sunuyor. Sizi kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Siz o zaman demeyecek misiniz bana? İyi de ben Allah'a ulaşmayı diledim, namaz kılmayı sevmiyorum. Daha kötüsü zikir yapmayı da sevmiyorum. Zikir yapamazsam, zikrimi yapamadığım takdirde benim nefsim tezkiye olur mu? Olmaz. Nedir nefs tezkiyesi? Nefs tezkiyesi, Allah'a ulaşmayı dileyen birinin kalbindeki işlemler tamamlandıktan sonra

huşuya ulaştı. Huşuya ulaşan herkesin mürşidine Allah'tan sorma hakkı var. O kişi Allah'tan mürşidini sordu. Allah mutlaka gösterdi. Yetmez. O mürşide karşı o kişinin içine sevgi verdi. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkatle bakın. Bizim en çok istediğimiz şey ne biliyor musunuz? Sözlerimizi kuru kuru dinlemeyin. Kur'an ayetleriyle karşılaştırın. Biz sadece Kur'an'ı konuşmak imkanının sahibiyiz. Ve bunları o öğretir. Öyleyse bir kişi eğer zikir yapmazsa şimdi olacağım nefs sesiyse olayı gerçekleşmez. Zikir yaparsa ne olur bir kişi? Bu şartların sahibiyse, mürşidine ulaşmışsa, kalbinin nur kapısı açılmışsa, kalbine iman kelimesi yazılmışsa ne olur? Şu olur. O kişi zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbinin üzerinde, kalbinin alt tarafında zikretmeye başladığı zaman ki 15 bin zikir burada yapmak mecburiyetindedir. 15 bine kadar. Ne olur? Allah'tan o kişinin mürşidine ulaşmasından sonra o kişinin kalbine Allah'tan rahmetle fazl 2 ve rahmetle salavat 4. 2 rahmetle fazl, 2 rahmetle salavat 4 ayrı nur gelir. 4 nur gelir. Rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Aynı zamanda aydınlatıcı nurdur. Diğerleri de taşıdıklarıdır. Fazlı rahmet nuru neden taşıyor? Fazla dikkatle bakın. Fazl, nefsinizin kalbinin %98 aydınlığını, nuru sağlayacak olan bir nurdur. Her ikisi de Allah'tan gelir. Rahmet de, fazl da Allah'ın katından gelir. Rahmetle salavat da Allah'ın katından gelir. Allah'ın nefsinizin kalbine yazdığı iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Çeker. Neyi çeker? Fazıl nurlarını çeker. Fazılları çeker. İkisi zıt kutupları oluşturur. Zıt manyetik alana sahiptir. Birisi artı kutbu, birisi eksi kutbu oluşturur, teşkil eder ve birbirini çektikleri için kalbe kadar gelen bağımsız fazıllar nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin çekim gücüne kapılırlar ve yapışırlar. Kalbin duvarına yapışırlar. Nefsinizin kalbi nurlar tarafından işgale %2 rahmet birikimiyle başlamıştı. Burada da %98 fazıllar başlayacaktır. Nefsinizin kalbinde ilk %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman sizin vücudunuzdan aymış olan ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci kat. Üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü kat. Dördüncü defa %7 nur birikimi, dördüncü kat. Beşinci, altıncı, yedi defa, yedinci defa nur birikimi, %7, yedinci kat. Sonra yedinci katın yedi tane alemini geçme, sitetin müntahaya ulaşma ruhunuz tarafından. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma. Ruhunuz 7 tane gök katını dikey olarak açmıştır. 7. katta yatay bir yolculuk yapmıştır. 7 alem geçmiştir. 7. alem olan indi ilahide Sitetil Müntaha'nın o en son noktadaki bulunan o yaprakları anlatılamayacak kadar güzel renklerde donanmış olan bu ağacın bulunduğu noktadan yukarıya Allah'ın zatına ruh ulaşır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da o kişi

nefsinin kalbinde %51 nur olur. Bu noktada ruh Allah'a ulaşmıştır. Arkasında Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. Peki bu kişi namazı sevmiyordu. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissediyordu kendisini. Hele sigara da içiyorsa başına vuruyordu oruç. Şimdi oruçtan hiç açlık duymuyor. Bu Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren o kişi için değişimler söz konusu olmuş. Ne yapmış Allah-u Teala? O kişiye mürşidi sevdirmiş. Ne yapmış Allah-u Teala? O kişiye namazı sevdirmiş. Ne yapmış Allah-u Teala? O kişiye zikri sevdirmiş. Siz sevmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Allah size sevdirecek. Yani ben namazı evvelce hiç kılmadım. Kılmayı da sevmiyorum. Şimdi ben bu yola girersem namazı sevmediğim kesin olduğuna göre ben ibadetlerimi yapamam. Yapamazsam bu kapıdan kovulurum. İşte şeytan bütün insanlara bu safsatayı işler. Ve zavallı insanlar da inanırlar. Oysa ki unuturlar. Allah Teala diyor ki biz herkese onun ihata ettiği kadar yükükleriz. Onun çekebileceği kadar yükükleriz. Hiç kimseye takatinden daha ötede bir şey yüklenilmez diyor Allah Teala. Hepinizi tek tek biliyor. Çünkü hepinizi Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bu yüzden her şeyinizden haberdardır. Size bu sebeple ilmiyle ve rahmetiyle hepinizi kapladığı için şah damarınızdan daha yakındır. Ama o size yakın olan Allah'ın sizden haberdar olmasını temin eden Allah'ın rahmeti ve ilmidir. Kendisi mi? O kaplamaz. Kaplayan onun ilmi ve rahmetidir. O yokluktadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah Teala sizi Allah'a ulaşmayı dilerseniz kendisine ulaştırmak konusunda söz vermiş ve sözünü böyle yerine getirir. Sizi namazı sevdirir, size zikri sevdirir. Zikir yapmaktan büyük haz duyarsınız. Bilin ki kimin kalp gözü açılmışsa mutlaka virtte açılmıştır. Virt zikrin bir özel çeşididir. Sayısal bir zikirdir. Aslında Allah Teala hepinizin daimi zikirlere ulaşmasını istiyor. Ama bir de daimi zikre ulaştıktan sonra gene devam etmek lazım. Çok küçük rakamlarda da olsa bir şeyler yapmak lazım Allah Teala'nın kısmında. Öyleyse Allah Teala garanti ediyor. Sizin zikrinizin 33 bine kadar çıkacağını garanti ediyor. Ruhunuzu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Daha evvel kalbinize imanı yazacağını da. İşte sevgili kardeşlerim, hidayet insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Bu noktada ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerle dünyadaki mutluluğunuz ters orantılıdır. Nefsinizin kalbinde %100 afet bulunduğu sürece siz mutluluktan nasibini alamamış birisiniz. Ne zaman nefsinizin kalbindeki afetler %51 azalırsa şeytanın hakimiyeti %100'den nefsinizin kalbinde %49'a düşmüştür.
Bu noktadaki dizayna dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu garantisinde sizin nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Yani mutluluk oranınız %100'lerinden 51'dir. Ya davranışlarınızın yarısına yakını yanlış, yarısından fazlası doğru. Yani bir davranışınızın arkasında hissettiğiniz şey %51 oranında mutluluk. Bedava aldınız. Hiçbir şey karşılığı olmaksızın. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da sizi kendisine ulaştırdı. Buraya kadar garantili bir yolculuk. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Üçüncü basamaktasınız. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman 14. basamaktasınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman 3. kat cennetinizsiniz. 21. basamaktasınız. 7. ve 14. basamaklarda 7. basamakta nefsinizin kalbinde hiç nur yok. 14. basamakta %2 nur var. %21. basamakta bu %2, %49, %2 rahmet nuruna %49 fazıl nuru eklenmiş durumda. Ve de sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunda yarısı Allah tarafından size teslim edilmiş. İşte ne karşılığı bu mutluluk, yaşayanlar bilir mutluluğun nasıl bir mutluluk olduğunu. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı. Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki, ben kullarımı diyor o kadar çok severim ki, onların bir dileği benim onları dünya saadetinin yarısıyla şereflendirmem için ve üçüncü kat cennetimle şereflendirmem için bana yeterlidir diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi koşun. Eni göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun. Böyle söylüyor Allah Teala. Hadi koşun diyor. Eni göklerle yerler kadar olan cennetlere. Her katta, her gök katında bir cennet sevgili kardeşlerim. Her yer katında bir cehennem. 7 kat cennet, 7 kat cehennem. Sevgili kardeşlerim, sizlere karşı öylesine sevgimiz var ki, Allah bizim kalbimizi sizler için sevgiyle doldurdu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'ın sevgisi bizim sevgimizin sonsuz kadar fazladır hepiniz için. Siz Allah'ı bir ünite severseniz, Allah Teala sizi onun en az 1000 katı kadar sever. Siz Allah'ı 2 ünite severseniz, Allah Teala sizi 1000 kat sevmişse, o noktadan itibaren 2000 kat sever. 3 ünite severseniz, 3000 ünite sever. Öyleyse, neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Mutluluk sizin de hakkınız, sizin de hakkınız. Öyleyse buyurun, ayaklarınızın altına Allah'ın serdiği o altın yoldan yürüyün. Allah'ın cennetine koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakalım dünyada mutluluk var mıymış, yok muymuş? Kendiniz yaşayın. Sonra da bize bunu başaranlar mutluluk mektuplarını yazsınlar. Onları dergimizde yayınlamak istiyorum sevgili kardeşlerim. Sizin mutluluğunuz bizi şu dünyada en çok mutlu eden husustur. Sevgili kardeşlerim,
her şey öylesine güzel ki, nasıl oluyor da şu insanların %90'dan fazlası bu güzellikleri hiç yaşamadan cehenneme gidecekler? Sevgili kardeşlerim, şuram sızlıyor. Üzerime düşen vazifeyi layık ve çile yapamıyorum diye üzülüyorum. Şu anda elimizdeki vasıtalar bunlar. Bunlarla sizlere sesleniyoruz. Hepiniz için kurtuluş o kadar kolay, o kadar yakınınızda bir şey ki sevgili kardeşlerim. Bu şeytanın taraftarları size bunları ulaştırmamamız için neredeyse her şeyi yapacaklar. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şuramızda bir yeriniz var. Hiç unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi hem cennet saadetine ulaştırsın, hem dünya saadetine ulaştırsın. El-Fatiha me'as salavat.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed eyzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinas sıratal müstakim sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Konumuz ahdimiz. Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biz insanlar ezelde Allah'a yemin vermişiz, misak vermişiz ve ahd vermişiz. İşte bu akşamki konumuz ahdimiz. Allah'a verdiğimiz ahd. Böyle bir dizaynda yine ezelden başlamamız gerekecek. Ezelde Allah-u Teala hepimizi Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun zürriyetini, onun zürriyetinden her birinin sırtından onların zürriyetlerini, zürriyetlerin sırtından onların zürriyetlerini çıkararak Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar olan bütün insanları Allah huzurunda topluyor. Araf 172. Ve Allah Teala onların hepsine birden, yani hepimize birden, hepimiz oradaydık. Diyor ki Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu, dediler ki bela, evet. Hepimiz Allah Teala'nın ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine evet diye cevap veriyoruz. Ve bunun üzerine Allah Teala

bizleri nefslerimizin üzerine şahit tutuyor. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demeyelim diye. Öyleyse kıyamet günü ben bundan haberdar değildim diyebileceğimiz bir olay olması lazım. İşte o olay Allah'ın bizlerden aldığı yemin, misak ve ahd. Maide suresinin 7. ayeti kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de sizlerin üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala Allah'a verdiğiniz bu yeminleri. Orada Allah Teala'nın bu ahdi en güzel şekilde belirttiği ayet Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin. Burada Allah Teala Allah'ın ahdi dediği zaman bize ait olan yemini, bize ait olan misaki ve bize ait olan ahdi beraberce devre içine alıyor. Ve üç yeminimiz birden üzerimize ezelde farz kılınıyor. Bunlardan ahdimiz Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde ele alınmış. Allah Teala buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sıratı mustakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağımıza dair Adem oğullarından yani bizlerin fizik vücutlarımızdan Adem'in sulbünden gelen Adem oğullarından Allah Teala ahd aldığını söylüyor. İşte söz konusu olan bu ahd. Öyleyse böyle bir dizaynda en güzele ulaşmak söz konusu ve bu istikamette Allah Teala'nın demek ki bizlerden aldığı bir ahd var. Yerine getirmemiz söz konusu olan fizik vücutlarımızın Allah'a verdiği yeminin adına Kur'an-ı Kerim böylece görüyorsunuz ki Ademoğullarıyla ilişkini ahd diyor. Bu bizim ahdimiz. Bizim ahdimizle Allah'ın ahdini birbirine karıştırmayın. İkisi birbirinden çok farklı. Allah'ın ahdi yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de alıyor. Allah bizimle ahdleşmiş. Ahdleşmenin bir tarafında biz varız, öbür tarafında Allah var. Bu Allah-u Teala'nın emri üzerine vücuda gelen ahdleşmede ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim etmemiz Allah-u Teala tarafından emrolunuyor. Üç vücudumuzun birden teslimi Allah ile olan ahdimizi oluşturuyor. Bunun daha ötesinde Allah'ın vasiyeti var. Allah'ın vasiyetinde ise ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizi de Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz kılınmış. Allah Teala vasiyet etmiş bunu üzerimize. Mutlaka yerine getirin diyor. Öyleyse bizdeki her vücudumuz Allah'a
ayrı bir yemin vermek mecburiyetinde ve Kur'an-ı Kerim'de isimlerinin ayrı olması lazım, birbirine karışmaması için. Ruhumuzun yeminine misak diyor Allah Teala ve misakimizin yerine getirilmesini istiyor Allah Teala. Ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. 12 defa farz kılmış. Fizik vücudumuzun ahdini yerine getirmemizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor Allah Teala. 3 defa farz kılmış.

nefsimizi Allah'a teslim etmemizi istiyor Allah Teala. 3 defa farz kılmış. Öyleyse demek ki fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi konusunda. Nefsimizin Allah'a verdiği bir yemin söz konusu. Allah Teala diyor ki küllü nefsin bima kesebet li rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır. Yeminlerine sahip çıkan, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır. Demek ki nefslerimiz de Allah'a yemin vermiş. Nasıl cennette olacaklar? Allah Teala Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekkaha diyor. O kişi ki onu, nefsini tezkiye eder, onlar cennete gitti diyor. Nefsini tezkiye eden kişi cennete gitti diyor. Cennete girdi diyor. Felaha erdi diyor. Öyleyse nefsimiz nefs tezkiyesi yoluyla hedefine ulaşacak. Fizik vücudumuz Allah'a kul olarak. Ruhumuzsa Allah'a ulaşarak. İşte Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Ve misaklerini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Böylece ahd misaklerini bozmazlar, misaklerini yerine getirirler. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Üç yeminlerini de yerine getirenler, aynı kişiler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim panoraması içerisinde ahdimize bakalım. Fizik vücudumuzun Allah'a ezelde verdiği ahd, Kur'an-ı Kerim'de sadece fizik vücudumuzla Allah arasındaki bu fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğimize dair olan ahdi ihata etmiyor. Çok daha geniş kapsamlı bir olay. Allah'ın ahdi bizim yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de kaplıyor. Allah Teala bunun ötesinde kavimlerden ahd alıyor. Kavimlerin peygamberlerinden ahd alıyor. Kavimler için. Ve ayrıca insanların birbiriyle anlaşmalarındaki karşılıklı verdikleri söze de Allah Teala gene ahd diyor. Kavimlerin savaşlar konusunda, barışlar konusunda birbirleriyle yaptığı anlaşmalara gene ahd diyor Allah Teala. Öyleyse muhtevaya Kur'an-ı Kerim panoraması içinde bir başlangıçtan sona doğru bir geçişle bakalım. Ahd'le Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca bu ahd müessesesinin geçtiği bütün ayetlerde bakalım ne diyor Allah Teala. Bakara suresinin 2. ayeti kerimesi. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنْ
nennaru illa eyyamen madude. Kul ettehazdım indallahi ahden fe len yuhlifallahi ahdehu em tekulüne alallahi ma la talemun. Ve o emaniyeye tabi olanlar, ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak. Yahudiler ve Nasara böyle diyorlar. Ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak. Yani günahlarımız kadar yanıp sonra cennete gireceğiz. Dediler, de ki Allah katından bir ahd mı edindiniz? Yani Allah Teala size böyle bir söz mü verdi? Burada ahd kelimesi Allah'ın onlara verdiği bir söz. Yani onların yeminlerini, ruhlarını, onların fizik vücutlarını Allah'a teslim etmesine dair Allah'ın onlardan istediği ahd değil. Allah'ın verdiği bir söz. Bu, o zaman burası bizim sizlere anlatmak istediğimiz, bizim fizik vücudumuzun ahdi konusunun dışında. Ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ahd müessesesi de mevcut. Eğer böyle bir ahd almışsanız Allah ahdinden asla dönmez. Allah'ın ahdinde hilaf olmaz. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Bakara suresinin 100. ayet-i kerimesi, 80. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. 100. ayet-i kerimesinde de diyor ki eve küllema ahedu ahden nebezuhu ferikun minhum. Her ne zaman onlarla bir ahd ile ahitleşsek, onlardan bir kısmı bunu hiçe saymadı mı? Allah Teala tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca birçok kavimlerle ahitleşiyor. Diyor ki bana söz verin, buradan ayrılıp falanca şehre gideceksiniz ve oraya gireceksiniz, o şehri işgal edeceksiniz. Onlar da söz veriyorlar Hazreti Musa zamanında. İşte bu Allah ile olan bir ahitleşme, bir işi yapmaya. Ama İsrail kavmi oraya gittiği zaman şehre girmekten vazgeçiyorlar. Orada çok kuvvetli bir kavim var, biz onlarla savaşmayız diyorlar. Konunun sonrası. Ama buradaki ahitleşme Allah ile İsrail kavmi arasında bir anlaşma. Onların fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerine dair bir müessese değil. Bakara suresinin 124. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki hani o zaman ki Rabbi İbrahim'i imtihan etti kelimelerle diyor. Ve iz ibtela İbrahim'e Rabbihü bi kelimatin. Fe ettemmehunne kâle inne câilüke linnâsi imama. Kâle ve min zürriyeti. Kâle la yenâlu ahdiz zalimîn. Hani o zaman ki Rabbi İbrahim'i imtihan etti kelimelerle. Nihayet imtihan tamamlanınca da Allah şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben seni insanlara imam kılacağım. Yani huzur namazının imamı kılıyor Hazreti İbrahim'i. Ve İbrahim diyor ki benim zürriyetimden de imamlar kıl. Allah Teala benim ahdime zalimler nail olamaz diyor diye buyurdu diyor. Buradaki Allah Teala'nın benim ahdime, benim sana verdiğim sözüme, sen imamlığa layıksın, huzur namazının imamı kılıyorum seni ama senin zürriyetinden birçok insan buna layık olmayacak. O zaman zalim olan o insanlar benim ahdime eremez diyor.

Bakara suresinin 125. ayet-i kerimesi ve iz cealnal beyte mesabeten linnâsi ve emna ve tehuzu min makami İbrahim'e musallen ve ahitna ala İbrahim'e ve İsmail'e en tahhira beytiye littaifine vel akifine ve rukkeis süccud. Hani biz beyti insanlar için sevap kazanılacak ve emin bir yer kılmıştık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri ittihaz edin diye. Ve biz İbrahim ve İsmail'e de şöyle ahd etmiştik, burada da emretmiştik anlamına geliyor. Tavaf edenler, akifler, rükû ve yani ibadet için kalanlar, rükû ve secde edenler için beytimi temiz tutun. Burada Allah-u Teala'nın bir emri söz konusu ahd kelimesiyle. Bakara 177'de Allah-u Teala diyor ki leysel birren tüvelli vücuhekum kıbleler meşriki vel mağribi velakinel birre men amene billahi vel yevmel ahiri vel melaiketi vel kitabi vel nebiyyine ve atel male ala hubbihi zevil kurba vel yetama vel mesakine vel vebnes sebili vel vessailine ve firrikabi ve ekame salate ve ate zekate vel mufune bi ahdihim izâ ehadim ve sabirine fil besai ve darai ve hinel besi ulaikellezine sadaku ve ulaikehumil muttekun. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz bir değildir. Lakin asıl bir kişinin Allah'a, yevmil ahire, meleklere, kitaba, peygamberlere iman etmesi ve onun sevgisine dayalı olarak akrabalarına, yetimlere, miskinlere, yolda kalmış yolculara, dilencilere, köle ve esirlere mal vermesi, namazı kılması, zekatı vermesi, ahit verdiği zaman, Allah'a ve insanlara ahit verdiği zaman ahdini yerine getirmesi. Burada kişinin hem Allah'a verdiği ahitten bahsediliyor, hem de insanlara verdiği ahitten bahsediliyor. Buradaki ahit verilen bir söz. Bizim şu söylemek istediğimiz fizik vücudumuzun Allah'a ahdi de bu ayet-i kerimenin içinde geçiyor Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesi Bela men effa bi ahdihi vetteka fe innallâhe yuhubbil muttakîn. Hayır, öyle değil. Kim ahdini, Allah ile olan ahdini yerine getirir ve takvaya ulaşırsa muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Burada ahdini yerine getirir ve takvaya ulaşırsa diyor Allah-u Teala. Bu olay açık ve kesin. Ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sonra da fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'a verdiğimiz ahdimizi yerine getiriyoruz ve muhsinler takvasının sahibi oluyoruz. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde geçen ahd kelimesi tam bizim söylemek istediğimiz ahdi ihata ediyor. Fizik vücudumuzun Allah'a muhsin kılınarak teslim edilmesi hali. 25. basamakta gerçekleşir. Ve Âl-i İmrân 77 bir sonraki ayet-i kerime İnnellezîne yeşterûne bi ahdillâhi ve eymânihim semenen e kalilen ulaike la halaka lekum fil ahireti ve la yukellimuhumullahu ve la yahsunu ileyhim yevmel kıyameti ve la yuzekkihim ve lehum azabun elim. Muhakkak ki onlar Allah ile olan ahdlerini ve yeminlerini az bir değere karşılık satarlar. İşte Allah'a verdiğimiz ahdimiz ve yeminlerimiz. Allah-u Teala ahdimiz demekle burada fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi, fizik vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi ahdini söylüyor. Yemin kelimesini tekil kullanmamış, çoğul kullanmış. Ruhumuzun verdiği yemin, yani misak, fizik vücudumuzun, affedersiniz, nefsimizin Allah'a verdiği yemin,
yani yemin, yeminler adıyla anılmış. Öyleyse üçü de burada var. Ahdimiz ve yeminlerimiz. Yani ahdimiz, misakimiz ve yeminimiz oluyor. Burada da Allah Teala üç yeminimizi birden devreye almış. Ama bir evvelki ayet-i kerimede fizik vücudumuzun Allah'a teslimi ve bunun neticesinde takvaya ulaşmak söz konusu. Burada muhakkak ki onlar Allah ile olan ahdlerini ve yeminlerini az bir değere karşılık satarlar. İşte onlar için ahirette bir pay, bir hisse yoktur. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmaz, onlara bakmaz ve onları tezkiye etmez. Onlar için elin bir azap vardır buyuruyor Allah Teala. Ali İmran 183. Ellezine kalu innallaha ahide ileyha ella nu'mine li rasulun hatta yetiyena bi kurbanin tekulun lühün nar. Kul kat caekum rusulun min kabli bil beyinati ve billezi kultum felime kateltumuhum in kuntum sadikin. O Yahudiler şöyle dediler. Gökten bir mucize olarak ateşin yiyeceği bir kurban ile gelinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememizi Allah bize emretti. Ahd verdi. Allah bize ahd verdi ki, emretti ki gökten ateşin yiyeceği bir kurban ile gelinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememiz. De ki andolsun ki size benden önce delillerle ve sizin dediğiniz bu şeyle Resuller geldiler. Eğer siz sadıklardan, doğru söyleyenlerdenseniz o zaman onların için katlettiniz. Burada Allah-u Teala'nın söylediği şey Allah'ın onlara verdiği bir emir. Ve emir gökten ateşin yiyeceği bir kurban söz konusu. Kurban ile gelen bir Resul olmadıkça hiçbir Resul'e iman etmememizi Allah bize emretti. Ahd etti, emretti manasına geliyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi burada Allah'ın ahdi söz konusu. Yetimin malına ahsen olanın dışında buluğa erinceye kadar yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz. Şahitlik ettiğiniz zaman akrabanız olsa dahi adaleti yerine getirin. Allah'ın ahdini, yani Allah'a verdiğiniz nefsinizin yeminini, ruhunuzun misakini ve içinizin ahdini yerine getirin. İşte bu Allah'ın size bağladığı, sizi size vasiyet ettiği şeydir. Zalikum vassakum bihi. Allah'ın onunla size vasiyet ettiği şeydir diyor Allah-u Teala bunu. Burada وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ وَاَفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَالْبِلْقِسْتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسَاهَا وَاِذَا كُلْتُمْ فَعَدُلُ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَفُ. İşte Allah'ın ahdini ifa edin diyor Allah Teala. ذَلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Burada Allah-u Teala'nın ahdini yerine getirin.

Burada Allah-u Teala'nın ahdi, Allah'ın ahdi. Bi ahdullahi, Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Bu Allah'a verdiğimiz üç yemini birden kapsıyor ve Allah'ın vasiyetini de daha sonra Allah Teala ifade ediyor. Vasiyetimi de yerine getirin diyor. Yani bunları tahakkuk ettirdikten sonra iradenizi de Allah'a teslim edin. Öyleyse En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde konumuzun esasını teşkil eden yemin, misak ve ahdimizin üç birden yer alıyor. Yetmez. Onun ötesine geçiyor Allah Teala. Burada vasiyetini de koymuş devreye. Ruhumuzu, betçimizi, nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizi de Allah'a teslim etmemiz emrolunuyor. A'raf suresinin 102. ayeti kerimesi. Ve ma vecedna li ekserihim min ahd ve ev vecedna ekserihum la fasikin. Le fasikin. Onların çoğunda ahdlerine bağlılık görmedik. Ama onların çoğunu fasıklar olarak gördük. Burada Allah'a verilen ahdi yerine getirmediklerini ifade ediyor Allah Teala. Ahdlerini. Allah'ın ahdine değil de onların Allah'a verdiği ahdi, yani ahdimizden bahsediyor Allah Teala Araf suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Affedersiniz, Araf suresinin 102. ayet-i kerimesinde. Ve Araf 134'te de Allah Teala diyor ki velemma vaka aleyhimur riczu kalu ya mused u lena rabbike bima ahide indek le'in keşefte anna rizze le nü minenne leke ve nürsülenne me'ake beni İsrail. Başlarına iğrenç bir azap çökünce dediler ki ey Musa, Rabbine sana verdiği ahit adına bizim için dua et. Eğer bu iğrenç azabı üzerimizden çekip giderirsen andolsun sana iman edeceğiz ve İsrailoğullarını seninle göndereceğiz. Allah-u Teala'nın verdiği, Hazreti Musa'ya verdiği ahit. Yani Hazreti Musa ve ona tabi olanlar ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeler. Bu ahit adına Allah-u Teala'dan yardım talebinde bulun diyor Mısırlılar Hazreti Musa'ya. Enfal suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Ellezine ahette minhum sümme yenkudune ahdehum fi kulli meratif ve hum la yettekun." Bunlar işlerinden antlaşma yaptığın kimselerdir ki sonra her defasında ahitlerini bozarlar ve onlar takva sahibi olmazlar. Aslında burada iki manada var. Hem Hazreti Musa'nın kendilerinden ahd aldığı insanlar hem de antlaşma yapılan insanlar, ama burada antlaşma yapılan manası daha ağır basıyor. Fakat sonundaki takva sahibi olmazlar sözünden de birincinin ağır bastığını anlıyoruz. İki anlamında beraber olması mümkün. Tövbe suresinin bir numaralı ayet-i kerimesi, bir evvelkisi Enfal suresinin 56. ayet-i kerimesiydi. Beraatün minallahi ve rasulühü illellezine ahettüm minel müşrikin. Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza, antlaşma ahd ettiklerinize Allah'tan ve Resulünden kesin bir uyarıdır. Burada bir kavimle antlaşmadan bahsediyor. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi söz konusu değil. Tevbe suresinin 4. ayet-i kerimesi
İllezîne ahettüm. Gene müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınız minel müşrikine diyor. Yani konumuzla alakalı değil, normal bir antlaşma. Tevbe suresinin 7. ayet-i kerimesi keyfe yekûnü lil müşrikîne ahdün indallâhi ve inde resûlühü illellezîne ahettüm indel mescidi haram. Mescidi haram yanında kendileriyle anlaştıklarınızın dışında müşriklerin Allah katında ve Resulünün katında nasıl bir ahdi olabilir? Burada da gene ahdlaşma söz konusu. Allah ile olan bir antlaşma ahd söz konusu değil. Tövbe suresi 12. ayet-i kerime ve inneke su eymanuhum min ba'di ahdihim ve ta'anu fi dinikum fekatilu eymetel küfri innehum la eymane lehum la lehum yentehun. Eğer antlaşmalardan sonra yine yeminlerini bozarlarsa diye başlıyor olay, insanlar arasındaki antlaşmadan bahsediyor.

Ve Tövbe Suresinin 111. ayet-i kerimesi, muhakkak ki Allah hak yolunda savaşan, öldüren ve öldürülen müminlerin nefslerini ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da üzerinde olan hak vaadidir. Ahdini Allah'tan daha çok tutan kim vardır diyor. Allah Teala'nın buradaki ahd kelimesiyle vaadini ifade ettiğini anlıyoruz. Yani fizik vücudunun teslimiyle alakalı bir konu yok. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi, bu ahdimizle alakalı bir konu. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُنُونَ الْمِيثَاقِ. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerini de Allah'a teslim ederler diyor Allah Teala. Burada gerçek bir ahd söz konusu ve Allah'ın ahdi söz konusu. Yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de içine alıyor. Ve Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi, وَالَّذِينَ يَنْكُدُونَ اَحْتَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْسَاكِهِ. Ve onlar misaklerinden sonra Allah'ın ahdini bozarlar. وَيَكْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ. Ve en yüsele, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler, Allah'a ulaştırmazlar. وَيُفْسُدُونَ فِي الْاَرْضِ. Arzda, dünyada fesat çıkarırlar. اُلَٰئِكَ لَهُمُ اللّٰهَنَةُ. Allah'ın laneti onların üzerindedir. Ve lehüm suittar, ne kötü bir yurtları var. Burada da Allah Teala Allah'ın ahdini bozarlar diyor. Misaklerini vermelerine rağmen verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde Allah'a teslim etmezler diyor Allah Teala. Nas suresinin 91. ayet-i kerimesi. Ve evhu bi ahdillahi iza ahadtum. Ve la tenkudul eymane ba'de tevkidiha. Ve kad cealtumullahi aleyküm kefila. İnnallâhe ya'lemu ma tef'alûn. Yemin ettiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil göstererek verdiğiniz yeminleri bozmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı bilir. Burada yemin ettiğiniz zaman, başkalarına ahd verdiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Biz ahdi Allah'a ezelde vermişiz. Onun için burada yemin ettiğiniz zaman ifadesi kullanıldığı cihetle, bu bizim fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin değil. Nahl suresi 95. ayet-i kerime, ve la teşteri bi ahdillahi semenen kalile. Allah'a verdiğiniz ahdi az bir karşılıkla satmayın. İnnemâ indallâhi hüve hayrun leküm in kuntum ta'lemûn. Eğer bilirseniz bu Allah'ın katında daha hayırlıdır. Allah'ın katındaki nimet daha hayırlıdır. Nahl suresinin 95. ayet-i kerimesinde Allah'ın ahdini satmayın diyor Allah Teala açık bir şekilde. Allah'ın ahdi ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslimi. Bu Nahl suresinin 16. ayet-i kerimesi de bunu açık bir şekilde anlatıyor. İsra suresinin 34. ayet-i kerimesinde ve la takrabu malel yetimi illa billeti hiye ahsenu hatta yebluga eşitte fe evfu bil ahd innel ahde kâne mes'ûlâ. Bülüğe erinceye kadar yetimlerin malına yaklaşmayın. Meğer ki maksadınız ahsen olsun. Ve ahdinizi yerine getirin. Şüphesiz ahdlerinizden mesulsünüz. Öyleyse burada da hem yetimlerin malı var, hem yetimlerin malını koruyacağımıza dair Allah'a verdiğimiz bir ahd var. Üzerimize bu sorumluluk gelmişse mutlaka onların mallarını korumak mecburiyetindeyiz. Ve ahdinizi yerine getirin diyor Allah Teala. Ve efu bil ahd. Ahdiniz ile
ahdinizi ifa edin diyor Allah Teala. Burada hem yetimler üzerindeki ahdimiz söz konusu, hem de Allah'a ruh, fizik vücudumuzu teslim etmek konusundaki ahdimiz söz konusu. Meryem 78 Attala al aybe emittehaze inder rahmani ahda. O gaybı mı tanık oldu, yoksa Rahman olan Allah'ın katından bir ahit mi aldı? Allah'tan bir söz mü aldı manasına giriyor. Fizik vücudumuzun ahdiyle alakası yok. Meryem 87 La yemlikune şefaate illa min ittehaze inder rahmani ahda. Rahman'ın katında ahd almışların dışında onlar şefaate malik olmayacaklardır. Allah'tan, Allah'ın katında ahd alanlar. Yani Allah'ın emrini alanlar. Huzur namazının imamları. Ve huzur namazının imamları da ancak dünya üzerinde şefaat ederler. Allah'tan aldıkları ahd huzur namazına tayinleri. Yani fizik vücutlarımızın teslimiyle alakalı değil. Taha 86 bunun üzerine Musa kavmine oldukça kızgın üzgün olarak döndü. Dedi ki ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Size verilen söz ya da süre pek uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden üzerinize kaçınılmaz bir gazabın inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz ahden döndünüz? Burada Efetale aleykümül ahd diyor. Size verilen bu ahd, söz, burada da sözden bahsediyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun Allah teslimiyle alakası yok konunun. Taha suresinin 115. ayet-i kerimesi ve lekat ahitna

sözlerine itaati konusunda. Müminin suresinin 8. ayet-i kerimesi وَالَّذِينَ هُمْ لِيَمَانَاتِهِمْ وَاَحْدِهِمْ رَعُونَ. Onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. İşte bu Allah-u Teala'nın hem insanların fizik vücutlarını Allah'a teslim konusunda verdikleri ahdi, hem de başka insanlara verdikleri sözleri de ihate eden bir ayet-i kerimesi. Emanetlere ve ahdlerine riayet edenlerdir. Nitekim Allah-u Teala Nisa 58'de diyor ki İnnallâhe ye'mûlüküm an tuaddül emanâti ilâ ehlihâ. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Burada da orada da nefsimizi, ruhumuzu, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz söz konusu. Burada da aynı şey. Emanetlerini ve ahdlerini ifa etmek. Asap 15 ve lekad kânü ahedullâhe min kablü la yuvellünel edbar ve kâne ahdullâhi mesûlâ. Oysa andolsun ki daha önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz ise ağır bir sorumluluktur. Buradaki söz kaçmayacaklarına dair bir söz. Öyleyse belki Allah'a verilen ahd ağır bir sorumluluktur deyince Allah Teala fizik vücudumuzun ahdini de muhtevaya alıyor. Ama genel görüntü içerisinde burada fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdten bahsedilmiyor. Asaf suresinin 23. ayet-i kerimesi minel müminine ricalun sadaku ma ahdullah aleyh fe minhum men kada nahbehu ve minhum men yentezuru ve ma beddelu tebdila. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah ile yaptıkları ahde sadakat gösterdiler. Allah ile olan ahd açık bir şekilde, yani ahadullahe aleyh, Allah ile ahdleri, Allah ile yaptıkları ahd, ruhlarını, veçlerini ve nefslerini Allah'a teslim etmek, Allah'ın ahdi. Bu tabiatıyla fizik vücudumuzun Allah'a teslimini bizim adımızdan, bizim ahdimizse fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, Allah'ın ahdi ise üç vücudumuzun teslimini ifade ediyor. Yasin 60 Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e enna tabidüş şeytan innehu leküm adûn mübîn. Burada tam olarak bizim ahdimiz söz konusu. Ey Ademoğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacağına dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o size apacık bir düşmandır. 61 ve eni buduni ve bana kul olmanız diye devam ediyor ayet-i kerime. Burada açık bir şekilde Allah-u Teala fizik vücudumuzun Allah'a teslimi konusundaki ahitten bahsediyor. Zuhruf suresi 49. ayet-i kerime ekalü ya eyyühe sahürüd lena rabbeke bima ahide indeke innena lemuhtedûm. Ve onlar dediler ki ey büyücü, sende olan ahdi adına bizim için Rabbine dua et. Biz hidayete gelmiş olacağız. Hidayete, hidayet üzere olacağız. Gerçekten Hazreti Musa'ya onlar o gün büyücüler, kendileri büyücü olduğu için ona da büyücü dediler. Ama kendileri büyücülükten hidayete adım atmak üzere bizim için

0: biz hidayet üzere olacağız. Yani sana tabi olacağız, hidayete ereceğiz. Yani o zaman sana verdiği ahd deyince bu ahd bizi de alakadar ediyor manası var. Yani hem Allah'ın ahdi hem de onların da Allah-u Teala'ya dolaylı olarak verdikleri ahd devreye giriyor. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ فَمَنْ نَكَسَ فَاِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ اَفَّى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهِ فَسَيُّتِيهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا. Muhakkak ki onlar sana biat ettikleri zaman Allah'a biat etmiş oldular. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Kim derecesini nakıse düşürürse muhakkak ki o nefsi sebebiyle Allah'a verdiği yeminleri, ahitleri, misakları yerine getirmediği için derecesini nakıse düşürmüştür. Kim de Allah'a olan ahitlerini, yeminini, misakini ve ahitini yerine getirirse ona büyük mükafat, ecir verilecektir. İşte burada ve men efa bima ahede aleyhullah'e. Kim Allah'a olan ahitlerini yerine getirirse ona büyük, azim ecir verilmiştir diyor Allah Teala. Ve Meariç suresinin 32. ayet-i kerimesi vellezine hum li emanatihim ve ahdihim rahun. Onlar emanetin iadesine ve ahdlerine riayet ederler. Açık ve kesin bir ifade. Emanetin iadesine. Emanet nefstir. Nefsi Allah'a iade etmeye. Yani ruhunu da veçini de nefsini de Allah'a teslim etmeye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim'de ahd kelimesiyle alakalı bütün ayetleri gözden geçirmiş olduk. Hiçbirisini atlamadan bu gözden geçirdiğimiz ayetler boyunca gördük ki birçok ayet fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi içeriyor. Âl-i İmran 6-7, Âl-i İmran 76-77, Enam 152, Araf 102, Araf 134, Hucurat 20-25, Nahl 95, İsra 34, Taha 115, Mü'minin 8, Ahzab 23, Yasin 60, Zuhruf 49 ve Meariç 32. Allah ile olan ahdimizi veya bizim Allah'a verdiğimiz ahdimizi ihata ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bütünü içerisinde muhtevayı beraberce gözden geçirmiş olduk. Acaba bütün Kur'an-ı Kerim'de ahd kelimesi hangi ayetlerde geçiyor? Hepsini bu kasetimizde inşallah gözden geçirdik. Ve gördük ki birçok ayet fizik vücudumuzun Allah'a teslimini içeren bizim ahdimizi ve ruhumuzu da veçimizi de nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi emreden Allah'ın ahdini muhtevasına alıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda bizler için söz konusu olan nedir? Ahdimizi yerine getirmek. Öyleyse ahdimizi nasıl yerine getiririz? İşte Allah'a verdiğimiz bir ahd varsa bu sohbetimizin konusu bizim Allah'a verdiğimiz ahd ve bu ahdimizi nasıl yerine getiririz. Şimdi konunun tatbikatına inşallah giriyoruz. Biliyorsunuz ki İslam 28 basamaktan oluşuyor. İslam dediğimiz zaman Hazreti İbrahim'in Hanif dinini kastediyoruz. Yani daha açık bir ifadeyle kainatın tek dinini, yegane dinini kastediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 28 basamağın 25.sinde fizik vücudumuzu Allah'a teslim edebiliyoruz ve Allah'a verdiğimiz misakimizi gerçekleştiriyoruz. Allah'a verdiğimiz misakimizi değil, misakimizden sonra ahdimizi gerçekleştiriyoruz. Bu akşamki konumuz ahdimiz, yani fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Öyleyse böyle bir dizaynda fizik vücudumuzun Allah'a teslimi nasıl gerçekleşir? Üç tane yedi basamağa geçmek neticeye ulaştıramıyor. Ondan sonra da üç safha, ondan sonra da velayetin üç makamı aşılacaktır. Fena, beka, zühd. Ve fizik vücut Allah'a teslim olacaktır. Muhtevaya başından itibaren baktığımız zaman birinci ve ikinci basamakları gözden geçiriyoruz. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olayların değerlendirmesi vardır. Herkes değerlendirir. Ama ikinci basamak önemli bir basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu basamakta seçilmek söz konusudur Allah-u Teala tarafından. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşar ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, yani kullarından, yarattığı insanlardan dilediğini kendisine seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Sonra demek ki seçtikleri önce ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar. Sonra da fizik vücutlarını Allah'a teslim edecekler. Kimler seçilir? Allah'ın kalbinde hayır gördüğü herkes seçilir. Kalbinde zevk olanlar hayır gördüklerinden değildir. Kalbinde maraz olanlar hayır gördüklerinden değildir. Allah'a isyan edenler hayır gördüklerinden değildir. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar inkar edenler ve ketmedenler, gizleyenler Allah'ın seçtiklerinden değildir. Öyleyse geri kalanlar Allah-u Teala tarafından mutlaka seçilirler. Bu seçilenlerden büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olanları seçer Allah-u Teala. Ama ne yazık ki bunlardan bir kısmı buna rağmen Allah'a ulaşmak dileğinde bulunmazlar. Allah'a ulaşmak dileğinde bulunmadıkları için de kurtuluşa ulaşamazlar. Cehenneme gitmek mecburiyetinde kalırlar. Öyleyse kim üçüncü basamağa geçebilir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, üçüncü basamağa geçtiğiniz zaman Allah-u Teala kalbinizde vücuda gelen bu olayı bilir, işitir ve görür. Sinelerde olanı bilir, sinelerde olanı işitir, sinelerde olanı görür. Hep kalbinize bakar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Gideceği yer cehennem olur. Allah'a verdiğiniz ahdi gerçekleştirmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemeyen bir insan ne olur? İşte Allah-u Teala'nın dizaynı açıkça ortaya çıkıyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاُنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onların böyle bir niyeti yoktur diyor Allah-u Teala. O zaman ne olur? Böyle bir dilekleri yoksa ne olur? Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor Allah-u Teala. Ve onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Doyuma ulaşırlar diyor. Dünya hayatının dünyaya ait olan kazançları, getirileri onları mutmain kılar, tatmine ulaştırır, doyuma ulaştırır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerini, yani Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, en kuvvetli sizsiniz. Neden? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz ve biliyorsunuz Allah'a ulaşmakla alakalı bütün ayetleri biliyorsunuz. Onlar bilmiyorlar, yetmez. İnkar ediyorlar, gizliyorlar, yalanlıyorlar. Neden? Çünkü ayetleri bilmiyorlar. Ayetlerin manasına ulaşamıyorlar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah Teala açık hükmünü koymuş. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor. Öyleyse ölçünüz bu. Sorarız. Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Hayır, dilemiyoruz. Zaten öyle bir şey yoktur. Bu cevabı aldığımız zaman şunu söylemek mecburiyetindeyiz. Siz Yunus suresinin 8. ayeti kerimesine göre, 7. ve 8. ayetlerine göre Allah'ın ayetlerini bilmeyenlersiniz. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarsınız. Ve ne yazık ki kurtuluşunuz da mümkün değil. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki Allah'ın ahdini yerine getirecek olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dileyen ne olur? Mutlaka Allah'ın zatına ruhu ulaşır. Daha dilediği andan itibaren cennet ona temin edilmiştir. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşır. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, affedersiniz Hazreti Nuh diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan ameni olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır diyor Allah-u Teala. İşte bir sonuçla karşı karşıyasınız. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması. Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennet saadetine ulaşır. Vel Asr suresinde Allah Teala diyor ki Vel Asr, asra yemin ederim innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar illellezine aminu. Ama amin olanlar, onlar hariç, onlar hüsranda değildir. Yani onlar cehenneme gitmeyeceklerdir. Onlar cennete gideceklerdir diyor Allah Teala. Öyleyse ne oluyor? Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Üçüncü basamaktasınız. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala Rahim esmasıyla üzerinizde tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisuhi illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bakınız bu tecelli Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen ve böylece Allah'a doğru ilk adım atan kişiye verdiği 10 ihsandan birincisi Rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelli etmesidir. Bu tecelli ne husule getirir? Bir, Allah Teala o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, gizli bir perdeyi, adeta bir karanlık kılan, etrafı karanlık kılan bir gözlüğü o kişinin gözünden çıkarır, alır. Hicab-ı mestüre, örtülü, gizli perde demek. Allah Teala İsra suresinin 45 ve 44 ve 45. ayetlerinde diyor ki Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o ruhlarını Allah'a ölmeden öyle ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda bir hicab-ı mestüre vardır. Onların gözlerinde bir perde vardır. Hicab-ı mestüre vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor Allah Teala. Başlarındaki gözlerde hicab-ı mestüre var, gizli bir perde. İrşat makamına baktıkları zaman onu göremiyorlar irşat makamı olarak. Bakıyorlar ve herhangi bir kişi olarak görüyorlar. Kulaklarında, gözlerinde hicab-ı mestüre olduğu için, kulaklarında vakra olduğu için onun sözlerini kulakları duyuyor ama zihin işitmiyor, manasına varmıyor, irşada mütalik hususların, hidayete mütalik hususların, Allah'a teslime mütalik hususların, yani dinin temelinin muhtevasına eremiyorlar. Öyleyse bu istikamette muhtevaya baktığımız zaman açık olarak görüyoruz ki kişi işitmiyor, görmüyor ve idrak edemiyor. Kalbinde de ekinnet var. Kalbine indiriyor duyduğu şeyi, kalbiyle de manasını idrak edemiyor. Ve Allah Teala o kişinin gözlerindeki hicabı mesuleye alıyor. Kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişi irşada müteallik olan şeylerin manasına varmaya başlıyor. Ve Allah ekinneti alıyor kalbinden, yerine ihbat koyuyor. Kişi kalbine indiriyor manasına vardığı şeyi, idrak ediyor, ona sahip çıkıyor, kendisine mal ediyor. İhbat adı verilen bir müesseseyi Allah kalbine koyduğu için. Hac suresi 54. ayet-i kerime. Kendilerine kitap verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsinler diye onların kalplerine ihbat konur. Ve Allah onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın verdiği ihsanların beşe ulaştığını görüyoruz. İbrahim esmasıyla tecelli, hicab-ı mesrenin alınması, vakranın alınması, ekinitin alınması ve yerine ihbatın konulması. Ve kişi 7. basamağa geliyor. 8. basamakta Allah kişinin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Tekabül 11'de Allah-u Teala فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبِهُ diyor. Kim Allah'a amini olursa onun kalbini hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Kalbine hidayet ederiz, ulaşırız. Yani onun kalbinin nur kapısını Allah'a çeviririz diyor. İşte Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Kim ki gaybde Rahman'a huşu duyar, onların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Buradaki huşu henüz kalbe nurun gelmesinden evvelki huşu. Rahmeti bekleyen, Allah'ın nurlarını bekleyen bir kalp var. Nasıl toprak huşu içinde Allah'ın yağmurunu, rahmetini bekler de o yağmur gelince yeşillenmeye başlar, hayat bulursa, kişinin kalbi de o ana kadar ölüdür. Huşuyla Allah'ın nurlarını beklemekte. Ve nurların gelmesi için ilk adımı 9. basamakta, 10. basamakta Allah Teala atıyor. O kişinin göğsünden kalbini, göğsünü yararak kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi zikir yapıyor. Bu zikirde Allah'ın katından rahmet lefaz o kişinin göğsüne geliyor. Eskiden de geliyordu, Allah'a geri dönüyordu ama şimdi geri dönmüyor. Göğsüne kadar gelen nurlar şifreli yolun cazibesine kapılarak zaten ona göre programlanmışlar, kalbe ulaşıyorlar. Ama kalpte bir sürpriz var, kalp mühürlü. Ne rahmet ne de fazl kalbe giremiyor. Ama rahmet vazgeçmiyor. Sızmaya çabalıyor ve sızmayı başarıyor. Bu sızma 11. basamakta başlar. Bu sızmanın neticesinde kalpte çok miktarda rahmet birikimi mümkün değildir. Çünkü kalbin içindeki iman kelimesi rahmeti devamlı olarak kapı dışarı etmek için karşıt kuvvet kullanır. Bu karşıt kuvvetin nefsin kalbindeki afetler için tam tersi söz konusudur. Küfür kelimesi nefsin afetlerini kalbe yapıştıran, kalpte tutan kuvvettir. Onun için kalbinde küfür kelimesi herkeste vardır doğumundan itibaren. Bu sebeple Allah Teala doğumundan itibaren herkesin kafir hüviyetinde olduğunu söylüyor. Kalbinde küfür kelimesi olduğu için, Allah'a inanmadığı için değil, Allah'a inanan birçok insanın da Allah'a inansalar da kalbine Allah iman yazıncaya kadar kalbinde küfür var olduğu sürece Allah onlara mümin demiyor. İşte nefsin kalbinde nur girimi, rahmetin girimi, daha doğrusu sızması başlayınca %1 derken %2 nura ulaşıyor kişinin kalbi ve kişi sayısal değer itibariyle huşuya ulaşıyor. Nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi sebebiyle. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Huşu sahibi oluyor kişi. Ve hacet namazını kılıyor. Hacet namazını kılınca Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösteriyor. 13. basamaktayız. Kişi mürşide ulaşma konusunda bir iştiyakin sahibi. Allah Teala gösterdiği mürşidi ona sevdiriyor. Kişi gidiyor, mürşidine ulaşıyor, mutlaka ulaşabileceği bir yerde ve tövbe ediyor önünde. Bu tövbeyle Allah'ın yoluna giriyor. Kişinin tövbeyi gerçekleştirmesi Allah'ın 10 tane ihsanının neticesinde oluşur. Ve 10 tane ihsanla kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olarak mürşidine tabi olur. 10 tane ihsan almıştır. Kendine düşeni yapmıştır. Allah'a bir adım atmıştır. Karşılığında 10 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. Ve şimdi de yeni bir hamle yapmıştır kişi. Bu ihsanların neticesinde mürşidini göstermiştir Allah-u Teala ona 10. ihsanında. O da Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiştir. İşte 10. ihsandan sonraki kişinin ikinci hamlesi. Birinci hamlede kişi Allah'a ulaşmayı diledi. İkincisinde 10 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabi oldu. Tabiiyetini gerçekleştirdi. Burada o kişi ikinci defa 110 katını alacaktır. Bu seferkiler nimet adını alıyor. 10 tane nimet veriyor Allah Teala ona. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Allah'a ulaşma emrini vermek üzere. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine emrinden ruh gönderir. Allah'a milaki olma gününün geldiğini ihtar etmek üzere, nezretmek üzere, ikaz etmek üzere ya da yeni tabirle uyarmak üzere. Allah Teala dereceleri yükselten diyor, günahları sevaba çevireceği için. Arşın sahibi olan Allah diyor, arşı tutan meleklerin ve onların etrafındaki kişinin bu ayetle alakası olduğunu belirtmek için. Onların üzerine ruh göndeririz diyor emrimizden, Allah'ın emrinden. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina diyor. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye buyuruyor Allah Teala. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanlardan imamlar kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın emriyle imamlar kılınması söz konusu. Burada da devrin imamının ruhu, imam o kişiye diyor ki Allah'ın emrini tebliğ ediyorum sana. Bu emre göre sen şu andan itibaren bu vücut, fizik vücuttan ayrılıyorsun. Allah'a milaki olma günün geldi. Senin görevlerini biz devralacağız. Ve böylece ruhumuz Allah'ın zatına doğru yola çıkacak. Devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi başka bir konuda da sonuca ulaştırıyor bizi. Kalbimize iman yazılması konusunda. Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Yani huzur namazının imamının ruhu. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Devr-i imanın ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Allah'ın birinci nimeti ve kalbin mühürünü açıyor Allah-u Teala. İkinci nimet küfür kelimesini alıyor kalpten. Üçüncü nimet kalbin içine imanı yazıyor. Dördüncü nimet. Kişi sadece diliyle müminim diyen birisi değil artık. Kalbi de mümin olmuş. Ve böylece kişi mümin olmak şerefine eriyor. Dört tane nimet aldı Allah-u Teala'dan. Beşinci nimet o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi. Furkan 70. Ama kim tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salihata başlarsa ki amel-i salihatla amel eden bu kişi böyle olduğu için de mümindir. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre onların bütün günahlarını diyor Allah Teala Furkan 70'te sevaba çeviririz. Bütün seyyiatini hasenata çeviririz. Kaybettiği bütün dereceleri kazandığı dereceler haline getiririz diyor. Ve onların ruhu tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a ulaşır. Furkan 71. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu yola çıkış müessesesinde Allah Teala tövbe merasiminden bahsediyor. Nebi 38'de arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı oradadır. Kendisine izin verilen iki kişi konuşur diyor. Mürşitle mürit. Mürit mürşidin söylediğini tekrar ediyor. Ve sevabı söylerler diyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerimede şöyle söylüyor Allah-u Teala. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءِتَّ عَزَى اِلَى رَبِّهِمْ مَعَبَى İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, Allah'a doğru yol ittihaz eder ve
1: meaba ulaşır Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor. Allah'a doğru yola çıkıyor kişi. Yani Allah'a ulaşıyor. Bu noktaya kadar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 14. basamağa kadar geçen devre Allah'a yönelmektir. 14. basamaktaki tabiyetten sonra ruhun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması ulaşmadır. 3. basamaktan 14. basamağa kadar yönelme, yönelme 14. basamakta bitiyor, ulaşma başlıyor. Tekrar bakalım Şura 13'te ne diyordu Allah Teala? Allah'ı yeştebi men yeşâ'ı Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve kim o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte kişi 3. basamaktan 14. basamağa kadar yöneldi. 14. basamakta ulaşma standartlarına girdi. Bundan sonra ulaşacak. Allah'ın 6. nimeti ruhun böylece Mümin Suresi'nin 15. ayet-i kerimesine göre devrin imamın ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesiyle fizik vücuttan ayrılması, sırat-ı müstakime ulaşması. Peki Allah'ın 7. nimetine nefsin nefs tezkiyesine başlaması. Nefsimiz tezkiyeye başlıyor. Nedir tezkiye? Nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşması ve kalbimizin temizlenmesi. Tezkiyetün nefs. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için nefsinizin tezkiye olması, yani rehinenin rehinelikten kurtulmak için kendisine düşen görevi yapması lazım. Allah Teala nefsinizin bir rehine olduğunu söylüyor. Müddessir 38-39-40 Külle nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin bir fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceleri itibariyle. Ama yemin sahipleri, yani tezkiye olma yemini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. İşte bu yemin sahibi nefs tezkiyesine başlıyor nefsi ve her %7 tezkiye noktasında bir üstteki gök katının kapısının açılması söz konusu. Rehinenin rehinelikten kurtulması için mutlaka önce ruhun Allah'a teslimi ulaşması gerekiyor. Sonra fizik vücudun Allah'a teslimi gerekiyor. Ondan sonra ancak rehine rehinelikten kurtuluyor, emanet hüviyetine geliyor. O da Allah'a sonunda teslim oluyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece nefsimiz tezkiyeye başlar. Nasıl bir şeydir nefs tezkiyesi? Zikir adı verilen bir anahtar kullanılır. Allah'ın ismini tekrar etmeye başlarsınız. Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz. Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından göğsünüze rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşmaya başlar. Ne yapmıştır Allah Teala? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmıştır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimin kimi kendisine ulaştırmak, kimi hidayete erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder ve teslimi açar. Yarar, göğüslerinden kalplerine nur yolu açar diyor Allah Teala. İşte bu nur yolundan içeriye rahmet faz, rahmet salavat nurları girer. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve levla fadullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekâ minhum eden ehada diyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı size ulaşmasaydı, kalbinize ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Rahmetle salavatta Bakara 157'de geçiyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı o mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerindedir diyor. Onlar hidayete erenlerdir diyor. Ve rahmetle salavat ve rahmetle faz o kişinin göğsüne giriyor. Mührü, Allah Teala o mührü artık açmış, hareketli hale getirmişti. Mührün üzerine baskı yapıyor rahmetle faz ve salavat. Mührü Zulmani kapıya indiriyor. Zulmani kapıyı kilitliyor. Zikir boyunca açılmıyor. Ve kalbin içine rahmet, faz ve salavat nurları doluyor. Kalp %100 aydınlanıyor. Bütün karanlıklar kapı dışarı ediliyor. Zikir boyunca kalp pırıl pırıl Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik kazanıyor. İşte böyle bir durum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Kişinin, nefsinin, kalbi Allah'ın nurlarıyla doluyor ve kalbe Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir çekim gücünün sahibi. Fazılları kendisine çekiyor ve etrafında toplamaya başlıyor. Fazıllar toplanmaya başlıyor nefsin kalbinde, iman kelimesinin etrafında. İşte bu toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, %7'yi bulduğu zaman nefse emare teşekkür eder. Ondan sonra sıratıyla bütün levvame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri teşekkür eder. İşte nefsinizin kalbindeki bu fazilet birikimine Allah-u Teala nefs tezkiyesi diyor. Allah'ın 7. nimeti nefsinizin tezkiye olmaya başlaması. Şeytan nefsinizin sadece afetlerine tesir edebilir. Bu sebeple %7 nur birikimini gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuzun hidayeti de nur birikimi başladığı an fizik vücudumuzun hidayeti de başlamıştır. Neden başlamıştır? Çünkü nefsin afetlerden kurtulma yüzdesine paralel olarak aynı yüzdeyle fizik vücudunuz da şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Neden? Çünkü şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse nefsinizin afetlerini ne kadar azaltırsanız şeytanın hakimiyeti de o kadar azalır ve fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan o kadar kurtulur. İşte 8. nimeti de Allah-u Teala'nın fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması. Ruhunuz kendi sırat-ı müstakimine ulaşmıştır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır, çıkmıştır. Fizik vücudunuz kendi sırat-ı müstakimi üzerinde şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlamıştır. Nefsiniz kendi sırat-ı müstakimi üzerinde nefs tezkiyesine, afetlerden kurtulmaya, nefsin kalbindeki afetlerden kurtulmaya başlamıştır. Allah'ın 9. nimeti o güne kadar size 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlamasıdır. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince. Biz diyor Allah-u Teala Allah'ın yolunda olanlara, yani ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkanlara ve Allah'ın verdiği helal nimetlerden, helal rızıklardan infakta bulunanlara, bir başağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nebat kadar ihsanda bulunuruz diyor. Nimet veririz diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın 10. nimeti de, o güne kadar rahmetle fazl gönderirken Allah-u Teala sadece, o günden sonra rahmetle fazla, rahmetle salavatı da ilave ediyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn söz konusu. Ve nefs tezkeresine başlıyorsunuz. İrşat makamından aldığınız emirle, 7000 zikirle zikre başlıyorsunuz. Nefsinizin kalbine gelen rahmetle faz ve salavat partikülleri iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. %1, %2, %3 derken %7 nura ulaştınız. Nefsi emmare tahakkuk etti. %7 nurlanma gerçekleşirse rehine birinci gök katına ulaşabilecek olan bir temizliğe ulaşmış oluyor. Nefsin kalbinde %7 temizlik. Bunun manası rehine olan nefse birinci gök katının kapısının açılması yetkisini verir. Ve birinci gök katının kapısı açılır. Ruh zemin kattan daha üst katlara çıkacaklarla beraber saf halinde birinci kata kadar yükselmek imkanının sahibi olur. Nefs-i emare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade buyuruluyor. Allah Teala diyor ki, daha doğrusu Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Ve kişi daha çok zikrediyor emir gereği, 7000'den adım adım yukarılara doğru yükseliyor. 9000, 11000, 13000. Bu yükselme standartları içerisinde ikinci bir %7 nur birikimi gerçekleşiyor kişide. Ve bu ikinci %7 nur birikimiyle nefsi levvame oluşuyor. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksimu bin nefsi levvamete. O levvame nefse kasem ederim. Kişi nefsini levm ediyor, kınıyor ama hataları da istemese de gene yapmaya devam ediyor. Nefsine henüz engel olamıyor. Ruhu ikinci gök katına ulaşabiliyor. Daha sonra gene %7 nur birikimi, üçüncü defa nefsi mülkime kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ve nefsin ve ma sevvaha şemsidi. O nefse ve onu sevva edene. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse, ona takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah-u Teala. Ve daha çok zikrediyor kişi emir üzerine ve daha çok zikrettiği zaman daha çok fazilet birikimi gerçekleşiyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimeden sonra, dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs diyor. Fecr 27. Rad 27 ve 28. اَلَّذ۪ينَ تَطْمَيْنُ الْقُلُوبُ بِذِكْرِ اللّٰهِ. Onlar ki kalpleri tatmin olmuştur Allah'ın zikriyle. اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَيْنُ الْقُلُوبُ. Bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ve kişinin Allah'ın verdiklerine kesin olarak tatmini söz konusu. Allah'ın verdikleriyle kişi tatmin oluyor. Doyuma ulaşıyor. Ve burası dördüncü gök katı.
0: Beşinci gök katında kişi Allah'tan razı olduğu zaman yeni bir %7'lik nur birikimiyle kişinin oraya ulaşması söz konusu. Nefsi radiye, fecir 28. Ve daha sonra Allah da o kişiden razı olacaktır. Yeni bir %7 nur birikimiyle nefsi vardiye. Ruh da 6. gök katına ulaşır. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimi ve kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşması söz konusu olur. Nefsi tezkiye. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Böylece kişi için Allah Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ne diyordu Şura 13? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu da kendisine ulaştırır. İşte burada ruh Allah'a ulaşmıştır. Ruhun Allah'a teslimi gerçekleşmiştir. Ruhun Allah'a verdiği misak böylece tamamlanmıştır. Ruhun sırat-ı müstakimi burada son bulur. 7 tane gök katını aşan ruh, 7. katta 7 tane alemden geçer ve 7. alemin sonunda dikey bir yükselişle Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaşmak 21. basamağı ifade eder. Yok olmaksa 22. basamağı ifade eder. Bu basamaktan itibaren kişi Allah'ın evliyası olmuştur. Ruh Allah'a ulaşmıştır ve teslim olmuştur. Ruhun teslimi ve ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Fizik vücut hidayet yolunda epey yol almıştır. Fakat henüz nefsin kalbindeki afetler onun Allah'a teslim olması için yeterli boyutta yok olmamıştır. Nefsin kalbinde henüz %51 afet yok olmuştur. Yani henüz afetlerin durumu yarıda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada afetler müessesesi tamamlanıyor. Afetlerin yarısı yok oluyor. %51'i yok oluyor. Ve ruh Allah'ın zatında kayboluyor. Fani oluyor Allah'ta. Fena fillah makamının sahibi. Velayetin birinci makamı fena fillah makamı. Ve nefsin kalbindeki nurlar %51'den 61'e çıkıyor. Ama kişi zikrini giderek arttırıyor. 61'e artan zikirler boyunca nefsin kalbindeki nurlar %61'e ulaşınca Allah o kişiye Allah'ın katında bir altın taht veriyor nimet olarak. Ve kişi mekansızlığa kam oluyor, mekansızlığın ahalisinden oluyor. Huzur namazının ahalisinden oluyor. Orada bulunan ve gölgesi orada otların üzerine düşen, çimenlerin üzerine düşen bir hüviyet kazanıyor. Geri kalanlar, oranın ahalisi olmayanların gölgesi seccadelere vurmaz. Işığın kaynağını da kimse tespit edememiştir bugüne kadar.

Allah'ın huzurunda bir teslim yurdu, bir taht. Fena fillah, fena, fani olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde fani olmaktır. Beka billah ise Allah'ın indinde baki olmak, oradaki altın tahtın üzerinde mekanlanmak oluyor, mekansızlıkta mekanlanmak. Ve kişinin zikri artıyor. Öyle bir gün geliyor ki kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlıyor her gün Allah'ı. Böylece o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Dünyaya karşı zahit, dünya işlerine karşı zahit, fizik vücudu dünyadan çok ahirete dönük. Yani kişi ispat ediyor ki zikirsizliğe karşı zahit. Zühd konusunda Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedelle birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf az bir bedelle birkaç dirheme satılmış. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir muhtevada kişi zahit oluyor ve zikrini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Öyle bir gün geliyor ki bu kişinin fizik vücudu, nefsin kalbinde hala afetler, %10'dan daha fazla afet mevcut olmasına rağmen fizik vücut artık o afetleri kale almıyor. Afetler neyi talep ederlerse etsinler, fizik vücut mutlaka Allah'ın emrettiğini yapıyor, şeytanın emrettiğini asla yapmıyor. Allah'ın yasak ettiği fiili asla işlemiyor, şeytan ne kadar onun işlenmesini isterse istesin. Ne zaman ki bir fizik vücut bu özellikleri kazanır, işte o zaman fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Yani ahdini, Allah'a verdiği ahdini yerine getirmiştir. Ondan daha ahsen fizik vücudu, ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. İşte ahdimizi yerine getirdiğimiz yer 25. basamaktır. 27. basamaktan 25.sine ulaştığımız günden itibaren fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Ve böylece fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmiş oluyoruz. 21. basamakta Allah'a verdiğimiz misaki gerçekleştirdik. 25. basamakta da Allah'a verdiğimiz, ezelde verdiğimiz ahdi gerçekleştirdik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ahdimiz konusunda önce Kur'an'daki bütün ayetleri gözden geçirdik beraberce. Ahdin çeşitli manalara geldiğini gördük. Ama ahdimizden muradımız bizim ezelde fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdimizdi. İşte bunun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak olduğunu Allah-u Teala Nahl 36'da söylüyor. Diyor ki biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler.

bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Demek ki fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. İşte burası fizik vücudumuzun ahdinin gerçekleştiği, fizik vücudumuzun hidayete erdiği yer. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezbillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Sayın ettina sıratel müstakim, sıratel lezzine adamte aleyhim, râhile vakti ve aleyhim aletna amin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Sevgili seyirciler, bizi bir programda daha bir araya getiren Rabbimize sonsuz sayıda hamd ve şükrederek inşallah sözlerimi başlamak istiyorum. Bugünkü konumuz tabiyet. Tabiyet nedir, ne değildir? Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de nasıl bir hükümler vardır? Bu konuları Kur'an ayetlerini inceleyerek beraberce göreceğiz inşallah. Sevgili seyirciler, şunun peşine söyleyelim. İslam, Türkçe teslim demektir. Müslüman da teslim olan kişi anlamındadır. Hazreti Adem'den Hazreti Peygamberimize kadar Allah'ın tüm nebileri teslim dinini Allah'a insanlara anlatmışlardır. İlk insandan günümüze kadar peygamberlerin babası olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka hiçbir din olmamıştır. Bu teslimlerin başı ise ruhun dünya hayatında iken Allah'a ulaştırmasıdır. Bunun ilk adımı da kişinin kendi serbest hür iradesiyle Allah'a ulaşmayı denemesidir. Allah Teala serbest hür irademizle söylememizi istiyor. Buna çok önem veriyor. Allah Teala dileseydi bize hepimizi iman eder hale getirebilirdi. Ama Allah Teala özgür hür irademizle bunu yapmamızı istiyor. Dilememizi istiyor. Bu dileğini yerine getirebilmesi de ancak Allah'ın dostuna tabiyetle mümkündür. Günümüzde genel olarak kabul görmeyen, Allah ile kul arasına kimse giremez diye itiraz edilen, bu konu hakkında mübarek kitabımızda nasıl hükümler vardır? Beraberce inşallah inceleyelim. Bizi bizden daha iyi tanıyan Yüce Rabbimiz, bizim dünya hayatında nasıl davranmamız gerektiğini anlatan kitaplarını göndermiş. Kitapların içeriğini kullarına anlatan nebilerini görevlendirmiştir. Nebilerin olmadığı dönemlerde kavim resullerini, veli mürşitleri bu görev yapmaktadır. Yani kısaca Kur'an'ın ruhuna girebilmek ve temel itikadi konulardaki müteşabih ayetleri mutlaka bu aslan Allah dostlarından öğrenmemiz gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'deki muhkem ayetlerin dışındaki müteşabih ayetleri hiçbir kimse ferdi çalışmasıyla öğrenemez. Bu konuda şu ayete dikkat edelim inşallah. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, Hüvellezi, o ki enzele indirdi aleykel kitap minhu ayaten mühkematin hünne ümmül kitap. O indirdi kitabı, o ayetin bir kısmı muhkemdir, bir kısmı müteşabihtir. Ve uharı müteşabihat ve bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. Fe emmellezine, o kişiler fi gulubühüm zeyün, on kalplerinde hastalığı olanlar fe yettebiûne mâ teşâbehu, o müteşabih ayetleri ittiba ederler. Onlara uyarlar. Niçin uyarlarmış? Min hübdiga fitneti. Fitne çıkarmak için. Vebdiga tevili. O müteşabih ayetleri tevil ederek fitne çıkarmak için onlara uyuyorlar. Ve ma yâlemi, onlar diyor bilemezler bunu diyor Allah Teala. Müteşabih ayetler manalarını bilemezler. Nasıl bilirlermiş? Ve ma yâlemi ve rasûna fil ilmi. İlimde rusûs sahibi olmuşlar. Derler ki ve rasûn fil ilmi yegûlûne rabbena bihi. Küllü min indi Rabbena. Biz buna inandık. Allah'ın bu ayetine inandık. Ve hepsi diyor Allah'ın katındandır diyor. Yekulluna amennâ bihi. Ona inandık. Küllü min indi Rabbena. Hepsi Rabbimizin katındandır. Yani Allah tarafından indirmedi. Ve ma yezzekkeru. Bakın Allah Teala
Profesörler bunu anlarlar, Arapça bilenler anlarlar demiyor. Onlar da bilemezler. Kimler bilemezlermiş? Kim bilirmiş? İlla ulul elbab. Demek ki bu Allah-u Teala'nın müteşabih ayetlerinde vermek istediği mesajları insanlar anlatabilecek kişilerin niteliğini veriyor Allah-u Teala. Ulul elbab. Peki, ulul elbabın kim olduğunu araştırıyoruz. Yüce Rabbimiz, kısaca geçelim. Ali İmran Suresi 190-191. Ayet-i Kerimesi, ulul elbabın otururken ayakta ve yan üzeri yatarken hep Allah'a zikredenler olduğunu söylüyor. Dami zikir ehli olduklarını Allah-u Teala ifade ediyor. Bir ayet-i kerimede bilmiyorsan zikir ehline sorun. Demek ki bu zikir ehli bunları bilebiliyor. Nasıl bilebiliyor? Bunlar nasıl biliyor? Allah bunları öğretiyor. Mübarek nebiler bile bunu Cebrail Aleyhisselam'dan öğrenmişler. Yani herkes bir hocaya tabi olarak bu Allah'ın müteşabih ayetlerini öğrenebilir, mesajlarını öğrenip özel hayatını tatbik edebilir. Peki Hazreti Peygamberler Cebrail Aleyhisselam'a tabi olmuşlardır. Hepsinin hocası Cebrail Aleyhisselam'dır. Peki Hazreti Peygamber'den sonraki gelen nesil kimden öğrenmiş? Onlar tabiinden. Ondan sonraki nesil tebe-i tabiinden. Yani bu tabiat meselesi yeni icat edilmiş bir şey değildir sevgili seyirciler. İlk insanlardan günümüze kadar uygulanan Allah'ın bir emridir. Ve bu tüm dinlerde halen vardır ve yaşanır. Her ne kadar insanlar inkar etse de bu gerçek budur. Şimdi izninizle kutsal kitabımda teslimler konusunda, özellikle ruhumuzun teslimi konusunda hükümler nedir? Hazreti Peygamber ve onun şerefli sahabesi bu konuda ne yapmışlardır? Sonra da günümüzde bunu kendimiz başarabilir miyiz? Bu konuları sırasıyla görelim inşallah. Önce teslimler konusunda. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sadece mealen. Muhakkak ki biz emaneti göklere, arza ve dağlara arz ettik. Onu yüklenmekten çekindiler. Ondan korktular. Ve insan onu yüklendi. O zalimdir ve çok cahildir. Demek ki Allah-u Teala emanet diyor. Bir emaneti, bir Allah-u Teala'nın emaneti var diyor. Bu emaneti herkes teklif ettim ama dağlar ve arz kabul etmedi. İnsan onu yüklendi. İnsan zalimdir, cahildir diyor Allah-u Teala. Bu Allah'ın ruhudur sevgili seyirciler. Nisa suresi 158. ayet-i kerimesini de burada vermek zorundayım. Allah-u Teala اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدِّ الْاَمَانَةِ اَهْلِهَا. Bu ayet-i kerimede muhakkak ki Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder buyurmaktadır. Demek ki ayeti okuyup geçmeyelim. Lütfen ruhuna girmeye çalışalım. Emanetler diyor Allah-u Teala. Demek ki birden fazla emanetler var. Ehliha bir tane sahibi var. Bu meallerde verildiği gibi lalel tayin herhangi bir emanet değil sevgili seyirciler. Bu Allah-u Teala'nın insanoğluna verdiği ruhun kendisine ulaştırması, ruhun emanetinden bahsediyor Allah-u Teala. İkinci emanetimiz fizik vücutumuzu da Allah'a teslim edeceğiz. Fizik vücutumuz da Allah'a teslim edilir miymiş? Bu neymiş? Bu ölümdür falan. Zannetmeyin sevgili seyirciler. Nasıl çırak ustasına, asker kıtasında komutanına, memur amirine teslim olup onun emrinin dışına çıkmıyorsa, bu fizik vücutumuzun da Allah'ın emrine girmesi, Allah'ın emirlerinin özel hayatın tatbik edilmesi fizik vücutumuzun teslimidir. Pekala. Başka teslimlerle ilgili ayetler var mı diye soracak olursanız birkaç tane daha örnek vermek istiyorum. Sadece birkaç, çok ayet kelime var. 200 küsür tane ruhumuzun Allah'a ulaştırmasıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayet vardır. Yüce Rabbimiz Zümer suresinin 54. ayet kelimesinde Estağfirullah. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu. Ve enibu ila Rabbine yönel. Ulaşmayı dile
ve eslimu lehu. Ve eslimu teslim ol, lehu ona teslim ol. Ve eslimu lehu ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min gabli en yetikum le azaba. Azap size gelmeden önce, yani ölmeden önce ona teslim olun diyor Allah-u Teala. Bir ayet, Şura 47. İstecibu li rabbikum en yetiye yevmin la meredde lehu min Allah. Allah'tan geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin buyurmaktadır. Bu davet ruhun kendisine ulaşması daveti. Ve diyor geri çevrilmesi mümkün olmayan o gün ne günüdür? Ölüm günüdür sevgili seyirciler. Lokman Ömür. Vettebi sebile men enabi ile ya. Bana ulaşanın yoluna ulaş. Yani kendisine ulaşma yolunu da Allah-u Teala söylüyor. Rum 31'de Yüce Rabbim ve eni bu Rum 31'de Yüce Rabbimiz buyurmaktadır ki onu birazdan hatırlayalım inşallah. Rad suresinin 20-21. ayet-i kerimesinde de bu konuda çok açık bir ayet-i kerime vardır. اَلَّذِينِ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ اَلَّذِينِ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ Onlar ahdlarını yerine getirirler ve misaklarını nakz etmezler. وَالَّذِينَ يَاسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ وَالَّذِينَ o kimseler yasuluna ulaştırırlar. Ma emirallahi Allah'ın emrettiği şeyi. Ma emirallahi bihi en yusela. Bihi ona ulaştırmayı. Ve yaşam ne Rabbim. Demek ki onlar Allah'a ulaştırmasını emrettiği bu ruh Allah'a ulaştırırlar. Peki bunu kendimiz ulaştırabilir miyiz? Diye sorarsanız bunun ön şartı sadece bir dilek, niyet. Bu niyetin niyette Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu kadar basit. Sadece Rabbim ben dünya hayatımda ruhumu sana ulaştırmam gerekiyormuş. Bunu öğrendim. Dünya hayatında sana ruhumu ulaştırıp senin dostun olmak istiyorum. Buna bana nasip et diye dua edeceğiz. Ve hacet namazıyla Perşembe Cuma namazının Cuma'yı bağlayan gece hacet namazıyla Allah'tan isteyeceğiz. Bunu hacet namazsız da talep edebilirsiniz. Allah-u Teala sizin bu talebiniz her an zaman, ne zaman talebinizi görür, bilir ve işitir. Fakat samimi olmak şartıyla. Bir dilekle ağzından acaba ya doğru mu söylüyor, bir defa yapıverim. Hayır. Allah-u Teala sizin samimiyetinizi çok iyi bilir. Samimi olmak şartıyla sadece bir dileğimiz üzerine Allah-u Teala bizde önemli değişiklikler yapıyor. Rabbimizin bu ihsanları sayesinde çevremizde meydana gelen Allah'ın güzelliklerini görür, işitir ve idrak eder hale geliyoruz. Bu nasıl meydana geliyor diye sorarsanız bunun ayrıntısını başka bir programda anlatmak üzere sadece konumuza geçelim. Yüce Rabbimizin üzerimizde yapmış olduğu bu olumlu gelişmeler sebebiyle biz Allah'ın emirlerini öğrenmek ve yaşamaya çalışmak gibi bir arzu ile doluyoruz. Bunun neticesi olarak yaşadığımız çevrede Allah dostlarına karşı sıcak bir yakınlık duymaya başlıyoruz. Bazıları Allah dostlarına karşı bir düşmanlık, sakalı olanları bir düşmanlık. Vay efendim böyle bir şey olur mu? Bir düşmanlık. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bunlara karşı Allah-u Teala kalbinizde bir sevgi veriyor. İşte emanetlerimizi Allah'a teslim edebilmemizin ikinci şartı bu Allah dostlarından birine tabi olmaktır. Günümüzde Allah ile kul arasında kimse giremez diyorlar. Bu şeytanın saptırmasıdır. Bizzat Allah kullarıyla arasını Resullerin olmadığı zamanlarda hidayetçi veli Resulleri koyuyor. Bu konunun ayrıntılarını ayetlerimizde inceleyelim inşallah.
dediğimiz gibi biraz önce de bahsettik. Bütün peygamberler Cebrail aleyhisselama tabi olmuşlardır. Bütün sahabe Hazreti Peygamberimize tabi olmuşlardır. Tabi'in peygamberimizden sonra gelen nesil tabiine tabi olmuştur. Ondan sonraki nesil de tebeyi tabiine tabi olmuştur. Bu tabi'in meselesi çok eskiden beri günümüze kadar gelmektedir. Her ne kadar inkar edilse bile gerçek hiçbir zaman örtülmez sevgili seyirciler. Bir Allah'ın dostuna ruhumuzu Allah'a ulaştırmak için tabi olmamız gerekmektedir. Yüce Rabbimiz Rahman suresi 33. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Ya maşerel cinni vel insi in istedatum en tenfüzü min aktarı semavati vel ardı. Tenfüzü la tenfüzüne illa bi sultan. Ey insan ve cin topluluğu diyor Allah-u Teala. Semaların arzını, kuturlarını nüfuz etmeye, çıkmaya gücünüz yetiyorsa haydi nüfuz edin diyor Allah-u Teala. Çıkamazsınız. İlla bir sultan. Burada Allah-u Teala bir sultan kelimesiyle bir Allah dostunu ifade etmektedir. Ama meallerimizde güç kuvvet, roket diyorlar. Halbuki sultan, Eyüp Sultan, Cemalettin Sultan, bilmem Evliya Sultan, bir sürü Paşam Sultan Kütahya'da vardır. Yani Allah Teala bu sevgililerine böyle sultan kelimesiyle insanlarımız anlatmaktadır. Ve Allah Teala Allah'a ulaşabilmenin ancak bir sultanla olacağını, asla olmayacağını ifade etmektedir. Ancak tabi olmamız gereken sultan, Allah dostu, mürşidi bulmak önem arz etmektedir. Çünkü zamanımızda insanlar kişilerin dış görünüşlerine ve çevrelerin tavsiyelerine göre karar veriyorlar. Bu son derece yanlış bir düşüncedir. Çünkü bizim kalbi durumumuzu en iyi bilen Rabbimiz, nefsimizi tezkiye edecek mürşidin kim olduğunu en iyi bilendir. Bu sebeple kimi tami olacağını sadece Allah'tan sormak lazımdır. Peki nasıl soruyoruz? Peki bu konuda Allah-u Teala'nın ispat edebilir miyiz? Allah'tan. Biz hiç duymadık. Allah'tan nasıl sorulur? Ahmet'ten, Mehmet'ten, hocadan sormaya biliyoruz ama Allah'tan sormaya bilmiyoruz. Zaten bilmiyoruz sevgili seyirciler. Allah-u Teala bakın Bakara 45. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Ve istayunu bis sabri ve salat. İnneha lekibiretin illa alel haşiyin. Bu mübarek ayette Allah-u Teala sabırla ve namazla istiane isteyin. Sabırla ve namaz istiane yardım. İstiane bizzat Allah dostu mürşidin istenmesi. Ve muhakkak ki o zor bir iştir. Huşu sahiplerinden başkasına ağır gelir diyor Allah-u Teala. Demek ki huşu sahibi olanlar Allah-u Teala'dan istihaneyi rahatça isteyebiliyorlar. Pekala. Peki bu şekilde istememiz Allah-u Teala buyurur mu? Nâd suresinin 9. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz ve alallahu kastı sebil. Sebillerin tayin ve tespiti Allah'a aittir diyor Allah-u Teala. Yani siz sebilleri takdir edemezsiniz, ben bilirim. Çünkü sizin kalbi hastalığınızı en iyi bilen Allah Teala. Bu kalbimizin hastalıklarını tedavi edecek doktoru da bilen Allah Teala. Onun için Allah'a sormamız gerekir. Nasıl? Bir önceki ayet-i kerimede sabırla ve namazla. Namazla, hacet namazıyla perşembeyi cumayı bağlayan gece gusül abdestiyle kılınan bir namazdır. Bu hacet namazıyla Allah'tan soracağız, elimizi açacağız. Rabbim bana sana ulaştıracak, ruhumu sana ulaştırmak için, bunun için senin benim için görevlendirdiğin kalbimin hastalıklarını tedavi edecek doktorum, senin Kur'an'ını bana öğretecek öğretmenim, kimse bana onu ulaştır diye dua edeceğiz. Eğer böyle bir talebimiz samimi ise Allah muhakkak duamızı icabet edecek ve bizi öğretmenimizle karşılaştıracaktır.
Hacet namazıyla Allah'tan soracağımız mürşide ulaştığımızda ona tabi olması şarttır. Çünkü o zaman kalbimize iman yazılarak hak mümini olunacak, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak seyri sülüka başlayacak, mürşidimizin tavsiyesine uygun zikir yaptığımızda Allah'tan gelen rahmet ve fazıl nurları ile nefsimiz afetlerinden arınarak tezkiye olduğu oranda gök katlarını aşarak Allah'a ulaşacaktır. Ruhumuzun Allah'a ulaştığında ilk emanetimiz olan ruhumuz Allah'a teslim olmuştur. Ruhumuzun dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etmemizin neticesi ahirette cennet ve bu dünyada da mutluluğun yarısı hak edilmiştir. Bunun da ötesi var mı diye sorarsanız nefsimizin tasfiye edilip tamamen arındırılması, pür nur olması da mümkündür. Fakat bunu başka bir sohbette anlatalım inşallah. Biz konumuza geçerek Hazreti Peygamberimizin sahabesinin bunu yaşayıp yaşamadığını onlara örnek alıyoruz. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de dengeli bir ayetler var. Onları inceleyelim inşallah. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, 17. ayet-i kerimesi Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Vellezine eştenimu davuda en yabuduha enabı illallah lehumul bişra fe beşir ibadi. 18'de ellezine yestemunel gavle ve yettebun ahsen ulaikümü hedahumullahi ve ulaikümül hüm ulul elbab. Bakın Allah Teala bu mübarek ayetlerini buyuruyor. Ve onlar ki kim? Sahabe. Tağuta kul olmaktan çekindiler. Yani Allah'ın ayetlerini inkar eden şeytana uymadılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Yani ona ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdele diyor Allah Teala. 18. mütakip ayetleri. Onlar sözü işitirler. Çünkü antenleri açık. Allah'ın ayetleri okunduğu vakit çok yerine oturuyor. Ve böylece sözün ahsen olanına tabi olurlar. Tabi olunması emrediliyor. Ve Hazreti Peygamberimize tabi oluyorlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir. Ya işte bunları diyor Allah-u Teala ben kendime ulaştırdım. Hidayete ermek ruhun Allah'a ulaşması. Ve işte onlar ulul elbaptırlar. Yukarıda görmüştük ulul elbap Allah'ın ayetlerini tezekkür edebilen, müteşabih ayetler manalarını bilen. Demek ki bütün sahabe ne olmuşlar? Ulul elbap. Şimdi anlaşılıyor mu Hazreti Peygamberimiz ne diyor ki benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız kurtuluşa ulaşırsınız. Şimdi nasıl çok açık ve seçik anlaşılıyor. Ve bu, Hazreti Peygamber'in bu hadisi %100 Kur'an-ı Kerim'le örtüşen gerçek bir hadis. Nitekim Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde sadece mealini verelim inşallah. Allah-u Teala eğer seninle tartışmaya kalkarlarsa o zaman de ki ben ve bana tabi olanlar. Hazreti Peygamberimiz diyor. Ben ve bana tabi olanlar. Hazreti Peygamber tabi olmuş. Demek ki tabiyet meselesi sonradan çıkmıştır efendim böyle bir şey yoktu eskidendi. Hayır. Allah Teala diyor. Ben demiyorum. Allah diyor. Ben ve bana tabi olanlar. Veçimizi. Bu veç fizik vücudumuz. Allah'a teslim ettik. Veçin teslimi aslında ikinci teslim. Bunlar birinci teslimi açmışlar. İkinci teslimi de yaptık diyor. Hazreti Peygamberimiz ağzından Allah-u Teala bize hitap ediyor. Siz de teslim ettiniz mi? O kitap verilenler ümmilerde ki siz de teslim ettiniz ki. Eğer teslim etmişlerse o zaman andolsun hidayete ermişlerdir. Yani eğer veçhilerini teslim etmişlerse hidayete ermişlerdir diyor Allah-u Teala. Hidayete ermek burada ruhun Allah'a ulaşması. Tabii o ikinci teslim olduğunca birinci teslim olan ruhun teslimini haydi haydi yapmıştır saat diyor Allah-u Teala. Bunlar Allah-u Teala bize niçin anlatıyor? İşte ruhun teslimi konusunu idrak etmemiz, iyice oturtmamız için.
Fetih 10. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi oldular. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Bakın Allah-u Teala sahabe Hazreti Peygamberimize tabi olmuşlar. Ve Hazreti Peygamber'in elini öpmüşler. Allah-u Teala diyor ki onlar senin elini öptükleri zaman onların elinin üzerinde, tabi kişi öpeceği zaman öpeceği eli elinin üzerine alır. Bu el nedir? Hazreti Peygamber'in eli. Onun üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Allah'ın eli mi var? Allah-u Teala ne demek istiyor burada? Ben diyor Hazreti Peygamber'e tecelli ettim. Ona tabiyet bana tabiyettir diyor Allah-u Teala. Demek ki böyle bir tabiyet var. Ve ayetin devamında ilgilenen kısmı sadece devam edelim inşallah. Bundan sonra kim ahdini bozarsa, ahdimiz Allah'a söz vermiştik ruhumuzun teslimini bozarsa, o takdirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar, kendi aleyhine bozar. Ve kim de Allah'a olan ahdlerini vefa ederse, yeminini, misakını ve ahdini, yemin ve misak ve ahdlerimizi vermiştik Allah-u Teala'ya, onları yerine getirirse o zaman ona büyük bir ecir, mükafat verilecektir diyor Allah-u Teala. Tövbe yüzü de okuyalım ve sahabenin şeyini bitirelim inşallah. Tövbe yüzde yüce Rabbimiz sahabenin teslimiyle ilgili ne buyurmaktadır? Ve sabıkun el evvelin. Sabıkun el evvelin, müsabaklarda yarışanların öncesi diyor Allah-u Teala. Evvelki hayırlarda yarışanlar manasında, salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar. Yani sabıkun, müsabık kelimesi de bu kelimeden, kökünden geliyor. Onların bir kısmı muhacirinden, yani Mekke'den Medine'ye dönenler, onların bir kısmı da Ensar'dan, Medine'den Medineliler. Ensar'dan ve kısmı da bir kısmı da onlara İslam'la tabi olanlar. Ensar'dan bir kısmı da onlara, yani sahabe ve Ensar'a tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Demek ki müsabakada yarışmışlar sahabe, ruhlarını Allah'a ulaştırmaya kalmamışlar. Veşlerini, nefslerini ve iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini bu ayet-i kerimeden çok açık olarak görmektedir. Mürşide tabiyetin zorunlu olduğunu artık bu kadar ayet-i kerimeden anlarız inşallah. Zorunlu olduğunu ve sahabenin hepsinin tabi olduğunu öğrendik. Ancak bu devirde de böyle bir veli mürşid bulunabilir mi? Sorusunun cevabını alacağım. Herkes, bu eskiden de böyle bir şey yok. İnanmayın diyorlar sevgili seyirciler. Günümüzde bazı insanlar, onlar eskiden de böyle evliyalar artık yok diyorlar. Ancak biz insanların değil, Allah'ın dediğine bakarız. Bakalım Allah-u Teala bu konuda Kur'an-ı Kerim'de neler söylüyor? Birkaç ayet-i kerime, sadece birkaç ayet-i kerimeyle bunu açıklık kazandıralım inşallah. Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Galep ita minha cemian. Ba'dukum li ba'din adu. Fe imma yehdiyennekum min nehudan. Fe men itteba hüdaya ve la yedullu ve la yeşka. Allah Teala dedi, ikiniz oradan aşağı inin. Birbirinizle düşman olarak. Benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık o dalalette kalmaz. Şaki de olmaz diyor Allah. Benden size hidayetimi getirecek kim? Hidayetçi. O hidayetime kim tabi olursa diyor, o dalalet kalmaz. Yani dalalette kalmak hidayetin zıttı oluyor. Hidayete ermemiş olanlar. Dalalette kalmaz, yani hidayete erer ve şaki de olmaz. Eşkıya da olmaz diyor Allah-u Teala. Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesinin Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Fe indem yestecubu leke
Fale mennema yettebiuna ehvaekum ve men edallu mimmen ittebaa havahu bi gayri üden minallah. İnnallah ya la yettil olmez zalimin. Mealen buyuruyor Allah Teala. Bundan sonra eğer sana icabet etmezlerse, yani her şey açıklandıktan sonra, ayetlerim okunduktan sonra, senin davetini, Hazreti Peygamberimizin davetini icabet etmezler. Bil ki onlar diyor heveslerine tabi olmuşlardır. Hadi kardeşim diyorlar. İnanmıyorlar sahabenin bir kısmı. Sahabenin hepsi de sahabenin dışında kalan kafirler. Heveslerine tabi de Allah'tan bir hidayetçi olmaksızın kendi heveslerine tabi olandan daha çok delaleti kim vardır diyor Allah. Allah'tan, yani Allah tarafından görevlendirilmiş bir hidayetçi. Yukarıda benden size bir hidayetçi gelecek diyordu Allah Teala. Burada da Allah'tan bir hidayetçi olmadan, olmaksızın kendi hevalarına tabi olanlar, yani o sözlere inanmayıp kendi görüşlerini veya başkalarının görüşlerini ileri sürenler, onlar delalettedir diyor Allah. Zalimler kavmini hidayete erdirmez. Bu konuya biraz daha pekiştirelim inşallah. Ve konumuzla ilgili Kur'an-ı Kerim'de başka ayet-i kerime var mı diye araştırıyoruz. Ve bir ayet-i kerimeyi de rastlıyoruz. Ve bu çok önemli. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِنْ Resuller. Ant olsun ki bahsederiz, görevlendiririz. Bir küllü ümmetin, bütün ümmetlerin içinde Resulen, Resul bahsederiz diyor Allah-u Teala. Kimin içinde? Bütün ümmetlerin, küllü ümmetin. Enil budullahi veştenimut davud. Allah'a kul olsunlar, şeytanın kul olmaktan kurtulsunlar diye. Fe minhüm men hedanallah. Fe minhüm men hedanallah. Vazifeli kıldık. Onlardan bir kısmı, oradan bir kısmı Resul'ün daveti üzerine Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah hidayete erdirdi. فَمِنْنُمْ مَنْ هَدَانَ اللّٰهِ فَمِنْنُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْكُمْ دَلَادَ Bir kısmı da delalette kaldı diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah Teala bütün ümmetler içerisinde Resul bahs ettik diyor. Bütün ümmetler. Bugün ümmetler yok mu? Bir sürü ümmet var. Allah bütün ümmetlerin içinde Allah'ın Resulü var mıdır? Ben demiyorum. Allah Teala böyle diyorsa vardır. Ve el hak vardır. Aradığımız zaman buluruz inşallah. Cuma suresinin 2. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Hüvellezi o kimse. O ki Ba'se fil ümmiyine Resulen minhum. Bakın Allah-u Teala o ümmilerin içinde diyor Resul bahsetti Allah-u Teala. Ki nereden bahsetmiş? Minhum. Onlardan. Kendilerinden, kendi işlerinden. Tanıdıkları biri. Peki ne yaparmış bu Resul? Yetlu aleyküm ayetihi. Allah'ın ayetlerini okuyor. Kimlere? İnsanlara okuyor. Ve yüzekkihim, onları tezkiye ediyor. Nefsinin afetlerini arındırıyor. Ve yuallimukumul kitabe, kitabı öğretiyor. Öğrenmek, muallim sözü de bu kelimeden geliyor. Vel hikmete, ve hikmet, fiziğin ötesi de öğretiyor. Ve in kâne min gabli fî delâlim bübin. Burası çok önemli. Onlar diyor o Resul'e tabi olmaktan önce açık bir delalet içerisindeydiler. Demek ki ve in gablu daha önce fi delal mübin onlar açık bir delalet içindeydiler. Ahkaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde sadece meal verelim hızlı gidelim inşallah. Allah Teala buyuruyor ve Allah'ın davetine icabet etmeyen kimse yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değil. Ve onun Allah'tan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık delalet içindedirler diyor Allah-u Teala.
Arap suresinin 186. ayet-i kerimesi. Sadece meal verelim. Allah kimi delalette bıraktıysa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Ve onları azgınlıklar içinde şaşkın bir halde bırakır. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Men yehdillahi fehüvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir. Ve men yudlil felen tecide lehu veliyyen mürşida. Ve kimi de delalette bırakırsa artık onun için veli mürşit bulunmaz. Bakın çok açık. Allah Teala kimi delalette bırakırsa o diyor veli mürşit bulamaz. Hayır efendim mürşit yoktur. Böyle bir şey yoktur Allah'ta. Sevgili seyirciler lütfen dikkat edin. Bunu ben söylemiyorum. Allah Teala söylüyor. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi. Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi. Hamdolsun ki Kur'an'ımızın bir kelimesi bile değişmemiştir. Allah Teala muhafaza altında bir kelimesi bile değiştirmeden günümüze kalmıştır. Günümüzde bir ayet-i kerime daha çok önemli. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Maide 35. Ya ellezine amenu tekullahi ve tekke ileyhi vesilete ve cahidu fi sebilihi leallekum tuflihun. Ya ellezine amenu tekullahi. Ey amenu olanlar. Allah'a karşı takva sahibi olun. Amenu tekullahi. Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve tekku ileyhil vesilete. Ve ona ulaştıracak vesileyi, aracıyı isteyin. Kimden isteyeceğiz? Allah'tan isteyeceğiz. Nasıl isteneceğini yukarıda izah ettik. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece. Ve cahidü fî sebilihi. Onun yolunda. Sebilihi yol, hi onun yolu. Onun yolunda cihad edin, mücadele edin. Allah'ın bu güzelliklerini diğer insanlara aktarmaya çalışın. لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ Umulur ki felaha ulaşırsınız diyor Allah Teala. Sevgili seyirciler, bir ayet, iki ayet-i kerime daha var. Birkaç tanesini atlıyorum inşallah. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi çok önemli olduğu için bunu atlayamayacağım. Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimede buyuruyor ki وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِنَ وَمِنَ الْقَاسِتُونَ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُلَاكَ تَحَرَّنْ رَشَدَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِنَ Sizin içinizden diyor, Müslümin olan, teslim olanlar da var diyor. Sizin için Müslümin, burada teslim olanlar. Teslim olanlar da var. Ve minel kasidun, kalpleri kasidun olan, sertleşenler de vardır. Femen esleme. Femen esleme. Kim Allah'a teslim olmak isterse, fe ulaike taharren reşeda. İşte onlar taharren, taharri ederler, araştırırlar, incelerler. Eskiden tarih memurlar vardı. Sivil araştırma memurları, tarih memurlar derlerdi. Sivil dedektifler. Allah Teala tahriydi diyor. Araştırın. Reşeda ne? İrşat makamını araştırın diyor Allah Teala. Burada irşat makamı Allah'ta tabiyetlik kastediyor Allah Teala. Al-İmran suresi 112'yi vermek zorundayım. Yüce Rabbimiz bu ayet-i mübarek ayette çok kısaca konumuzla ilgili kısmını okuyorum inşallah. Duribet aleyküm zilleti. Eynema su gibi. İlla bihabli minallah ve habli minennas. Bakın Allah Teala ne diyor bu ayette? Onların üzerinde de nerede olursa olsun zillet damgası, alçaklık damgası vuruldu diyor. Kimlerin üzerine vurulmuş? Vurulmazmış. Ancak Allah'ın ipine, Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Ve insanlardan bir ipe sarılanlar müstesna diyor Allah Teala. İşte sevgili seyirci. Allah Teala daha ne desin? Allah'tan bir ipe, kullardan bir ipe, insanlardan bir ipe, insanlardan ip dediği Allah Teala'nın burada mürşittir, tabiyettir. Allah Teala çok açık olarak bunları anlıyor. Bu ayetlerde anlaşıldığı gibi ruhumuzda Allah'a ulaştırabilmemiz
için bir Allah dostu olan veli mürşide ihtiyaç vardır. Mürşide tabiyetin zorunlu olduğunu ve sahabenin hepsinin tabi olduklarını öğrendik. Ancak bu devirde de böyle veli mürşid bulunur mu sorusunun cevabını araştırdığımız zaman Allah Teala Mümin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde biz resullerimizi çok zamanımız az kaldığı için çok kısa geçiyorum inşallah. Biz resullerimizi ard arda göndeririz diyor Allah Teala. Mümin 44'te. Nahl 36'da biraz önce okumuştuk. Fi kulli ümmetin resulen. Resulleri bütün ümmetlerin içinde resul bahsederiz diyordu Allah Teala. Demek ki ard arda dediğine göre Allah Teala nebiler arasında fetret devri var. Resuller arasında fetret devri yok diyor Allah Teala. Biz bunları ard arda göndeririz. Nahl suresi 36. ayet-i kerimesi bütün ümmetlerin içinde resul bahsettik diyor. Yunus 47'de Allah Teala ve li kulli ümmetin resul. Bütün ümmetlerin resulü vardır diyor Allah Teala. Rad 7. ayet-i kerimesinde yüce Rabbimiz bütün kavimlerin için hidayetçi vardır. Buyuruyor. Fatır 24'te Allah Teala içinizden bir nezip gelip geçmiş olmayan hiçbir ümmet yoktur. Allah Teala daha nasıl desin? Bütün ümmetlerde vardır, hidayetçi vardır, resul görevlendiriyor. Hepsini söylemiş. Yetmez. Kasas 75'te bütün ümmetlerden bir şahit çıkardık diyor Allah Teala. Bu şahit tabi olunacak resul olduğu belli. Sevgili seyirciler, Enam 130'da cinlerden, insanlardan resul görevlendirdik diyor Allah Teala. Ayrıca Zümer 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala cehenneme gidenler çok kısaca vermek zorundayım. Size sizin içinizden resuller gelmedi mi diye cehenneme girenleri Allah Teala soruyor. Mülk 8-9-10. Ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı mealde cehenneme girenlere diyor ki size içinizden bugüne geleceğinizi uyaran nezirler gelmedi mi diyor Allah Teala. Görüldüğü gibi Allah Teala kendisine ulaşmayı dileyen kulları için tüm ülke, ümmet ve toplumlar için nebi resuller döneminde onların nebilerin olmadığı dönemde onların ulaşamayacakları ülkelerde de veli resullerini birbiri ardınca aralıksız veli mürşit görevlendirdiğin kesin olarak anlaşılmaktadır. Şimdi Allah'ın tabiat emrine rağmen Allah'ın emrini yerine getirenlerin ve getiremeyenlerin akıbetlerini görelim. Neyse 69'da yerine getirenler Allah-u Teala'nın nebiler sıddıklarla haşrolanacağını söylüyor. Ali İmran 179'da da aynı mealde. Nem 80 ve 81. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala çok kısaca kesmek zorundayım. Muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin. Arkasını dönüp kaçanlara da davetini işittiremezsin diyor. Bunların antenleri kapalı sevgili seyirciler. Bu insanlar engelleri var, duyamıyorlar. Bu sebeple Allah Teala sen onları işittiremezsin diyor. Nem 81'de de sen körleri dalaletten hidayete erdirecek değilsin diyor Allah Teala. Sevgili seyirciler, görüldüğü gibi tabi olmamız gereken veli mürşitlerimizi her zaman yaşadığımız çevrede bulmamız mümkündür. Evliyalar eskiden varmış, şimdi olmaz diyenler bilerek veya bilmeden şeytanın tesiriyle insanlarımızı Allah yolundan uzaklaştırmak isteyen gafillerdir. Dünya ve ahiret saadetini kazanmak için Allah-u Teala'nın tabiat emrini yerine getirmemiz gerekmektedir. O halde hemen Allah'a ulaşmayı dileyerek Rabbimizin bize göstereceği hidayetini tabi olalım. Yüce Rabbimizin bu gerçekleri öğrenerek dünya ve ahiret saadetini ulaştırması dilek ve temennisiyle bu sohbetimizi burada sona erdirmek istiyorum. Bir başka programda daha buluşmak ümit ve temennisiyle. Hoşça kalınız. Allah hepinizden razı olsun.

El-Fatiha mi? As-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtel mustakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir akşam daha birlikteyiz. Bir akşam daha beraberce bir güzelliği yaşıyoruz. Allah ile birlikte hepimiz ve konumuz ameni olmak. Amin olmak, iman kelimesinin temel kökünden geliyor, yum kökünden geliyor. İman kelimesi, mümin kelimesi, amenur kelimesi, müminat

Yok muyum? Hepsi aynı kökten geliyor onlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, amin olmak bir vetiredir. Amin olmak 7 tane safa gösterir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci defa amin olursunuz. 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci defa amin olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü defa amin olursunuz. Fizik vücudunuzu muhsin kılarak Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü defa amin olursunuz. Nefsinizi arsen kılarak Allah'a teslim ettiğiniz zaman beşinci defa amin olursunuz. İrşada ulaştığınız zaman altıncı defa amin olursunuz. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci defa amin olursunuz. Böylece amin olma 7 tane safhadan oluşan bir vetire olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl hidayet 7 safhadan oluşuyorsa, nasıl takva 7 safhadan oluşuyorsa, nasıl felah 7 tane safhadan oluşuyorsa, nasıl kulluk 7 safhadan oluşuyorsa, nasıl teslim 7 safhadan oluşuyorsa, nasıl rıza 7 safhadan oluşuyorsa, amini olmak da 7 safhadan oluşuyor. Amin olmanın muhtevasına baktığımız zaman bütün Kur'an-ı Kerim'i devreye almak mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, amin olmanın standartları bütün Kur'an'ı kapsar. Omurganın bütünü amin olmanın içindedir. Birinci basamakta olayları yaşarsınız. İkinci basamakta olayları incelersiniz ve davranış biçimleriniz olaylara göre tayin eder. Yani siz hangi olayda nasıl davranacağınızın mimarısınız. Ve bu davranış biçimleriniz ya kalbinizde hayır olan birisi olarak sizi ortaya koyar, ya da kalbinde zevk olan birisi veya hastalık olan birisi veya en azından hayır olmayan birisi olarak ortaya koyar. Kalbinizde hayır varsa seçilirsiniz Allah-u Teala tarafından ikinci basamakta. Yoksa, kalbinizde hayır yoksa o zaman seçilmezsiniz. Seçilmezseniz bundan sonraki basamakları zaten yürüyemezsiniz. Öyleyse Allah'ın seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi amin olur. Amin olmanın belki de en önemli safhası burasıdır. Amin olmanın bu standardı olmazsa olmaz şartının sahipliğindedir. Olmazsa olmaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezseniz, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa o zaman kurtuluşunuz olmaz. Mutlaka Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Dilemezseniz ne olur? Diyor ki Allah-u Teala,

Amel olan kişinin standardını o tayin ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hemen canu yercuni kallah feyne ecir Allah'ın ya. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka erecektir diyor Allah-u Teala. Hazreti Nuh diyor ki, ben bu yanımda bulunanları siz istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mutlaka mülaki olacaklardır. Ruhlarına ölmeden evvel bu amel olanlar mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Allah-u Teala burada bir dizayn vermiş. Hud suresinin 36. ayet-i kerimesinde amel olmanın mümin olmaktan daha evvel geldiğini ilk basamağı açıklıyor Allah-u Teala. Hud suresi 36. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki Hud suresinin 36. ayet-i kerimesinde ve uhiye ila nuhin, Nuh'a vahyettik diyor. Ennehu muhakkak ki len yu'mine min kavmike, senin kavminden mümin olmayacaktır. İlla men kat amene, aminu olmuş olanlar, önceden amene olanlar hariç hiç kimse mümin olmayacaktır. Fela tepteyiz bima çanu yef'alun, artık sen de onların yaptıklarından ümitsiz olma, yeyse düşme, kederlenme. Bima kânü yef'alun, onların fiilleri sebebiyle. Öyleyse senin kavminden amini olanların dışında hiç kimse mümin olmayacaktır diyor Allah Teala. Bu ayeti kerimesiyle Hud suresinin 36. ayeti kerimesiyle Allah Teala son derece açık bir husus söylüyor. Bütün mümin olanlar yine amene olanlardır ama mümin olmak amene olmaktan sonraki bir merhaledir. Öyleyse kim mümin olmuşsa o da gene amene olmuştur, ikinci defa amene olmuştur. Demek ki Hud suresinin 36. ayet-i kerimesi sırayı veriyor bize. İkinci defa amene olmak, yani mümin olmak, önce amene olmayı, sonra mümin olmayı Allah Teala sıraya koymuş. Burada açık ve kesin bir olgu var. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, ondan sonra mümin oluyor. Şimdi beraberce olaylara bakalım. Amene olduk, Allah'a ulaşmayı diledik. Allah kalbimizdeki bu talebi işitti, bildi ve gördü. Ne yapacak? Rahim esmasıyla tecelli edecek. Amene olduğumuz zaman üçüncü basamaktayız. Allah rahim esmasıyla tecelli edince dördüncü basamaktayız. Sonra ne yapıyor? Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Kalbimizdeki ekinneti alıyor. Böylece bakan ama görmeyen gözlerimiz görmeye başlıyor, irşat makamını tanımaya başlıyor. İşitmeyen ama duyan kulaklarımız sebebiyle vakra alındığı için işitmeye başlıyoruz. İrşat makamının sözlerinin manasına varıyoruz. Ve kalbimizdeki ekinliği alıyor Allah-u Teala, yerine ihbat koyuyor. Böylece bir İdrak müessesesinin sahibi oluyoruz. Kalbimizdeki fıkıh hassası çalışmaya başlıyor Allah'ın kalbimize koyduğu ihbatla. Sonra Allah-u Teala, burada neredeyiz şimdi? Yedinci basamaktayız. Yani amen olma standartları üçüncü basamakta başlıyor. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Birkaç dakika içinde Allah-u Teala bu olayları gerçekleştiriyor. Yedinci basamağa hemen ulaşıyoruz. Öyleyse yedinci basamağın sonunda amin olan birisi var. Ama henüz

Mümin olmamış. Mümin olmak, amin olmakla aynı şey değil. Mümin olmak, amin olmanın ikinci safhası. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek başka şey, amin olmanın birinci safhası. Mümin olmak başka şey, amin olmanın ikinci safhası. Birisi 7. basamağı, birisi 14. basamağı işaret ediyor. Öyleyse amine oldum. Sonra ne yapıyor? Allah Teala Rahim esmasıyla tecelliye devam ediyor. Kalbimize ulaşıyor. 8. basamaktayız. Allah kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 9. basamaktayız. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. 10. basamaktayız. Ve zikir yapıyoruz. Allah'ın nurları kalbimize ulaşmaya başlıyor rahmetle farz. Ama kalbimiz mühürlü. Bu mührün kenarından içeriye sızabiliyor. Rahmetle fazl partikülleri kalbimizin içine sızabiliyor. İşte kalbimiz mühürlü olmasına rağmen kalbimizin içine rahmet partiküllerinin sızması söz konusu oluyor. Böylece bu sızıntı %2'yi buluyor, huşu sahibi oluyoruz. Sonra Allah-u Teala irşat makamını gösteriyor kime tabi olacaksak. Ve 12. basamakta huşuya ulaşıyoruz. 13. basamakta Allah irşat makamını gösteriyor. Ve ulaşıyoruz, mürşidimize tabi oluyoruz. 14. basamaktayım. Burası Hud suresinin 36. ayet-i kerimesindeki mümin olmak basamağı. Demek ki önce amin oluyoruz, sonra mümin oluyoruz. Net olarak Allah Teala bunu söylüyor. Amin olanların dışında hiç kimse mümin olamaz diyor Allah Teala. Sadece amin olanlar mümin olabilir. Peki nasıl bir şey bu mümin olmak olayı? Okuyoruz. Allah Teala'ya biz ulaştığımızda nasıl baştan biz bir adım atmışsak, Allah'a ulaşmayı dilemişsek, Allah da bize 10 tane ihsan vermişse, ihsanları 1'e 10'sa gene 1'e 10 veriyor. Biz mürşidimize ulaştığımız zaman ikinci defa harekete geçtik, bir hamle yaptık, bize düşeni yaptık. Dolayısıyla Allah Teala onun 10 katını bize ödeyecek ve ödüyor. 10 tane nimet veriyor. Bir, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Mümin olduk mu? Olduk çünkü. Kimin başının üzerine devrin imamının ruhu gelirse Allah onların kalbinin içine imanı yazarız diyor Mücadele 22'de. Diyor ki onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla onlar yededilirler. Yani o ruhla onlar muhafaza edilirler. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Yazması için ne yapması lazım? Devrin imamın ruhu başımızın üzerine geldi. Öyleyse Mücadele 22'ye göre kalbimize iman yazılacak. Ne yapıyor Allah-u Teala? Mühürlü olan nefsimizin kalbinin mührünü açıyor. İkinci nimeti. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini alıyor. Üçüncü nimeti. Kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. Dördüncü nimeti. Mümin oluyoruz. Ve mümin olduğumuz için Allah Teala bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Furkan 70 gereğince kim tövbe eder de mümin olursa, irşat makamının önünde tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa onların bütün seyahatini hasenatı çeviririz diyor. Sonra ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor vücudundan ayrılıp. Allah'ın altıncı nimeti. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'ın yedinci nimeti. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Allah'ın sekizinci nimeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu son üç nimet, üç ayrı hidayeti temsil eder.
ruhumuzun hidayeti ve içimizin hidayeti, nefsimizin hidayeti. Ve Allah bize 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. 9. nimet. Rahmetle fazlın yanında rahmet ve salavat adlı bir grup daha nur göndermeye başlıyor. Allah'ın 10. nimeti. Ne oldu? Kalbimizin içine Allah imanı yazdı ve mümin olduk. Burası ikinci defa mümin olduğumuz yer. İkinci defa amin olduğumuz yer. Burası amin olmanın ikinci safhası. Mümin olmak kademesindeki amin olur. Demek ki amin oluşta amin olmayı, mümin olmakta gene amin olmayı ifade ediyor. Bütün müminlerde amin odur. İşte Allah Teala amin kelimesini mümin standartında kullanmış. Nerede kullanmış? Bakara suresinin 157. 257. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nur. Allah amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne zaman çıkartır Allah Teala kişiyi zulmetten nura? Nefsinin kalbindeki afetlerin yerine nurlarını doldurmaya başladığı zaman. Başladığı anda mümin olduğumuz nokta. Öyleyse amenü olmanın mümin olmaya tekabül ettiği bir işaret var burada. Kişi mümin olmuş ki nefsi tezkiye olmaya başlamış. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah'a doğru ruhumuzun yolculuğu başlar. Nefsimizin tezkiyesine paralel olarak her %7 nur birikiminde ruhumuz Allah'a doğru bir gök katı yükselecektir. Nefsimiz de tezkiye olacaktır. Nefsimizin kalbinde ilk %7 nur birikimi nefsi emmare. Ruhumuz birinci gök katında. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi nefsi mülhime, nefsimizi kınamaya başlamışız. Kınıyoruz, suçluyoruz ama hataları işlemekten de nefsimiz sebebiyle geri kalmıyoruz. Öyleyse burada yeni bir safa açılıyor. İkinci defa %7 nur birikimi, ruhumuz ikinci gök katında. Bir daha %7 nur birikimi, ruhumuz üçüncü katta, nefs-i mülhimedeyiz, Allah'tan ilham almaya başlamışız. Ruhumuz dördüncü katta, mutmain olmuşuz, doyuma ulaşmışız. Ruhumuz beşinci katta, Allah'tan razı olmuşuz. Ruhumuz altıncı katta, Allah da bizden razı olmuş. Ve ruhumuz yedinci katta hidayete ermişiz. Allah Teala innel hidayetullah buyuruyor Ali İmran 20-73'te. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayete ermiş oluyor ruhumuz. Vuslat olayı. Ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması ve evvap takvanın sahibi olduğumuz yer. Burada bir yeni amenü oluş söz konusu. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah Teala onun amen olduğunu ifade ediyor. Yeni bir amen olur. Allah Teala burada ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada bizleri vuslata nail olanlar olarak değerlendiriyor. Bu muhtevada bir defa daha amen oluyoruz. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah Teala
ard arda giren ameni olma işlemlerini çok açık bir şekilde veriyor. Diyor ki leysa alellezine amenu ve aminu salihati cünahin. Ameni olan ve nefsi ıslah edici amel işleyenlerin bir günahı yoktur. Fîmâ taimû izâmette kav. Onların yedikleri şeylerde üzerlerine bir günah yoktur. Âmeni olan ve âmin-i salihatta bulunan kişilerin. Kimdir bu âmin-i salihatta bulunanlar, âmeni olanlar? İkinci defa âmeni olmuşlar, nefs tezkiyesine başlamışlar. Âmin-i salihat söz konusuysa nefs tezkiyesine başlamışlar. İkinci âmeni oluşu söylüyor Allah Teala. Sonra diyor onlar takva sahibi olur, izamet tekav ve amenu. Ve ondan sonra gene ameni olurlar. Şimdi burada yeni bir takva sahibi olmak ve ameni olmak söz konusu. Neden sonra? Nefs tezkiyesine başladıktan sonra. İşte burada nefs tezkiyesine başlamanın sonucunda ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaşan ruh ulaştığı için bir defa daha amin oluyoruz. Bir defa daha takva sahibi oluyoruz. Ve Allah Teala üçüncü defa amin olmayı söylüyor. Ve ondan sonra ve yeniden amin-i salihat ve amin-i salihati sümmet tekav. Sonra bir defa yeniden daha çok amin-i salihat işliyoruz ve takva sahibi oluyoruz. Ve yeniden amin oluyoruz. Takva sahibi olduğumuz yer, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz yer ve amin oluyoruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederek amin oluyoruz. Ve devam ediyor Allah-u Teala, sümmet tekav ve ahsenu. Ve yeniden takva sahibi oluyoruz ve yeniden ahsenu oluyoruz. Takva sahibi olmak ve ahsenu olmak bir yeni ameni olmanın işareti. Nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim ettiğimiz noktadaki ameni olma standardı. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde takva müessesesiyle amene olma müessesesinin yan yana devam ettiğini görüyoruz. İşte amene olma standartlarında takva müessesesiyle beraber ele alırsak ne görüyoruz? Birinci defa amene olup Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz zaman birinci defa amin oluyoruz. Bu takva aminüler takvasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amin olmuştur. Ve bu mümin olmaktan evvelki takvadır. Sonra mümin olduğumuz yerdeki takvayı görüyoruz. Ve mümin olduğumuz noktada amin oluş ayrı ayrı açılardan kesinleşiyor. Hem mümin olduğumuz için mümin takvanın, müminler takvasının sahibiyiz, hem de mümin olduğumuz için ikinci defa amene olmuşuz. Ve Allah'a doğru yola çıkmışız. Allah'a doğru yola çıkanlar için de Allah-u Teala bir takvanın var olduğunu söylüyor. Bir amene oluşun. Ne diyor Maide 35'te? Ya eyyühellezine aminettekullâhe vettekû ileyhil vesilete. Ey amene olanlar bunlar birinci amene olanlar. Bunların sahipleri Allah'a ulaşmaya vesile olanı isteyin diyor.
Vebtegu, iptiga edin, isteyin, Allah'a ulaşmaya vesileyi. Bu, başlangıçtaki birinci takvanın var olduğunu gösteriyor. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ama henüz Allah'a ulaştıracak olan vesileye, mürşide ulaşamamışız. Mürşide ulaşmadan evvelki amen oluşun işaretini taşıyor. Sonra mümin oluyoruz. İkinci ameni oluş, müminler takvası. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. Üçüncü ameni oluş. Bu da takvayla mukayesede gidiyorsak eğer, bu takvaya Allah-u Teala evvap takva diyor. Kavs suresinin 32. ayet-i kerimesine geçen evvaplar takvası. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesi ta ahsen takvaya kadar takvaları almış muhtevasını. Ve fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Yeni bir ahseni oluş, yeniden takva sahibi oluş. Yeni bir ameni oluş, yeni bir takva sahibi olur. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz noktada. Maide 93 ihtiva ediyor bunu. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Ve yeni bir ameni olur. Ahsen oluyoruz bu ameni oluşta. Allah-u Teala hep amen olanlardan bahsediyor. Ve amen olmanın son noktası bir hakkın takvanın sahibi olduğumuz, irademizi de Allah'a teslim ettiğimiz son nokta. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatih. Ey amin olanlar, hakka tukatihi takvanın sahibi olun. Bu takvanın sahibi olarak bir hakkın takvanın, hakkı yakın takvasını gerçekleştirmek suretiyle amene olun diyor Allah-u Teala. Bu amene olur, amene olmanın son noktası. Allah-u Teala ya eyyühellezine aminu diyor ey amene olanlar. Aleyküm enfiseküm. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdir. Yani nefsinizi tezkiye etmek, tasfiye etmek üzerinize farzdır diyor Allah-u Teala. Tasfiyeden evvelki son nokta. Nefsin tasfiyesi daha olmamış. Nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu ta ihlasa kadar bizi götürüyor. Burada fizik vücudun teslimine bir işaret söz konusu. Her seferinde Allah-u Teala hep amini olanların amini oluşlarını kullanıyor. Ve bütün kademelerde, İslam'ın 7 safhasında da hep amini olanları görüyoruz. Her biri bir evvelki kademenin amini olma standartlarına ulaşmışlar. Yeni bir kademenin amini olma şerefine eriyorlar. Böylece gördüğümüz dizayn içerisinde Allah-u Teala her kademe için amin olanların dizaynını veriyor. Ve görüyoruz ki amin olma standartları İslam'ın 7 safhasında kaplıyor. Her açıdan hangi safhaya bakarsanız bakın, orada mutlaka ameni olan bir kişinin bunu gerçekleştirdiğini göreceksiniz. Hep Allah-u Teala ameni olanlara hitap ediyor. Ameni olanlar bir hakkın takvanın sahibi olun. Ameni olanlar irşada ulaşın. Amin olanlar nefsinizi Allah'a teslim edin. Amin olanlar fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Amin olanlar ruhunuzu Allah'a teslim edin. Amin olanlar mümin olun.
amel olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin ve amel olun şeklinde. Yukarıdan aşağı doğru gelişte de Allah-u Teala'nın Allah'ın yoluna çıkan bütün standartlarda hep amel olanların bunları yapması uygun. Sadece amenü olanlar Allah'ın hedeflerine ulaşabilirler. Öyleyse başlangıçtaki amenü olmakla hakkı tukati takvanın sahibi olmak konusundaki amenü oluş birbirinden 7 safha farklıdır. Amenü olmakla takva sahibi olmak aynı paralelde gidiyor. Amenü olmakla Allah'a teslim olmak aynı paralelde gidiyor. 7. basamakta amenü oluyoruz. 7. basamakta amenüler takvasının sahibi oluyoruz. 7. basamakta düşünce platformunda bir teslim olayı, düşünce platformunda bir Allah'a kul olma olayı, düşünce platformunda bir felah olayı var. Felah olayı bir gerçek olarak çıkıyor karşımıza. Çünkü amin olan kişinin mutlaka kurtuluşa ulaşacağı kesinleşmiş. Felah kesin bir hümiyette çıkıyor. Yani felahın birinci safhasıyla amin olmanın birinci safhası bir realite olarak karşımızda. Öyleyse söz konusu olan mefhumlar aynı kademelerde aynı özellikleri ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın bütün kademelerde amin olanlara hitap eden yüzlerce ayet-i kerimesi var Kur'an-ı Kerim'de. Her bir safha için Allah-u Teala mutlak bir ayetle o safhayı işaret etmiş. İnsanların 7 tane safhanın 7'sinde de ayetlerle işaret edilen bir amel olma statüsü var. Öyleyse amel olma standartlarına baktığımız zaman ard arda gelen bütün safhalarda muhtevanın amel olmayı mutlaka içine aldığını görüyor. 7. basamakta, 14. basamakta, 21. basamakta, 25. basamakta 4 tane amel olma standardı geçiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, 1. mürşide ulaşıp mümin olanlar, 2. ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim edenler, 3. fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, 4. Allah-u Teala'nın dininde beşinci defa amin olmak, daimi zikre ulaşıp, hikmet sahibi olup, nefsi Allah'a teslim etmek söz konusu oluyor. Allah-u Teala her açıdan amin olanları bir güzel sonuca ulaştırmış. Beşinci safhada nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Altıncı safhada söz konusu olan şey irşada ulaşmak. Ve bakıyoruz bütün bu safhalar sonundaki en sondaki bir hakkın takva da dahil olmak üzere 14 asır evvel bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmişler. Hepsi bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İşte Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onu söylüyor. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün ibaresinin arkasından ki bu bir hakkın takvanın
özelliğini taşır. Onun alameti farikasıdır. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Siz ölmeyin, Allah'a teslim olarak ölün. Buradaki teslim, bir hakkın takvanın teslimiyeti. Ve bütün sahabeler için Allah Teala onu söylüyor, hepsinin bu hedefe ulaştıklarını, bir hakkın takvanın sahibi olduklarını, böyle bir amin oluşta bütün sahabe için geçerli. Çünkü Allah Teala bunu amin olanların gerçekleştirmesini istiyor. Ya eyyühellezine aminu tekullâhe hakkı tukatihi. Görüyorsunuz ki son mertebeye kadar bütün mertebelerde amini olmak takva ile beraber yürüyor.

Aymeni olmak müessesesi Kur'an'da bir remz olarak geçiyor, bir işaret olarak geçiyor, bir seviye tayini olarak geçiyor. 7 tane ameni oluş, 7 tane takva aynı basamakları işaret ediyor. Öyleyse takva, Kur'an-ı Kerim'in temel iskeletini teşkil ederken, ameni olmak da Kur'an-ı Kerim'in temel iskeletini teşkil ediyor. Aynı noktalarda, aynı olaylar, aynı seviyenin ifadesi, her takva kademesinde bir ameni olur. Öyleyse bu muhteva içerisinde takvaların dizaynına baktığımız zaman amen oluşlarla beraber yürüdüğünü görüyoruz. Amen takvasında gördüğümüz kişiler amen olanlar. Diyor ki Allah Teala ve neceynel lezine amenu ve kânû yettekûn. Amen olup da takva sahibi olanı kurtardık diyor. Burada 41 Fussilet Suresi 18. ayet-i kerime. Kimmiş kurtardığı takva sahibi? Amin olanlar. Buradaki amin olup Allah'a takva sahibi olanlar açık bir şekilde ifade edilmiş aminu takvasında. Ve mümin takvaya baktığımız zaman Allah Teala diyor ki mümin takva için Maide Suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunu söylüyor ki gene aminulara hitap ediyor. Ya eyyüllezine aminu diye başlamış ayet. Ya eyyühellezine aminüskürü nimetallahi aleyküm. Ey amin olanlar Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin ki ishemme kavmin en yepsutu ileyküm eydiyehüm fekefe eydiyehüm ankum. Hani bir topluluk size tecavüz etmeye kalkmıştı da Allah onlara mani olmuştu. Ettekullahi. Ey amin olanlar ya eyyühellezine aminüskürü ettekullahi. Ve alallahu felyetevekkelil müminin. Bu müminler takvası ve müminlerin amini olan müminleri işaret ediyor. Mümin olanları amini olan müminler. Bu ayet-i kerimeyle işaret ediyor. Maide suresinin 11. ayet-i kerimesi. Öyleyse demek ki mümin kademesinde de bir amini olmak söz konusu. Ve evap takvaya bakıyoruz. Allah Teala Yunus 63'te diyor ki ellezine Yunus 62'de ela inne evliya Allahi la hafin aleyhim ve lahum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya onlara korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular diyor Allah Teala. Buradaki amen oluş, Allah'a ruhlarını ulaştıran evliyanın amen oluşu. Ve görüyorsunuz ki gene takva sahipleri, buradaki takva sahipleri gene amen olanlar. Ve muhsinler takvasına bakıyoruz. Allah Teala Ali İmran Suresinin 200. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminusbiru ve sabiru ve râbitu ve tekullâhe leâleküm tuflûn. Amin olanlar buyuruyor Allah Teala. Burada sabrın sahibi olanlar, rabıta kuranlar ve böylece felaha erişenler söz konusu. Ve bu insanların öfkelerini yutanlar ve takva sahipleri oldu. Muhsin takvanın sahipleri olduğunu görüyoruz. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler olduğunu görüyoruz. Allah Teala ahsen takvanın sahiplerini Maide Suresi'nin söylediğimiz 93. ayet-i kerimesinde zaten ifade etmişti. Onlar diyor: "Leyse alellezine amenu ve aminu salihati cünahun fîmâ taimu izâmette kav." Ve aminu ve aminu salihati sümmette kav. Ve aminu sümmette kav.
ve ahsenu. Beşinci defa amen olmak ve ahsen olmaktan bahsediyor Allah Teala Maide 93'te. Burada diğer takvalarla beraber ahsen takva devrilmiş ama amen olanın gerçekleştirdiği bir olgu. Ashab 70 ve 71'de azim takvadan bahsediyor Allah Teala. Diyor ki ya eyyühellezine amenettekullâhe ve kûlû kavlen şedîden. Amin olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun ve sağlam söz söyleyin. Ama amen olanlar. Sonra da 71'de diyor ki yuslih leküm amaleküm ve yâfir leküm zünübeküm ve men yutiyillâhe ve resûlühü fekat faze fevzen azîme. Ki sizi amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı sevaba çevirsin. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse o azim mükafata ermiştir. Kim bu insanlar? Ya eyyühellezine amenu ettekullâhe diye başlıyor. Azim takvanın azim mükafata eren kişi. Faze fevzen azîmen. Azim takvanın sahibi aynı zamanda azim standartta ameni olan kişi. Ve bir hakkın takva için Allah Teala Ali İmran 100'de diyor ki ya eyyühellezine amenettekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Görülüyor ki Allah Teala'nın takva kademeleri boyunca hep amen olan insanlar bu takvaları yerine getirmişler. Hep o kademenin de bir amen oluşu var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi her konuda amen kılmasını, yedi kademe amen olmayı sizlere nasip kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar, dileklerimizle, dualarımızla. El-Fatiha mi'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Aleyhim kalim maddubi aleyhim aleyhim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Gönüller, kalpler birbirine karşıdır. Kalpten kalbe yol vardır diyor atalarımız. Bu yol bir sevgi yolu olmalı. Sevgili kardeşlerim, birbirinizi çok sevmelisiniz. İnsanları mutluluğa götüren yol nefret yolu değildir. Sevgi yoludur. Nerede nefret varsa, kin varsa, orada mutlaka şeytan vardır. Nerede dedikodu varsa, başka insanları çekiştirmek varsa, İnsanların kötü taraflarını, yanlışlarını başkalarına aktarmak varsa, orada şeytan vardır. Sevgili kardeşlerim, başkalarından bahsedecekseniz, onların iyi taraflarından, Allah'a yakın olan özelliklerinden bahsedin. Hep düşünün, yerin kulağı vardır. Sizin bir yakınınıza, bir dostunuza, başka biri hakkında söyleyeceğiniz kötü şeyler, tahmin edemeyeceğiniz kadar kısa bir zaman devresinde o kişinin kulağına ulaşabilir. Bundan sonra duyacağınız pişmanlık size bir şey sağlamaz. O yerden çıkmıştır. Siz o kişi için kötü şeyler söylemişsinizdir. Ve de onu duyan arkadaşınız bundan hüzün duyacaktır.

üzülecektir. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek, insanlara mutluluk ulaştırmak varken ve Allah Teala bunu emretmişken başka insanları tenkit ederek, başka insanların kötü taraflarından bahsederek, insanlara o kişinin dedikodusunu yapmak Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. Hepiniz başkaları hakkında konuşmalısınız. Çok konuşmalısınız. Ama onların güzel taraflarını anlatarak. Herkesin bir güzel tarafı mutlaka vardır sevgili kardeşlerim. Şeytan herkes hakkında konuşmanızı ister. Şeytan herkesin kötü taraflarını başkalarına anlatmanızı ister. Herkesi zem etmenizi ister. Allah da övmenizi. Hangisini yapacaksınız sevgili kardeşlerim? Allah'ın emrini mi yerine getireceksiniz? Yoksa şeytanın söylediklerini mi? Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın yolunda olan bir topluluğuz. Allah için yaşayanlarız. Başka insanları sevenleriz. Allah için sevenleriz. Nefreti aramızdan, dünyamızdan kaldıranlarız. Sevgili kardeşlerim, öyle insanlar olur ki, olun ki size kötülük yapanları da affedin. Onları da bağrınıza basın. Sizin kötülüğe karşı yapacağınız iyilikle mukabele o insanları adım adım size yaklaştıracaktır. Her kötü davranan insanı iyi davranan bir hüviyete ulaştırabilme olayı gerçekleştikçe bundan büyük haz, büyük mutluluk duyacaksınız sevgili kardeşlerim. Hedefiniz bu olmalı. Başka birinin kötü taraflarını size ulaştıran bir kardeşiniz geldiği zaman sana sorun, bu kardeşimizin, bu kişinin hiçbir iyi tarafı yok mu? Bak bana yarım saatten beri onun negatif olan davranışlarından bahsediyorsun. Acaba hiç sende kabahat yok mu? Neden acaba sana karşı senin hoşlanmadığın bir tarzda davranıyor? Hiç kendisine sordun mu? Sevgili kardeşlerim, şeytan boş durmaz. Devamlı insanların negatif istikamette davranmalarını ister. Devamlı insanların birbirini zem etmesini, yani o insanlar hakkında kötü şeyler söylemesini, onların kötü davranışlarından bahsetmesini ister. Herkes genel çerçeve içinde başkalarına, tarafındaki insanların
kendisine karşı yaptığı negatif davranışları, kendisini üzen davranışları ulaştırdıkça etrafındaki insanlar da yavaş yavaş onun yanından uzaklaşırlar. Hiç kimse devamlı başkalarını şikayet eden bir insanı dinlemekten hoşlanmaz. Kim sevgiden bahsederse, kim başka insanların hangi davranışından nasıl bir mutluluk duyduğunu anlatırsa, hayatını başka insanları mutlu etmeye adarsa ve bunun meyvelerini aldıkça mutluluğu yaşarsa bütün boyutlarıyla, işte o kişi mutluluk yolunda en güzelini yapandır. Beşeri münasebetler, yani insan ilişkileri hep başka insanları mutlu kılmaya yönelik olmalıdır. Allah Teala biz insanları mutsuz olalım, başka insanları da mutsuz kılalım, sonra hep beraber cehenneme gidelim diye yaratmadı. Allah Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Bunun için insanın manevi tekamülü, yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi Kur'an-ı Kerim'de farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Mürşide tabiyet farzdır. Ruhu Allah'a ulaştırmak farzdır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farzdır. Nefsi Allah'a teslim etmek farzdır. Muhlis olmak farzdır. İradeyi de Allah'a teslim etmek farzdır. 7 tane safa oluştu. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane de teslim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala tabloyu çizmiş. İstiyor ki herkes ruhunu Allah'a teslim etsin. Bunu da Allah garanti ediyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah hepinizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Ve diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O kişi ruhunu bana ulaştırmaz. Ben ondaki emanetimi geri alacak şartları o kişinin üzerinde oluştururum. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri hüviyetine sokulur. O kişi o 7-8 aylık mutluluğunu bir ömür boyu unutamaz. Diyelim ki o kişi ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücudunu, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmiş birisi. Mutluluğun çok daha fazla olması lazım gibi gelir herkese. Hayır. Mutluluğun en büyüğü bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesiyle ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırdığı gün arasındaki devrede dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Sevgili kardeşlerim, bu kendi açınızdan mutluluk. Ama bir başka açıdan daha mutlu olabilirsiniz. Neyle, nasıl? Başkalarını mutlu ederek. Allah'ın kanunudur ki kime ne kadar mutluluk verebilirsiniz, Allah Teala sizi de
o başkasına ulaştırabildiğiniz mutluluk kadar mutlaka mutlu kılar. Huzuru yaşarsınız. Saadeti yaşarsınız. Herkes tarafından sevilirsiniz. Kendinizi insanların mutluluğuna adadığınız zaman herkes tarafından sevilirsiniz. Sizi sevmeyenler olabilir mi? Evet. Onlar şeytanın yakın dostlarıdır. Sizden belki nefret bile edebilirler. Başkalarını hidayete erdirmekte vasıta olduğunuz için, Allah'a çok yakın olduğunuz için, kalbi yapınız onlara hiç uymadığı için. Sevgili kardeşlerim, sizi sevmeyenleri de sevebiliyor musunuz? İşte mutluluk oradadır. Ne kaybedersiniz ki? Diyelim ki falanca size kötülük yapmak için çalışıyor. O çalışmaya devam etsin. Siz onu da sevmelisiniz. Siz devamlı Allah tarafından güzelliklerle beslenirsiniz. Mutluluk dünyasında yüzersiniz. Onlar da şeytan tarafından negatif istikamette beslenirler. Sizden ve Allah'ın dostlarından nefret ederler. Sizin insanları sevmenizden nefret ederler. İnsanların sizi sevmesinden nefret ederler. Şeytan hiç kimsenin mutlu olmasını istemez. İşte her kim başkalarının mutluluğuna ipotek koymaya kalkarsa, hayatını başka insanları mutsuz etmeye adarsa, o kişi dünyadaki en mutsuz insanlardan biridir. Hiçbir zaman da huzura kavuşması mümkün değildir. Hep başkalarına kötülük etmek için yaşar. Kafasında hep kin vardır. Kalbi kapkaranlıktır. Kinle doludur. Allah'ın dostlarının insanlar tarafından sevilmesini onlar kıskanırlar. Onlar buna dayanamazlar. Ve hep kötü şeyler düşünürler. Kötülükler yapmaya çalışırlar. Ama sonunda görürler ki hiçbir şey Allah'ın dostlarına hiçbir kötülük yapamamışlar. Acaba neden yapamazlar sevgili kardeşlerim? Çünkü Allah'ın sevgilileri Allah Teala tarafından korunur. Kötü olanlar da iyi olanlar da insandırlar. Yani birer mahlukturlar. Allah'ın dostları bilirler ki Allah müsaade etmedikçe hiç kimse hiç kimseye bir kötülük yapamaz. Öyleyse Allah Teala dilerse müsaade eder, dilerse etmez. Allah bütün insanları sever ama Allah'ın insanları sevmesi insanların kendisini Allah'ı sevmesiyle doğru orantılıdır. Biz Allah'ı hangi ölçüde seviyoruz? İşte Allah'ın aynası, o aynadır ki Allah Teala da aynı ölçüde bizi sever.
aynı ölçüde demekten kastımız aynı oranda. Biz Allah'ı bir seversek Allah Teala bizi bin sever. İki sevdiğimiz zaman Allah'ın sevgisi 2000'e çıkar. Bu bir mukayese rakamıdır. Sadece bunun için söylenir. Yoksa Allah Teala'nın herkese karşı olan sevgisi, onun sevgisinin Allah'a göre çok katıdır. Bu kat bütün rakamlarda değişir. Herkes için ayrı bir reçetesi vardır Allah Teala'nın. Ayrı bir tatbikat biçimi vardır. Herkese ayrı bir pencereden bakmak Allah'ın temel davranış biçimidir. Neden herkes mutlu değil? Sevgili kardeşlerim, insanlar hangi ölçüde Allah ile ilişki kurmuşlarsa, Allah Teala onları o ölçüde mutlu kılar. İnsanların Allah ile olan ilişkileri bütün güzellikleri

Tevcid namazı kılmışlar. Ne yapmışlar? Beş vakit namaz altıya çıkmış. Sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünneti kılmışlar. Ve Kur'an-ı Kerim'in yedi rakamı tahakkuk etmiş. Yedili sistem. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi tane safa yedili sistemin temelini oluşturur. İşte namaz da beş vakit namaz değildir. Aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sahabesi örnek alınmalıdır. Farzlar nasıl yerine getiriliyorsa sabah namazı farzdır, öğle namazı farzdır, ikindi namazı farzdır, akşam namazı farzdır, yatsı namazı da farzdır. Ama yatsı namazının dört rekatı farzdır, geri kalanlar farz değildir. Akşam namazının üç rekatı farzdır, iki rekatı farz değildir. İkindi namazının dört rekatı farzdır, dört rekatı sünnettir. Öğle namazının kuşluk sünneti farz olamaz. Öğle namazının ve sabah namazının da öğle namazının dört rekatı farzdır. Sabah namazının da iki rekatı. Geri kalanlar hep sünnettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala niçin namaz kılmanızı istiyor? Çünkü namaz insanı kötülüklerden korur diyor Allah Teala. İnne salatı tenha anil fahşai vel münker. İnne muhakkak ki es salatı namaz, salat tenha korur, muhafaza eder. Ne salatı tenha kötülüklerden koruma geliyor arkasından. Aleyküm selam. İnne salatı tenha anil fahşai vel münker. Fuhuştan da korur, münkerden de korur. Münker, insanların inkar ettiği şeyler. Fuhuşta bütün kötü

Sevgili kardeşlerim, namaz dinin direğidir. Doğru mu? Doğru. Ama bir direk tek başına hiç kimseyi hiçbir şeyden korumaz. O direğin etrafına bir çadır kurmamız lazım. İşte o çadır zikir çadırıdır. Çadır, yani koruyucu malzeme, koruyucu faktör, koruyucu muhteva Allah-u Teala'nın insanlara yardımı. Onun adı zikirdir sevgili kardeşlerim. Namaz dinin direğidir. Fikir o direğin çevresindeki.

Peki, çadırın o direğe dayalı olarak kurulan çadırın ta kendisidir. Ve yağmurdan, fırtınadan, rüzgardan koruyan o çadırdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanlardan ne istiyor? İnsanlara bunu sorun. Allah sizden ne istiyor? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, hacca gitmek. Bu faktörlerin her birisi insan mutluluğunun bir vasıtasıdır. Allah ise bütün insanları mutlu kılmak için bunları indirmiştir. İster ki herkes mutlu olsun. İster ki herkes mutluluğun en üst noktalarına çıksın. Bunun için bütün safhaları, 7 tane ayrı safhayı Allah Teala farz kılmış. Farz kıldığına göre herkes oraya kadar gidiyor. Ama öbür taraftan da insanların sonsuz olarak cenneti ve cehennemi yaşayacakları statüyü en kolay, en basit şekilde ulaşılabilen bir statüye oturtmuş Allah Teala. Nedir o? Bir dilek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şu dünyada yaşayan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ölmeden hemen ulaştırmayı diliyorum derse Allah-u Teala'ya, böyle bir şey gönüldense ister iç sesiyle söylesin Allah-u Teala'ya, dilini bile kımıldatmasın, ister sesli olarak söylesin, ikisi arasında Allah açısından fark yoktur. Çünkü kalbinizden geçeni bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi çok sever. Allah'ın istediği hepinizin mutlu olmasıdır. Önemli mi? Elbette önemli. Neden? Çünkü siz mutluysanız, siz başkalarını mutlu eden bir insansınız. Mutluluğu yaşayanlar başkalarını mutlu etmeyi kendilerine amaç edilenlerin en büyük toplumu oluşturdukları bir dairede yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Eğer severseniz onların mutlu olmasını kalbiniz mutlaka diler. Allah Teala hep buna bakar. Acaba benim kullarımdan kim başka insanları mutlu kılmaya kendisini adayacak? İşte Allah Teala herkesin bu hedefe ulaşmasını ister. Yani bir başka ifadeyle herkesin başkalarının mutluluğu için yaşayan insanlar olmasını ifade eder. O kişi başkalarını mutlu ettiği zaman en çok kendisi mutlu olur. Neden? Bir insanın mutluluğunun A kadar olduğunu düşünelim. Eğer bir insan bir kişiye mutluluk verdiği zaman onun eşitliğini Allah tanıyorsa, bir kişiyi A kadar mutlu edince kendisi de A kadar mutlu olur. Ama etrafında başkaları da var. İkinci bir kişiyi B kadar mutlu eder. B kadar mutluluk kendisi de kazanır. Üçüncü bir kişiyi C kadar mutlu eder. Aynı miktar.
bunun sayesinde kazanır. Ne olmuştur? A, B, C, D, E, F, G, H ya mutluluk veren bir insan, her birinin eşit olduğunu düşünen birinin için mutlulukların kazandığı mutluluğun 6 katını kendisi yaşamıştır. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Mutluluğun yolu başkalarına mutluluk ulaştırmaktır. Başkalarını mutlu kılmaktır. Böyle yaparsanız sizde her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyenlerden olursunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Gönülden bir dilekle başka insanları mutlu etmek için Allah'tan yardım dilerseniz ne kaybedersiniz ki? Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adarsanız, herkese yardımcı olursanız, başkaları için yaşarsanız, asıl ifadesiyle başkaları için yaşarsanız, siz her an mutluluğu yaşayan bir insan olursunuz. Ne zaman başkalarına düşman olursanız, o zaman hayatınızdaki bütün mutluluğu kaybedersiniz. Sizi artık idare eden şey ruhunuz değildir. Nefsinizin afetleridir. Allah değildir, şeytandır. Şeytan, bütün insanları mutsuz kılmak ister. Bunun için insanlara hep başkalarına kötülük yapmasını emreder. Kötülük yapan, kötülüğünü karşındaki kişiye ulaştırıp da onu mutsuz ettiği zaman Allah da kötülük yapanı mutsuz eder. O kişi başkalarına verdiği huzursuzluğun, sıkıntının aynını kendisi de yaşar. Sevgili kardeşlerim, eğer insanları severseniz, o zaman yakalarsınız. Ucundan, kuyruğundan bir büyük hakikati yakalarsınız. Başkalarına ne kadar mutluluk verirseniz, siz de onların her biri kadar mutlu olursunuz. Huzur, mutluluk başkalarını mutlu etmekten geçer. Allah Teala insanları cemaat halinde yaşayan mahluklar kılmış. Öyleyse etrafımızda mutlu edebileceğimiz çok insan her zaman vardır. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Hayatımızı başka insanları mutlu etmeye adasak. Kaybetmek değil de o zaman ne kadar büyük şeyler kazandığımızı yaşayarak göreceksiniz. Başkalarını mutlu ettikçe ne kadar büyük bir mutluluğu yaşadığınızı göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Arkasındaki Allah'ın hakikat aynasını keşfedip kendinizi o aynada görürseniz, orada mutluluk vardır, huzur vardır. Ve siz başkalarına güzel davrandıkça, onları mutlu ettikçe, onlardan size geri dönen şeyin de mutluluk ve huzur olduğunu yaşarsınız. O zaman etrafınızda ne kadar çok insan varsa, o kadar çok insanın hepsine mutlu kılın, onları mutlu kılmak için devamlı en güzel davranışlarda bulunursunuz. Her biri bir aynadır.
Ona ulaştınız, mutluluğun aynını siz de yaşarsınız. Ne kadar çok insana onları mutlu edecek davranışlarda bulunursanız, her biri kadar siz de yaşayacağınız için onların hepsinin yaşadığı topluluğun birer birer yaşadıkları toplam mutluluğu siz yaşarsınız. O zaman elinizde dünyadaki en büyük servet var demektir. Mutluluk serveti ne kadar çok insana, ne kadar uzun zamanda, ne kadar mutluluk ulaştırırsanız, siz o kadar mutlu bir insan olursunuz. Öyleyse herkesi sevin. Herkese dost elinizi uzatın. Herkes için yaşayın. Herkes size kendilerine yardım edecek olan, onları seven hüviyetiyle tanısın. Hedefiniz bütün insanlara mutluluk dağıtmak olsun. O zaman hayatınız her saniye başkaları için yaşamakla devam eder. Ve mutluluğun o vazgeçilmez güzelliğini, huzurunu yaşadıkça Allah'a devamlı manevi açıdan duyduğunuz mutluluklar için hamd edersiniz. Allah'ın fizik standartlarda sizi ulaştırdığı mutluluklar için de şükredersiniz. Hamd ve şükür hayatınızın temelini teşkil eder. Ve siz Allah'tan razı, Allah da sizden razı olarak bir ömür geçirirsiniz. Ve yaşamak ne kadar güzel şey diye aklınızdan geçirirsiniz. Hep Allah'a şükredersiniz, hamd edersiniz, sizi mutlu kıldı diye, size huzur verdi diye, sizi saadet içinde yaşayan bir insan kıldı diye. Onu o kadar çok seversiniz ki, bu sevgi bütün hayatınızı doldurur. Her başkaları için yaşayan insan, Allah için yaşayan insandır. Allah'ın bu temel emridir. Allah ister ki herkes mutlu olsun, ama mutluluğun yolu başkalarına mutluluk vermekten geçer. Sevgili kardeşlerim, hep beraber söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte bunu söylerken o büyük hazzı, iç dünyamızda yaşayabiliyor muyuz? Gerçekten huzur içinde miyiz? Gerçekten mutlu muyuz? Eğer Allah'ı severseniz, eğer insanları severseniz, herkese yardım etmek için yaşamaya başlarsanız, o zaman söylediklerimizin %100 yerli yerine oturduğunu sadece duymuş olmayacaksınız, yaşamış olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Ve hepinizin Allah-u Teala tarafından sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyorum. Allah hepinizden razı olsun.
huzurlarınızdan size mutluluğu anlatmanın mutluluğu içinde ayrılıyorum. Mutluluklar üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Meryem her yaz anneannesinin köy evine gelirdi. Kırmızı çatılı, mavi pencereli, kocaman meyve bahçesi olan güzel bir ev. Meryem sabah erkenden uyandı, elini yüzünü yıkadı. Koşup anneannesine sarıldı.
1: Meryemciğim, seni çok seviyorum. Gece uykusu sana yaramış.
2: Anneanneciğim, gece rüzgarın sesi beni çok korkuttu.
1: Peki, korktuğun zaman kimin yanında olmasını istersin?
2: Annemin, babamın ya da senin anneanneciğim. Bir de Allah'ın.
1: Allah hep bizim yanımızda. En güçlü dostumuz ve koruyucumuzdur. Eğer biz Allah'tan yardım istersek, her işimizde bize kolaylık verir, yardım eder. Allah bütün insanları çok ama çok sever.
2: Allah'tan yardım nasıl istenir anneanneciğim?
1: Allah'a dua ederek ama her işimizde onun adıyla başlayarak. Bütün kalbinle Allah'tan yardım iste.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim de.
2: Şimdi biz ne söyledik?
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım dedik.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Yemek yerken, bir şey içerken, evden çıkarken, her işine başlarken
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.
1: Bismillahirrahmanirrahim dersen Allah seni daha çok sever ve işlerinde sana yardım eder.
0: Anneannesinin kahvaltı hazır çağrısı üzerine sofraya oturdular. Meryem şöyle bir durdu.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim
0: dedi. Dedesinin yaptığı sofra duası ile kahvaltı başlamış oldu. Meryem ballı ekmeğini iştahla yerken Allah'a teşekkürü bir görev bildi.
2: Beni sevdiğin ve bana ballı ekmeği verdiğin için sana çok teşekkür ederim.
0: Meryem içinde artan mutluluk ve coşkuyla.
2: Seni çok seviyorum Allah'ım.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Sizleri çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Çok ama çok. Bu sevgi geçtikçe artmakta. Allah'ın yolunda çok mesafeler kat ettiniz. Allah'ın bize öğrettiklerini en güzel şekilde değerlendirmekte kalmadınız. Artık çok kardeşimiz bütün Allah'ın güzelliklerini başkalarına anlatabilecek bir noktaya ulaştılar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Her tarafta kardeşlerimiz Kur'an ayetleriyle konuşuyorlar. Bu bizim alametli farikamızdır. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Neden Allah Teala bize Kur'an öğretti? Çünkü bundan 14 asır evvel İslam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından, Peygamber Efendimiz tarafından Kur'an'la öğretildi insanlara. O yalnız Kur'an ayetlerini söyledi. Kur'an'la hükmetti. Hep dilinde Kur'an vardı. Her olay üzerine Allah Teala ona ayetler indiriyordu. Kur'an ayetleri bunlar bir peygambere, bir nebiye indirilen mukaddes kitapların sonuncusu olan Kur'an'da yer almaktadır. Peygamberlere indirilen kitaplar şeriat kitabıdır. Onlar da emredici ve cezayı müstelzim hükümler yer alır. Onlar peygamberlere indirilir. Ve Kur'an-ı Kerim peygamberlere indirilen kitapların sonuncusudur. Peygamberlere Allah-u Teala şeriat kitapları indirir. İçinde şer'i hükümler vardır. Onunla hükmetsinler diye o peygambere o kitap indirilmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat indirilmiştir. Hazreti İsa'ya İncil indirilmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e de Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Hepsi de Allah'ın kitabıdır. Hepsi 7 safa ve 4 teslimi mutlaka ihtiva eder. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. safa, 3. basamak. 2. Mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. 2. safa. 3. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. 20. 1. basamak ulaşma, Allah'ın zatında yok olma, 22. basamak, 3. safa. Dik yokuşun açılması, zikrin 18 saati çıkması günde ve fizik vücudun Allah'a teslimi, 4. safa. Nefsin kalbi %80'den fazla nurlarla doluyor. Sonra 5. safa var, ullelbap olmak, daimi zikre ulaşmak. Nefsin kalbinin tamamen afetlerden kurtulması, kişinin ulul elbab olması, lüplerin sır hazinelerinin sahibi olması, Allah'la konuşmaya başlaması. Sonuç kademe, ulul elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamının üçü de Allah ile konuşmak yetkisinin sahibidir.
Allah Teala diyor ki Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde, o Allah ki sana kitabı indirdi. Onda muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetlerin hükümleri bellidir. Ama müteşabih ayetlerde kalplerinde zevk olanlar, o müteşabih ayetleri kendilerine göre yorumlayarak insanları Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah Teala. O müteşabih ayetlerin sırrını Allah'tan başka normal standartlarda kimse bilmez. Rüsuf sahipleri olan rasuhun da derler ki o ayetler Allah'ın katındandır. Ve onların sırrını sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor Allah Teala. Ulul elbabın tezekkür edebilmesi şarta bağlı bir müessesedir. Ulul elbab Allah ile konuşma yetkisinin sahibi olanlardır. Şimdi bakıyoruz muhtevaya. Ulul elbab kimdir? Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de diyor ki li ulul elbab yeskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur onlar için diyor. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya oturuyor, ya ayakta, ya da yatıyor. Üç halin üçünde de zikir halinde olan bir insan daimi zikirdedir. İşte son üç makam, Ulul Elbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı, bu makamların hepsinin sahibi daimi zikirdedirler. Ama onlar arasında da fark vardır. Ulul Elbab, daimi zikirde bulunan ama henüz Allah-u Teala'ya tövbe-i nasuhla tövbesini gerçekleştirmeyen kişilere denir. Lüplerin sahipleridir. Ama bu lüplerin sahiplerinden her kim tövbe-i nasuhu gerçekleştirirse, Allah-u Teala onu tövbe-i nasuhla tövbe etmeye davet ederse, o kişi bunu gerçekleştirdiği anda artık o kişi muhlis olur. Allah-u Teala tarafından davet edilmeden hiç kimse tövbe-i nasuhta bulunamaz. Tövbe-i nasuh, mensuh olmayan, değiştirilemeyen bir tövbedir. Son tövbedir. Bu tövbeyi yaptıktan sonra şeytanın o kişiye tesir etmesi artık imkansızdır. Allah Teala'nın söylediği şey şu, İblis'e, sen benim muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. Sen benim muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. Demek ki tövbe-i nasuh öyle bir tövbe ki artık o kişinin Allah'ın yolundan ayrılabilmesi mümkün değildir. Bunu engelleyen bir statü var orada. Peki daha ötesi var mı? Var. Kim muhlis olursa o noktadan sonra Allah o kişinin günahlarını örter. O kişiye salah nuru verir. O kişinin günahlarını, örttüğü günahlarını sevaba çevirir. Ve o kişinin bunu yaptıktan sonra, günahlarını sevaba çevirdikten sonra iradesini de Allah Teala teslim alır. İradesini de teslim aldığı bu kişi artık irşat makamının
sahibi olmak yeteneğine ulaşmıştır. İşte Allah Teala o zaman o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur olmak, Allah'tan aldığı emirleri yerine getirmek demektir. Bir insanın irşada memur ve mezun kılınmasında birinci şart Allah'ın emirleri vermesi, irşada memur ve mezun kılınan kişinin o aldığı emirleri yerine getirmesi demektir. Ve buradaki muhtevada kişinin irşada memur ve mezun kılınması, irşat yetkisinin gene Allah'ta olduğunu gösterir. Allah ona emirlerini gönderir. O kişi Allah'tan aldığı emirleri birer birer gerçekleştirir. Allah'ta mezun kılınmaksa Allah Teala tarafından izin verilmek demektir. O kişinin irşada irşad etmek yetkisinin Allah Teala tarafından kendisine izin verilerek gerçekleştirmesine müsaade edildiği manasına gelir. Bu kişi iradesini Allah'a teslim ettikten sonra o kişinin zikri artık zikir olmaktan çıkar. Çünkü iradesi yoktur ki kendi iradesiyle Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretsin. Ama külli irade o kişinin üzerinde tesir sahasını oluşturmuştur. Allah kelimesi devam etmektedir. Ama o kişinin iradesiyle değil. İlahi iradenin ve külli iradenin o kişi üzerinde tesir etmesiyle tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir gün bu noktaya ulaşanlar olacak aranızdan ve Allah-u Teala'nın sevgili kulları olacaklar. İşte Allah-u Teala'nın hepiniz için hedef gösterdiği son nokta burasıdır. İradenizi de Allah'a teslim etmek, ilahi iradenin ve külli iradenin sizin iradenizi teslim etmesi ve zikri daiminizin tesbihe dönüşmesi. Artık sizin iradenizde bir zikir olmayacak. Külli irade bu zikri sizden alacak ve devam ettirecek. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmıştı. Bu hedefin, iradenin teslimini gerçekleştirme hedefinin arkasında ne vardır? İrşad makamı vardır. Kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad makamının sahibi olur. İşte Tevbe suresinin 100. ayet kelimesi. O sabikun el evveline var ya, o evvelki sabikunlar, hayırlarda yapılan müsabakalarda en önde gelenler. Onlar sahabe. Onların bir kısmı ensardandı, Medine'deki yardımcılardan, bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenler. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Sabikun el-evvelin demek ki ensara veya muhacirine tabi olanlar. İhsanla tabi olanlar. Ne demek ihsanla tabi olmak? Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyerek de mürşidine tabi olabilir. Allah'a ulaşmayı diler, hacet namazını kılar,
mürşidini Allah'tan sorar. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece 12'den sonra kalkar, boy abdesti alır, hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini ister. Allah Teala ona mürşidini gösterir. O zaman o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp veya bu bir mürşit vekili de olabilir. Bulunduğu yerde onun gideceği mürşit yoksa başka mürşitler olabilir. Onu alakadar etmez. Onun gideceği mürşit orada değilse, bulunduğu yerde değilse o zaman bir mürşit vekilini Allah Teala tayin eder. Kişi gider, ona tabi olur. Tabiyet asıldır. Neden asıldır? Çünkü ruhun vücuttan ayrılabilmesi yalnız tabiyetle gerçekleşir. O kişinin günahları önce örtülür, sonra da sevaba çevrilir. Bu sevaba çevrilen günahlar o kişi için bir mutluluk vesilesidir. Bu öyle bir yoldur ki Allah'a ulaşmayı dileyip de bir insan mürşidine tabi olduktan sonra o kişi ruhunu nasıl Allah'a ulaştırdığını hiç anlayamaz bile. 7-8 aylık bir devre içerisinde ruhu 7 tane gök katını diğer ruhlarla beraber aşacak. 7. gök katında 7 tane alem geçecek. Allah'ın zatına ulaşacak. Sitetul müntaha'dan yukarıya doğru dikey bir yolculukla ve Allah'ın zatında ifna olacaktır. Fani olacaktır. Yok olacaktır. İşte bu vuslattır. Ruhun sahibi olan Allah'a geri dönmesidir. Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki Allah-u Teala'ya hamd edecek, şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki Allah-u Teala bizi seçmiş, bize öğretmiş bütün bunları sizlere öğretelim diye. Şimdi öyle bir devreyi yaşıyoruz ki öğrettiğimiz kardeşlerimiz bizim söylediklerimizin hepsini bizden daha güzel bir şekilde anlatabilecek seviyelere geldiler. Bu bizi ne kadar mutlu ediyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın yolunda hizmet etmek, Allah'ın insanları mutluluğa götürecek olan bütün o muhtevayı insanlara öğretmeleri, onların da bunu tatbik ederek mutlu olmaları, huzura kavuşmaları, bu konunun başka bir yolu olmadığı için bizi mutlu ediyor. Bizi yaratan Allah. Ruhumuzla, veçimizle, nefsimizle bizi yaratan Allah. Ancak o yaratan Allah bizim mutluluğumuzun hangi standartlarda gerçekleşebileceğini bilir. Sadece o. O zaman o Tevrat'ı indirmiş, onda anlatıyor. Bir insanın nasıl ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edeceğini onda anlatıyor. Ondan sonra İncil'e aynı hakikatleri koymuş. 7 Safa ve 4 Teslimi İncil'de göstermiş Allah-u Teala. Sonra da Kur'an-ı Kerim'de göstermiş. Bunların hepsi aslında Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Tevrat'ta da Allah Teala o dinin, Tevrat'taki dinin, Hazreti Musa'ya Allah'ın öğrettiği dinin, Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu ifade ediliyor.
İncil'de de Hazreti İbrahim'in Hanif dininin öğretildiği ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala İslam dini için bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir buyuruyor. Ve 7 Safa ve 4 tane teslim. İşte böyle bir dizaynda mutluluğu yaşamak isteyen bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Mutluluğa yelken açmak bir tek dilekle gerçekleşecektir. O kişi ellerini Allah-u Teala'ya açacak. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Senin bunca ermiş evliyan var. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de bunu bütün kalbimle, yürekten diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, beni mahrum etme bundan. Bu abdest alıp da bunu Allah-u Teala'dan isteyen herkes için Allah'ın kapıları mutlaka açılır. Bir tek şartı var Allah-u Teala'nın, bu talebin kalpten, gönülden bir talep olması. Bir kişi surete, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte bir sürü adamlar diyorlar ki, biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı diledik, ulaştırdık. Ben de istiyorum, benim de ruhumu ulaştırıver. Sevgili kardeşlerim, böyle olmaz. Allah bizi yaratandır. Ona saygımız olması lazım. Hacet namazımızı kılmalıyız. Önce boy abdestini almalıyız. Allah'tan ruhumuzu Allah'a ulaştırmak istediğimizi talep etmeliyiz. Ve ikinci safhada gene aynı şeyi yapmak mecburiyetindeyiz. Mürşidimizi Allah'tan sormak için. Hacet namazı kılacağız. Boy abdesti alacağız ve mürşidimizi Allah-u Teala'dan soracağız. Allah Teala dünya üzerinde birçok mürşidi şu anda hayatta yaşatıyor. Sevgili kardeşlerim, tayin Allah'ındır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, en güzel standartlarda Allah için olun. Allah için yaşayın. Allah-u Teala'nın sizi en güzeli ulaştırması için talepte bulunun, duada bulunun ve mutlaka Allah sizin için de bir kapı açacaktır. İşte bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması Allah'ın mutlaka gerçekleştireceği bir husustur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir. İstisnası yoktur. Talep eden herkesin ruhunu mutlaka Allah-u Teala kendisine ulaştırır. Öyleyse bu dilekle hareket edip Allah-u Teala'dan bu güzelliği talep etmek bütün insanların mutlaka gerçekleştirmesi lazım gelen bir husustur. Bu talep o olayın mutlaka gerçekleştirmesini sağlar, kalpten bir dilek olması kaydıyla. Peki bir insan anlayabilir mi dileğinin kalpten olduğunu ve olmadığını veya olmadığını? Elbette anlayabilir. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse ama hayatında hiçbir değişiklik olmamışsa o zaman Allah'a ulaşmayı dudaklarıyla dilemiş demektir. Ağzıyla dilemiş demektir. Ama kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı diledikten sonra kendisinde bir değişiklik görür de dünyanın en mutlu geçireceği 7-8 aylık bir devreye girerse o devrede o kişinin bütün negatif faktörleri devre dışı kalır. Allah-u Teala onu koruması altına alır. Şeytanın onun tesir etmesine asla müsaade etmez. Ve bu 7-8 aylık devrede o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Öyleyse
Allah Teala'dan talepte bulunan kişi burada derhal anlar. Talebi kabul edilmiş mi, edilmemiş mi? Mutluluğu yaşamaya başlamışsa o kişinin talebi Allah Teala tarafından kabul edilmiştir. O kişi o devreyi hayatı boyunca bir daha unutamaz. Hayatının en mutlu günleri olacaktır o 7-8 aylık devre. Öyleyse yapılması lazım gelen şey bir dilektir ve mutluluğu yaşamaktır. Mutluluk nedir? Mutluluk bir kavganın bitmesidir. Üç ayrı cephede Allah'a ulaşmayı dileyen herkes şu anda üç ayrı cephede kavga veriyor. İş dünyasında nefsiyle ruhu devamlı bir çatışma içinde. Çünkü ruhu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Nefsi ise Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmak istemez, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. İşte böyle iki düşman kardeşin iç içe yaşadığı bir bünyesi var insanoğlunun. İki birbirinin tamamen zıttı olan varlıklar birbiriyle devamlı kavga halinde olacaktır. Birisi Allah'ın ruhudur. Sadece güzelliklerle donanmıştır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister ruh. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Ama bir de onun tam zıttı olan nefs var. Nefsimiz de %100 afetlerle doludur. Ve öyle bir denge kurmuş ki Allah Teala rakam değişmiyor. İki grupta birbirine eşit. Ama bu muhtevadaki 19 afetle 19 haslet arasında yüzde değişimleri var. Birinci haslet birinde %90 olsun. Buna karşılık birinci afet %10 olsun. Toplam mutlaka 100 edecek. İkincisinde farklı bir sonuçla karşı karşıyasınız. Bunun da %80 ile 20 olduğunu düşünelim. Ama öyle bir netice olacaktır ki 19 tane afetin 100'er puanlık sonuçları 1900 eder. 1900'lük bir devre afetlerde olacaktır bir muhteva. 1900'lük bir muhtevada hasletlerde olacaktır. Ama oran birincisinde 90'a karşılık 10, ikincisinde 45'e karşı 45, üçüncüsünde 60'a karşı 40. Böyle bir değişik atmosfere rağmen denge mutlak olarak sağlanır. Neticede afetler toplamı ile hasletler toplamı mutlaka birbirine eşittir. İşte bu başlangıç noktasıdır sevgili kardeşlerim. Eğer nefsinizin afetlerini yok etmek konusunda bir gayretin sahibi olmazsanız bu denge hep sürer. İçinizdeki savaşta hiç bitmez. Hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Ama ne zaman nefsinizin afetlerini yok etmek konusunda savaşa girerseniz, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemek bu savaşa girmeniz demektir. Böyle bir muhtevada siz en güzeline ulaşacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize bunları öğretti. Bu savaşa başlayan kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir veya diye sessiz zikir. Hatta dilini bile kımıldatmadan kalbindeki sesle diyen kişi böyle bir zikir de gerçekleştirebilir. Allah hepsini duyar.
Ve kim Allah'a zikrederse Allah Teala o kişiye başlangıçta %2 rahmet gönderir. Sonra %98'e kadar yükselen fazıl nurlarını gönderir. O kişinin nefsinin kalbinde nurlar çoğaldıkça kişi emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinden geçer. %7, her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı aşar ve sonunda 7. katta 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu vuslattır. Sevgili kardeşlerim, önemli mi? Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i bu muhtevada yok olur. Başlangıçta hem nefsinizde %100 afetler vardı, hem de ruhunuzda %100 hasletler vardı. Bir denge söz konusuydu. Ama ruhunuz mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzu terk edip gider. Burada bir kaos varmış gibi görünür. Ama Allah Teala buna müsaade etmez. Çünkü nefsiniz ruhunuzla beraber bulunduğu sürece şeytan nefsinize devamlı tesir etmeye çalışacaktır. Ama ruhunuzdaki hasletler bu savaşmada mutlaka hüküm ferma olacaklardır. Devamlı bir kavga olacaktır iş dünyanızda ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin afetleri arasında ve nefsinizin afetleriyle beraber şeytan da nefsinizin afetleriyle beraber şeytanla da aranızda bir kavga devam edecektir. Ama şeytanın sizin gayretiniz varsa, mürşidinize ulaşmışsanız, nefs tezkiyesi yapıyorsanız, şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti hep sıfırlanacaktır. Gayretiniz, zikir yaptığınız sürece şeytanın size bir tesir etmesini mutlaka önler. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada Allah Teala'nın güzelliklerine bakın. Her şeyi Allah Teala sizin için kılmış, size en güzeli göstermiş. Hep sizin için her şey. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olun. Allah için yaşayın. Allah için hedeflere yürüyün. Ve her şeyin en güzeli sizlerin olsun. Böyle bir dizaynda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sizin zikrinizle bir gün tamamlanacaktır. O devrede, ruhunuzla nefsiniz arasındaki devrede, bu kavga devresinde, yani ruhunuzun Allah'a doğru yola çıktığı seyri sülük devresinde, Allah'ın koruyucu kalkanı üzerinizde olduğu için şeytanın size bir tesir icra etmesi mümkün değildir. Bu ise kesintisiz bir mutluluğu, dünyadaki en mutlu 7-8 ayı yaşamaktadır.

sisteminiz bir takım hedeflere yaklaşmanızı sağlamanız halinde mümkündür. Zikrinizi daha çok arttırdığınız takdirde daha mutlu olursunuz. Bu rakam %80'i aştığı zaman fizik vücudunuz da Allah'a teslim olur. %100'e ulaştığı zaman nefsinizi de Allah'a teslim etmek söz konusu olur. Sonunda Allah-u Teala iradeniz de teslim olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tura misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz din nedir? Din kavramı insanlar için bir ihtiyaç mıdır? %100 evet. Din, Allah-u Teala'nın mutluluk vermek için ortaya koyduğu bütün hakikatleri içeren muhtevanın bütünüdür. Dinsiz olan insanların mutluluğu yaşamaları hiçbir şekilde mümkün olmaz. Allah, mutluluk ve insan bir üçlüdür. Allah-u Teala, mutluluk ve insan bir üçlüdür. İnsanlar sırf Allah'ın kanunlarını bilmemeleri sebebiyle mutluluğu yaşayamıyorlar. Eğer biz de emirleri Allah'tan almasaydık, belki de biz de onlardan birisi olacaktık. Çok uzun seneler hep karanlıkta kalmış birisi olarak hayatı yaşadık. Din önemli bir şey olmayacaktı. Ama Allah'ı tanıyınca anladım ne kadar büyük bir yanlışın içinde insanlar hayatlarını geçiriyorlar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den evvelki dönemin adı cahiliye dönemi. Yani şöyle tabir caizse müşride tabiatle yaşanan hayatın adı din. Müşritten önceki hayat cahiliye dönemi. Birisi aydınlığı, diğeri karanlığı temsil ediyor. Yunus bu açıdan mürşidin insan hayatında insanın mutluluğu için ne kadar önemli yer kapladığını şu sözlerle dile getiriyor. Gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Daha Allah'a ulaşma dileği bir kamil mürşid olmadan olmaz. Allah'ı bilen diyor hadis-i şerifte Allah'ı talep eder.

0: Allah'ı talep eden Allah'ı bulur. Allah'ı bilen talep eder. Allah'ı talep eden bulur. Allah'ı bulan sever. Allah'ı seveni Allah öldürür. Yani teslim alır. Bir kimseyi Allah teslim almışsa diyeti, mükafatı Allah'a düşer. Bir kimsenin mükafatı Allah'a düşünce de onun mükafatı bizzat Allah olur. Allah'ın zatını görür. Öyleyse buradan Allah'ı bilen talep eder, Allah'ı talep eden bulur, Allah'ı bulan sever, Allah'ı seveni Allah teslim alır. Bir kimseyi Allah teslim alırsa mükafatı Allah'a düşer ve o mükafat bizzat Allah olur. O halde tekrar Yunus'un sözlerine bakalım. Gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen, bil kamil mürşide varmasan olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen, bil kamil mürşide varmasan olmaz. Niceler gitti mürşit arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okuysan aktan karayı, bil kamil mürşide varmasan olmaz. Kim mürşidi bulmuşsa o arayandır. Arayan Mevlasını da belasını da bulur. Ama bulan, mürşidi bulan arayan kişidir. Aramayan mürşidi bulmaz. Allah razı olsun. Din sadece ibadetlerden mi oluşur? Hayır. Din hedef emirlerden ve vasıta emirlerden oluşur. Başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Yunus 7-8'de kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, dilemeyenler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ayetlerden gafil olanlardır. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, cahildirler, zalimdirler, isyandadırlar, fitnededirler, sağır düzkördürler, şeytanın kuru dostudurlar. Fırkalara ayrılmışlardır, düşmandırlar birbirine, ameli boşa gidenlerdir. Cehennemliktirler, takva sahibi değil, mümin de hidayette değiller. Kimdir Allah'a ulaşmayı dilemeyenler? Dilemeyenlerden ameli boşa gidenler. Kehf 103-105'te. Ama hedef emirlere baktığımız zaman hedef emirlerden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi mürşide tabiyet. Üçüncüsü ruhun teslimi. Bu Allah'ın garantisinde. Vasıta emirler de var. Vasıta emirleri yerine getiren ama ulaşmayı dilemeyen kişi abittir. Ama abd değildir. Abd olabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. 7 safa abd olmak var. Nasıl 7 tane hedefin varsa 7 safa abd olmak var. Öyleyse abd ile abid birbirinden farklı. Abd hedef emirleri yerine getiren kişidir. Abid vasıta emirleri yerine getiren kişinin adıdır. Münafıkların ibadeti. Münafıkların 3 tane alameti var. Hatta 4 diyelim. Münafık konuştuğunda yalan söyler. Dilinin söylediği kalbinde yok. Yalan söylediği için söz verdiği zaman evet. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar. Bu özelliklerin sahibi olan kişi bir münafık. Münafık Allah'a inandığını söylüyor ama hedef emirlerin hiçbirisini yerine getirmiyor. Emanet ruhtur. Hayattayken ruhunu Allah'a teslim etmeyi istemiyor. Fizik vücut ezelde Allah'a ahd vermiş, onu yerine getirmiyor. Konuştuğunda doğruyu söylemesi lazım. Tam tersi afetlerin muhtevası içinde hep yalan söylüyor. Zannat tabi oluyor. Ve düşmanlıkta haktan sapıyor. Allah Teala 24 saat sadece ibadet edin, başka bir şey yapmayın demiyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Biliyorsunuz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hiç ibadet yapmadan ölse bile gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. İnsanların ibadetleri itibariyle Allah'a en çok saygı gösterdikleri nokta secdedir. Ama Allah'a en yakın oldukları nokta daimi zikrin sahiplerinin, daimi zikirde Allah'la birleştikleri noktadır. İbadetlerin en ayrısı en çok derecat kazandıran zikirdir. Evet, ibadetler, insanların ibadetleri itibariyle Allah'a en çok saygı gösterdikleri nokta secde. Ama Allah'a en yakın oldukları nokta daimi zikir. Hadis-i şerifte Size amellerinizin en iyisi, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizde en yükseğini, altın, gümüşü fark etmekten daha iyisini düşmanla karşı karşıya gelip sizin onları, hani sizi, boyunlarınızı bulmaktan daha iyisini söyleyeyim mi? Allah'a zikretmektir. Üçüncü sual, dini sevmek ve başkalarına, insanlara sevdirtmek önemli midir? Evet. Âl-i İmrân 119'da Allah Teala bunu söylüyor. Ha entum ha ulâi tuhibbûnehum ve lâ yuhibbûnekum tu'minûne kitâbi kullihi. Siz müminler böylesiniz, siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Yani sizi sevmeyenlere siz onları seversiniz, mutlu edersiniz, tebliğ yaparsınız ama onlar sizi sevmezler. İnsanlara da sevdirtmek, dini sevmek evet ama başka insanları sevdirtmek de önemli. Mutluluğun anahtarı, sembolü sevmektir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz diye açık bir şekilde bu gerçek ortaya konmuştur. Mutluluğun anahtarı sevmektir. Allah'ı sevmek ve Allah'ın sevdiklerini sevmek. Allah'ı sevmek tamam ama Allah'ın sevdikleri insanları sevmek de bunun sağlaması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe hep bunu uygulamışlardır. İnsanları sevmişlerdir. Sevdiklerini onlara her vesileyle ispat etmişlerdir. Siz de bizler de etrafımızdaki insanları sevmekle kalmayalım. Bu insanları birbirinin sevmesini de sağlamaya çalışalım. Hadis-i şerifte öyle Allah'ın sevgili kulları var ki onlar Allah'a Allah'ın kullarını ama Allah'ın kullarına da Allah'ı sevdirirler. İn kuntum tuhibbunallaha fetebi'uni. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Allah da sizi sevsin. Konumuzla ilgili bir videomuzla birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre kainatta Allah'a teslim olmaktan başka bir din hiç olmamıştır. Allah'a teslim olmaksa Allah'a ulaşmakla, ulaşmayı dilemekle başlıyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah bizi yaradan. Öyle ondan başka bir şey yok. Sevgi yok, bir şey yok. Hep Rabbime sığınıyoruz. Evet.
3: Allah tek bir diye. Benim için Allah sadece var. Yani benim Rabbim diye düşüncem geliyor.
4: Ulaşmak da ibadet, namaz, kelime-i şehadet.
5: Cenneti anlıyoruz, İslam'ı anlıyoruz, mutluluğu anlıyoruz. Her şeyi anlıyoruz yani. Allah'a ulaşmak güzel bir şey yani. Evet.
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Neyimiz? Kalbimizde temizliğimiz, insanlığımız bence. Allah'tan istediği insanların iyi olması, birbirine iyi davranması. Tabii ki de namaz yaparak şey oluyoruz, Allah'a yakın oluyoruz. Ulaşabiliriz o zaman.
4: Dualarımız ulaşır. Dua yaparız, ibadetimiz ulaşır.
5: Ruhumuz ulaşır, bedenimiz ulaşır, dualarımız ulaşır, iyi niyetimiz ulaşır. Yani ulaşır da ulaşır yani. Evet.
1: Yunuslar, Mevlana'lar, bütün Allah dostları yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın dostlarından olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
4: İstemez miyim? Kim istemez ya? İstemeyen olur mu?
3: Tabii Allah'a yakın olmak için evet.
5: Evet, onlar gibi olmak istiyorum ve öyleyim. Aynen.
2: Vallahi onları Allah Yüce Rabbim yaratmış ama bu kadar sorunları var mıydı acaba? Sor biraz kızım ya. Allah affetsin, yine yapacağımızı yapıyoruz da. Ama onlar kadar olamayız.
0: Kimsemiz Allah'ın dostlarından olmak konusunda Yüce Rabbim onları yaratmış ama bu kadar sorunları var mıydı acaba? Zor biraz. Onlar o kadar onlar gibi olamayız. Yaşadığımız sorunlardan kurtulmadan Allah'a dost olamaz mıyız? Tabii ki olabiliriz. Allah Teala öncelikle biz insanları kaybettiğimiz dereceler ve kazandığımız dereceler üzerinden değerlendiriyor. Ve bize derece kazandıran her şey hayır. Üzülsek de sevinsek de bize derece kaybettiren her şey şer. Üzülsek de sevinsek de. Ve Allah Teala buyuruyor ki senede bir iki kere onları imtihan ediyoruz. Neyle? Musibetlerle. Musibetler derece kazandıran ama bizi üzen olaylar. İşte derecat kazandıran, bizi üzen olaylar olmasına rağmen buralardan gerekli dersi alıp da eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse imtihanı kazanıyor. Dilemezse kaybedenlerden oluyor. Kaybedenler Tövbe 126'da, kazananlar Bakara 155-156'da zikrediliyor. Bütün olaylarda sadece iki tane alternatifimiz vardır. Ya şeytanın standartları içinde o olayı tahakkuk ettirmek veya Allah'ın standartları içinde tahakkuk ettirmek. Şeytanla Allah arasındaki bir tercih yapacağız. Olayları Allah'ın emrettiği şekilde yaptığınız her değerlendirme sizi mutlak surette mutlu kılar. Şeytanın emrettiği şekilde yaptığınız her değerlendirme de sizi mutsuz kılar. Unutmayın ki mutlu olmak her zaman sizin elinizde. Eğer her olayda sizi üzen bir şey size ders kazandırıyorsa kesinlikle o hayırdır. Ve hayır yaptığımız zaman ders almamız halinde bir daha o hatayı yapmamak. Yani muradi ilahi her zaman budur. Ama bize derecat kaybettiriyorsa kesin bilelim ki biz şeytanın tuzağına düştük. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Dinin temelini Allah'ın indirdiği mukaddes kitaplar oluşturuyor. Evet. Ve Allah-u Teala her devirde bu kitapları insanlara açıklayan resuller, mürşitler gönderdiğini söylüyor. Sizce dini yaşamak için mürşit gerekli midir?
6: İyiyse gereklidir, bilmiyorum.
2: Çok arkadaşlarım var benim öyle. Ben pek inançlı değilim öyle şeylere. Yani sen kalbini taşıyorsan ona yatıp ona kalkıyorsun. Zaten seni görüyor. Yani çok arkadaşım var, tam yapıyorum diyor. Yani çok kapalı arkadaşım da var, şimdi siz üstünüze alamayın ama... İnsanın içinde olacak o.
4: Bence yaşamak gerekli. Herkes kendi dini rahat yaşayabilir.
1: Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyet de farz kılınmış. Bu konuda ne söylersiniz?
2: Ya ben inanmıyorum öyle şeylere. Hazreti Muhammed'den başka kimse inanmıyor. O da sonuçta bir insan. Şaşabilir, şaşmayabilir. Herkesin dini kendine.
1: Bu zamanda da Allah dostları, mürşitler, yaşayan evliyalar var mıdır?
4: Vardır.
5: Vardır büyük ihtimal, evet.
2: Var tabii, olmaz mı? Gerçek inanan, gerçek insanlara faydası olan var.
4: Onları nasıl bulabiliriz? Biz zaten bağlıyız.
5: Kalpli olursak, iyi insan olursak cennette bulabiliriz. Evet.
2: Onları inanan insanlara gittim. Anlatıyor, sen kendinden geçiyorsun. Yani yaşıyorsun onu. Ama gerçek, yani gerçek gittim.
1: Allah-u Teala bu konuda hacet namazıyla Allah'tan sorarsak bize rüyamızda mürşidimizi göstereceğini söylüyor. Bakara 45 ve 46'da. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu mümkün mü?
2: Doğrudur. Rüyalar, güzel rüyalar olsun.
5: Ben rüyalara inanıyorum. Ben doğduğumda çok özürlü bir çocuktum. Bir gece rüyamda bir amca omuzuma dokundu ve bu haldeyim şu anda. Bir anda hayatım değişti. Bana çok inanıyorum. Allah'ın bir mucizesi var.
0: Misafirimiz mürşit konusunda, o da sonuçta bir insan, şaşabilir. Herkes dinini kendine dedi. Allah'ın mürşit olarak tayin ettiği kişilerin diğer insanlardan bir farkı yok mudur? Var tabii. Genellikle insanlar her gördüğünü beş duyu organı içerisinde değerlendirirler. Fakat fizik ötesini göremezler, idrak edemezler. Halbuki bu insanlık tarihi boyunca da böyle olmuştur. Gelen mürşitleri insanlar hep kendileri gibi kabul etmişler ve onlara karşı kibirlenmişler. Kehf suresinin 110. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki mürşit için: "Kul ene beşerin müstüküm." Evet, ben sizin gibi bir beşerim, insanım. Ama benim sizden farkım yuha ileyye. İnnemâ ilâküm ilâhum vahid. İlahınız tek bir ilah olduğu Allah bana vahy ediyor. Şimdi başlangıç noktasında bütün insanlara şeytan vahyediyor. Nereden biliyoruz? İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde "Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan." Şeytanın adımlarına tabi olmayın. "Ve men yettebi'u şeytan." Kim şeytanın adımına tabi olsa "fe ennehu ya'muru bil fahşai vel münker." Şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri emreder. Şeytanın emri söz konusuysa şeytan ona vahyediyor. Ve En'am suresinin 112. ayet-i kerimesinde 113'te "Böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldık." Kehf 110'da peygambere diyor ki Allah-u Teala, "De ki onlara, ben de sizin beşerim ama Allah bana vahy ediyor." En'am 112'de de bu Allah'ın vahyettiği peygambere düşman olan insan ve cin şeytanlara da vahyediyor. Böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onlar birbirlerine aldatarak güzel sözler vahyederler. Öyleyse başlangıç noktasında herkes şeytandan vahiy alıyor ama insanlar Allah'tan vahiy alamıyorlar. Allah'tan vahiy aldıkları son 3 safa, 26. safa, 27. safa, 28. basamak. Yani 26. basamakta vahiy alıyorlar, 27. basamakta. O zaman 1 ile ve 2. basamakta olanların hepsi şeytandan vahiy alıyor. Ama 2. basamaktan 26. basamağa kadar 24 tane basamakta kişi doğrudan doğruya Allah'tan vahiy alamıyor. Allah Teala Şura 51'de وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مُنْ هَلَا يَجَابًا اَوْ يُرْسَلَى رَسُولَ فَيُّهَا بِذْنِي Allah'ın beşerle konuşması vahiy iledir. Perde arkasından zatını görmeden konuşma vahiy ederek bir de Resul gönderip ona dilediğini vahiy etmesiyle. İşte iblisin herkese vahiy ettiği bir zaman diliminde Allah'ın da vahiy etmediği o 24 basamaklık dizaynda Allah bu sürenin o kişiyle Resul'le kat etmesini istiyor. Yani bir taraftan Allah Resul'e vahiy ediyor. Resul Allah'ın vahyini o kişiye ulaştırıyor. Öbür taraftan şeytan vahiy ediyor. Şeytanın vahyi o kişinin aklına ulaşıyor. Sonuçta serbest irade sahibi kişi kararı verecek. Eğer Resul'ün davetine uyarsa Allah'ın vahyine uymuş oluyor. Eğer Resul'ün davetini yalanlarsa şeytanın vahyine uymuş oluyor. Şeytan insanları mutsuz huzursuz kılar. Allah-u Teala insanların mutlu olmasını ister. Dolayısıyla o 24 basamaklık sürede mutlaka mürşit lazım. Ama yine 26. basamakta mürşit de var ama Allah da vahiy ediyor. 27. basamakta mürşit de var, Allah vahiy ediyor. 28. basamakta mürşit de var ama Allah vahiy ediyor. Fakat Allah'ın doğrudan doğruyu vahyini alamayan o kişinin 24 basamaklı bir dizaynda Allah'ın vahyettiği bir Resul'e mutlaka ihtiyacı var. Resul göndermese mazhar bitmem. Mürşidi bir beşer olarak gören kişiler hidayeti diye bir şeyin varlığından haberdar değiller. Kendileri gibi beşerin onları hidayete erdirme düşüncesi onlara ağır geliyor. Tegâmün suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Tegâmün 6'da. Siz de bizim gibi insansınız. Bir beşer mi bizi vahyedek? Yetmez. Müminin suresinin 36. ayet-i kerimesinde eğer siz sizin gibi beşere itaat edersen 34. ayet-i kerimesinde eğer siz de sizin gibi beşere itaat ederseniz hüsranda kalırsınız. وَلَيْنْ اَتَاتُمْ بَشَرًا مِسْلُكُمْ اِنَّ اِذَنْ لَحَاسِرُونَ Evet Resul de bir beşer ama Allah'ın kendisine vahyettiği bir beşer. Kibirleri sebebiyle beşere kendileri gibi insana tabi olmuyorlar. Hatta kendilerini Resul'den daha üstün kabul ediyor. Ölçüyü kendilerine koymuşlar. Allah'ın tayini onlar işe alakadar etmiyor. Oysa ki Allah o gece onlara cevabı verecek. Diyelim ki inanmadılar bir defa daha bir defa daha hacet namazı kılmaları halinde Allah onlara Resul gösteriyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadeniz varsa size bir sualini soracaktım. Din öğretisinin insanlar tarafından yanlış anlaşılması ve uygulanması neler sebep olur? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbim.
0: Sizi çok ama çok seviyoruz. Din öğretisinin insanlar tarafından yanlış anlaşılması ve uygulanması neler sebep olur? Din, Allah'ın hakikatlerinin yerine 19 tane hurafenin devreye girmesine sebep olur ve buna paralel de Kur'an'daki 19 kavram unutulur. Şimdi 19 tane hurafe ve İslam'dan kopan 19 tane kavram. O hurafelerle bunları bir slaytta gösterebilirsek daha iyi olur. Bir tarafta 19 tane hürafe devreye giriyor. Öbür tarafta bu hürafelerin devreye girdiği noktada 19 tane kavram din tatbikatından çıkartılıyor. Dolayısıyla bu 19 tane kavramın din tatbikatından çıkartılmasıyla 19 tane hürafe yerini alıyor. Bu hürafelerden kurtulmak neyledir? Kur'an-ı Kerim hakikatlerinin tatbikatiyledir. Allah'ın emrettiği şeylerin yok edilmesi, onun emretmediği şeylerin tatbik sahasına alınması yozlaşmanın kesin işaretlerini taşıyor. Bidat nedir? Bidat, Kur'an'da yer alan din tatbikatından çıkartılan bidat, Kur'an'da yer almayan din tatbikatına sokulan hürafeler. İnsanlar yeni kavramlar türeterek ya da Allah'ın emretmediği şeyleri emir şeklinde sokarak bidat meselesini ortaya koymuşlar. Bugün din ilmini verenler yozlaşmanın baş mimarlarıdır. Eğer kendinizi yozlaşmayı terk ederseniz, şeytanın üzerindeki hamiyetini aldırmazsanız her geçen gün biraz daha şeytanın sultasını büyütmüş olacaksınız. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Tevrat'ı da İncil'i de Kur'an-ı Kerim'i de insanların mutluluğu için indirdiğini açıklıyor. Sizce insanlar kutsal kitaplardaki mutluluk reçetelerini uygulayabiliyorlar mı?
2: Şimdi Hristiyan'dı. Ben onunla evlenmeden önce Hristiyanlık ne demek ben bilmiyordum. Bir fark var. İncil'i incelesene aynı bizim Kur'an kadar. Öyle yani, hiçbir farkı yok. Yani bir papazla konuşmak, bir hocayla konuşmak kadar bir şey yok.
4: Vallahi biz uyguluyoruz, onları bilemem.
5: Şu anda toplumda hiç kimse onu uygulayamıyor. Uygulamış olsaydı daha da çok mutlu olurdu toplum.
1: Allah-u Teala mutluluğumuzun artması için zikir yapmamızı farz kılmış. Zikrin önemi hakkında neler düşünüyorsunuz?
2: İncil diye bir yere gittik. O çocuklarını atmaları, kendilerini vurmaları bunlara karşı. Yapacaksan yapanlar güzel yapıyor. Yapanlar var.
4: Güzel bir şey. Kasbi yapabilir herkes.
5: Zikir, cumalara gidiyoruz ama zikirle gitmek bildiğim yok ama zikir de iyidir yani.
1: Sizce devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
2: Zikir yapıyor. Oradan kalkıyor. Kocasının aralısı iyi değil. Ağlıyor. O zaman ne yapıyor? Yüce Rabbimle isyan ediyor. Zikir yapıyor. Hayat şartları
4: olur. Ben mutlu olurum mesela.
5: Olabilir.
1: Zikir yapan bir insanın çevresiyle ilişkileri değişir mi?
5: Hani nasıl camiye gidiyorsan, tesbih çekiyorsan, o hafta kendini iyi hissediyorsan demek ki ruhta bir temizlenme oluyor. Evet.
2: Benim kapalı arkadaşım vardı. Biz her yere beraber gidiyorduk. Ben açığım mesela, ben namaz kılarım. Şey yapalım, her yere beraber falan giderdik. Yok, ilgisi yok onunla.
4: Çok değişiyorum.
0: Mümin sahibimiz İncil'i incelesek aynı bizim Kur'an kadar. Hiçbir fark yok. Farklı dinler arasındaki ortak yönler sana nasıl bir mesaj vermektedir? Farklı dinler yok. Tek bir din var. İncil'de de 7 sabah 4 teslim. Tevrat'ta da 7 sabah 4 teslim. Kur'an'da da 7 sabah 4 teslim. Söz konusu. Amaç Allah'ın ezeli ve ebedi dinini yaşamak. İşte birinci safa Tevrat, İncil, Kur'an. İkinci safa Tevrat, İncil ve Kur'an. Üçüncü safa Tevrat, İncil ve Kur'an. Dördüncü safa Tevrat, İncil ve Kur'an. Beşinci safa Tevrat, İncil ve Kur'an. Altıncı safa Tevrat, İncil ve Kur'an. Yedinci safa Tevrat, İncil, Kur'an. Hiçbir farklı yok. Hepimize düşen asli görev bütün insanları Allah yolunda tecrid etmek. Biz bir Müslüman olarak Hristiyanlara ve Müslümanlara gelin siz de Müslüman olun demiyoruz. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de yer alan 7 safa 4 teslimi söylüyoruz. O zaman Allah-u Teala'nın bütün din gruplarının aynı emirleri verdiğini görüyoruz. Asli unsurlar bunları vücuda getiriyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Müsaadenizle bir sorum olacaktı inşallah. İnsan dindar olmasa da iyi bir insan olabilir mi? Din bunu nasıl değerlendirir? Allah razı olsun. Efendimiz himmetiyle sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. İnsan dindar olmasa da iyi bir insan olabilir mi? Din bunu nasıl değerlendirir? Sevgili kardeşlerim, dindarlık insanların namaz kılmasıyla sağlanmaz. Eğer insan ibadetlerini yapıyor ama o ibadetlerden zevk almıyorsa görevini tam olarak yapmıyordur. Dindar insandan murat Eğer daimi zikre ulaşmış bir insansa hiçbir zaman sapma ihtimali yoktur, sıfırdır. Bu bir kurala dayalı olarak değil, ruhla nefs arasındaki tam anlaşmanın zeminini nefsin ulaşması sebebiyle sağlanır. Allah-u Teala'nın dostu olmak payesini erenler, nefslerindeki bütün afetleri yok edebilenler, olayları yalnız mutluluk penceresine bakanlardır. Hadis-i şerif, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmanızı şuar etti. Dolayısıyla Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde emrolunan emri ihlasa ulaşmak. Maide 105'te ihlastaysak delalete olanlar bize zarar veremez. Ama buraya ancak neyle ulaşırız? Nefs tezkesi ve tasfiyesiyle. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma selavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanları başkalarını mutlu etmek üzere yaratmıştır. Ki o mutluluğu yaşayanlar da başkalarını mutlu etsinler. Şu dünyadaki bütün insanlar eğer başkalarını, diğerlerini mutlu etmek için yaşasalardı ne olurdu? Yaşasalardı bu dünya bir cennet olurdu. Sevgili kardeşlerim, böyle olanlar, başkalarını mutlu etmek için yaşayanlar, biliniz ki dünyadaki en mutlu insanlardır. Çünkü Allah Teala'nın kanunu odur ki mutluluk veren mutlu olur. Mutlu kıldığından, mutlu ettiği kişiden daha fazla mutlu olur. Yeter ki onun niyeti diğer kişiyi, diğer kişileri, etrafındaki insanları mutlu etmek olsun. Öyleyse Allah'ın indinde muhteşem bir olayla karşı karşıyasınız. Allah garanti ediyor. Siz mutlu etmek için çalışın. Biz sizi o mutlu etmek için çalıştığınız insanın mutluluğundan çok daha fazla mutlulukla teçhiz ederiz. Mükafatlandırırız da diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Eğer siz birileriyle konuşuyorsanız, onları mutlu edecek olan güzel şeyler söyleyebiliyorsanız, hedefiniz onları mutlu etmekse, o zaman Allah-u Teala size de ona yaşattığınız mutluluğun aynını verir. Yetmez, ruhunuzu da nefsinize huzur verir. Öyleyse hem siz hem de nefsiniz Allah-u Teala'dan mükafat alırsınız. Etrafınızdaki bir kişiye verdiğiniz mutluluğun bedelidir bu. Ama ikinci bir kişiye de aynı mutluluğu verdiğinizi düşünelim. Allah-u Teala tekrar iki katını size verecektir. 10 kişiyi mutlu edin. 20 katını versin Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar açık ki insanlar şeytan tarafından devamlı telkin aldıkları için yapmaları lazım gelen şeyin tam tersini yaparlar. İnsanlar kendilerini saysın isterler. Kendilerine hürmet etsin isterler. Kendilerini sevsin isterler. Asıl arkasında yatan maksat, başkalarından üstün olduklarını onlara ispat etmektir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları hep buraları avlar. Herkes de az çok vardır bu duygu. Başkalarından üstün olmak isteği. Bir gün Allah'ın dostu olacaksınız. O zaman göreceksiniz ki siz ne kadar başkaları için olursanız Allah-u Teala size o kadar çok mutluluk verir. Ne zaman kendiniz ön plana geçerseniz, o zaman mutluluğu yakalayamazsınız. Kendinize bir pay çıkarmak istiyorsanız, insanlar beni saysın, bana hürmet etsin diye bir davanın arkasına düşmüşseniz, o zaman ne insanlar size saygı duyar, ne de siz bu sebeple hedefinize
ulaşabilirsiniz. Belki nefret edilen bir kişi olursunuz. Başkalarını her davranışınızla size saygı göstermeye icbar ettiğiniz için, mecbur ettiğiniz için. Arkasında ne var? Nefsinizin kibir afeti. Arkasında ne var? Nefsinizin gurur afeti. Başkalarından üstün olma talebi. Sevgili kardeşlerim, sevin ki sevilesiniz. Ancak sevenler sevilir. Genel tercih bu istikamette. Eğer siz etrafınızdaki insanları severseniz, onlara sevginizi belli ederseniz, onlar da sizi mutlaka seveceklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah en azdan en çoğa kadar bütün insanları sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar mutlaka insan olarak yarattığı herkese karşı bir nebze sevgisi vardır. Siz Allah'ı seviyorsanız başkalarını da sevensiniz. Sevensiniz dediğimiz zaman Allah'ı sevmek mutlaka başka insanlara sevgiye götürür insanı. Başka insanları severseniz onlar da sizi sever. Sevginin bedeli sevgiyle ödenir. Öyleyse sevin ki sevilesiniz. Mutlu edin ki siz onları mutlu ederken aldığınız hazla mutlu ettiğiniz kişiden çok fazla, çok daha fazla mutluluğa ulaşırsınız. Ayrıca o kişi bunun altında kalmayacaktır. O da sizi mutlu edecek olan bir davranış biçimi mutlaka sergileyecektir. Bu size iki kat sonuç sağlar. Başka insanları mutlu ederken duyduğunuz saadet, onların mutluluğu için çalışırken duyduğunuz saadet, huzur, sizin mutluluğunuzun temel sebebidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bir de bizim gözlüklerimizle bakın bakalım ne göreceksiniz. O zaman siz de bazen haykırmak geçer içinizden. Ne kadar mutlu olduğunuzu. Sevgili kardeşlerim, dostluk varken, huzur varken, neden mutluluğu ve huzuru yaşamak değil de nefret etmek? Ve tabii her nefretin arkasından mutlaka huzursuzluk gelir. Çünkü kimden nefret ederseniz o da sizden nefret eder. Ve de sizin ona yapacağınız her kötü davranışın karşılığı size o kişi tarafından ödenmeye çalışılır. Yani o da size ona yaptığınız hakaretin, ona onun üzerinde oluşturduğunuz nefretin bedeli size ödenir. İki tarafta kaybedenlerden olur. Hem kendinize hem karşınızdaki insana kazandırmak istemez misiniz? O zaman sevin. Sevginin
Odada yoktur. Ne kadar çok severseniz o kadar mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki kanunu koymuş Allah Teala, seven sevilir. Nefret edilenden nefret edilir. Ve en kötüsü, kötülük yapana kötülük yapılır. İşte bu genel kanunun bu noktasında bu kanundan dışarı çıkmanızı istiyoruz. Size eğer birisi kötülük ederse siz ona iyilikle karşılık vereceksiniz. Size kötü davranan kişiye size suratınızı asıp arkanızı çevirmeyin sakın. Ona yaklaşın. Onun iç dünyasını anlamaya çalışın, sorun. Size karşı nefreti, kini, öfkesi nereden kaynaklanmış? Ona deyin ki ben eğer seni üzecek olan bir şey yaptıysam Allah Teala'nın huzurunda evvela senden af dilerim. Beni affetmek büyüklüğünü gösterebilir misin? Bu yaptığım hata her neyse onu telafi etmek için ben elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Hangi noktada seni nasıl yaraladım? Sana nasıl kötü bir davranış biçimi sergiledim ki seni bana karşı muver görüyorum? İkrar olmuşsun, üzülmüşsün, sıkılmışsın. Ve bunu yüzünden gözlerinden okuyorum. O zaman bana bir fırsat vermeni istiyorum senden, diliyorum. Lütfen. Sana nasıl bir yardımda bulunayım ki? Nasıl senin gönlünü alayım ki? Aramızdaki buzları eritelim. Allah Teala bana sevgiyi öğretti. Ama ben demek ki bunu öğrenememişim. Seni kırabildiğime göre ben bu sevgiyi öğrenememişim. Ama şimdi ders alma zamanı benim için. Sana öyle bir şey yapmış olmalıyım ki sen benden muver olmuş gibisin. Benim sana yaptığım bir davranış biçimi sebebiyle bana dargın gibisin. Lütfen bana hatamı söyle. Bu hatamı mutlaka telafi etmek istiyorum. Onun senin üzerindeki bıraktığı negatif tesiri yok etmek istiyorum. Ben seni çok seviyorum. Benim bildiğim sen de bana karşı sevgi besliyordun. Ama şimdi bakıyorum ki şu anda sana yaptığım bir yanlış davranış sebebiyle bana karşı soğuksun. Davranışlarında bir kırgınlık görüyorum. Bana kendimi affettirmek fırsatını tanımalısın. Senden bunu rica ediyorum. Yaptığım yanlışlık her neyse, her şeyden evvel onu bilerek yapmadığımı ifade etmek isterim. Ben seni çok seviyorum. Sevginin ışığında seni kıracak bir damlanın için benim indimde oluşmaması lazım. Yoksa kendimi affedemem. Ama görüyorum ki sen bana karşı kırgınsın. Öyleyse ne yaptığımı söyle ki telafi edeyim. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz sevgili izleyenlerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ki bunları size anlatabiliyorum.
Öyleyse söylediklerimizi onları tatbik etmek hedefine dayalı olarak dinleyin. Pişman olmazsınız. Çünkü bu söylediklerimi tatbik etmenin arkası mutlaka saadettir. Huzuru yakalayabilmektir. Sevgili kardeşlerim, sizi sevmeyenler olabilir. Her zaman olmuştur bu. Siz iyi de olsanız size kötü davrananlar çıkacaktır. Bilemediğiniz bir sebepten dolayı belki onlardan üstün olmanıza tahammül edemedikleri için size kötü davrananlar olacaktır. Peki bu üstünlük noktasına nasıl varmışlar? Onlar size kötü davranmışlar ama siz onlara kötü davranmamışsınız. Onların beklemediği şekilde farklı davranışlar sergilemişsiniz. İnsanlar vardır, sizin kendilerine olan sevgilerini ibretle izlerler. Sonra bakarlar başkalarına nasıl davranıyorsunuz. Eğer başka birisine olan davranışınız onlara karşı olan davranışlarınızdan daha sevgi doluysa o zaman kıskanılırsınız. Bu o kişinin size biraz daha buruk bakmasına sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, bu da elde olmayan bir şey. Ne kadar gayret etseniz herkese eşit davranmaya, bu sizin elinizde olan bir şey değildir. Bu davranış biçimlerinde sevgili kardeşlerim, farkına bile varmadan insanların sizden razı olmamasına sebebiyet verirsiniz, verebilirsiniz. Bilerek isteyerek kimseye bir şey yapmasanız da anlayamadığınız sebeplerden dolayı insanlar size kızabilirler, surat asabilirler. Ne olur? Sanki onlar size kızsalar da siz onlara kızmasanız, onlar size surat assalar da siz onlara surat asmasanız ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama şeytan insanların gururuna hitap ederek onları oradan avlar. Sen ondan daha aşağı bir insan mısın ki ondan af dileyeceksin? Şeytan, dikkat edin sevgili kardeşlerim. Her olayın arkasında o mutlaka vardır. Her olayda bir pundunu arar. Acaba sizi etrafınızdaki insanlarla nasıl kapıştırsın? Nasıl onlara bir fenalık etmenizi sağlasın? Nasıl onlara kötü bir davranışta bulunmanızı sağlasın? Nasıl onların kalbini kırmanızı sağlasın ki aranızdaki dostluk düşmanlığa dönsün? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Buradan her şey öyle güzel görünüyor ki. Şöyle bir bakıyoruz etrafımıza. Etrafımızdaki herkes bize dost. Bizim kardeşlerimizden olsun, dışarıdan olsun, herkes dost. Neden? Yani bizim hayatımızı gören, bize yaklaşan, etrafımızda olan şu veya bu sebeple bizi tanıyan herkes neden bizden razı? Bir tek sebebi var. Biz onları seviyoruz. Ve bu sevgimizi her zaman gösteririz. Herkesle ayrı ayrı meşgul oluruz. Herkesi severiz. Sevgili kardeşlerim,
Öyle bir dizayn ki eğer insanlar için bir şeyler yapacaksanız hep güzel şeyler yapın. O insanlar sizi sevsinler. Çok sevsinler. Onlara sevginizi ulaştırın. Sevgiyle yaşayın. Allah bize insanları sevmeyi öğretti. Siz de öğrenin ve başkalarına öğretin ki onlar da siz sevmeyi öğrendikten sonra yaşayacağınız mutluluğu sizden öğrensinler. Onlar da yaşasınlar. Mutlu olmak herkesin hem hakkıdır hem de ihtiyacıdır. Herkes başkalarını kendilerinden aşağıda görmek suretiyle mutlu olacaklarını zannederler. Ben ondan büyüğüm hissi aslında gururdur. Gurursa nefsin bir afetidir. Hiçbir devrede tevazuu elden bırakmamalısınız. Emir ve kumanda mevkiinde olabilirsiniz. Bu sizin gururlu olmanızı, kibirli olmanızı gerektirmez. Bu sizin insanlara sert davranmanızı gerektirmez. Bu sizin insanları sevmemenizi gerektirmez. İnsanlara hakim olmaya zemin aramak nefsin tahakküm afetine kapı açmak demektir. Tahakküm hükmetme arzusu. Neden sevgili kardeşlerim? Eğer Allah size hükmetmiş olsaydı, onun hep sizi mutlu etmek üzere hükmettiğini görecektiniz. Eğer siz de insanlara hükmediyorsanız, sadece bir tek yolunuz var. Onları mutlu etmek istikametinde hükmedeceksiniz. Öyle ki sizin idareniz altında onlar mutluluğu yaşasınlar. İşte siz orada onlara bu mutluluğu yaşatırken onların yaşadığı mutluluktan çok daha fazlasını yaşarsınız. Çünkü o kişi sizin vasıtanızla mutlu olmuştur. Onun mutluluğu herhangi bir davranışınızla siz ulaştırdınız. Onu mutlu etmeyi başardınız. Bunu yapan sizsiniz. İşte ondaki bu mutluluğu hissettiğiniz anda hayretle görürsünüz ki eğer o güne kadar kendinizi tahkik etmemişseniz hayretle görürsünüz ki siz ondan daha fazla mutlu oldunuz. İşte sır burada. Mutluluk veren, mutluluk verdiği kişiden daha fazla mutludur. O mutluluğu başkasına yaşatmanın hazzını yaşadığı için. Sevgili kardeşlerim, hep böyle olsanız, o zaman kimseyle kavga edemezsiniz. O zaman insanları seversiniz. İnsanların hükmetme arzusu nefsani bir talepten kaynaklanır. Bu tahakkümdür. Sakın tahakküme kapılarınızı açmayın. Kimseye hükmetmeye çalışmayın. Öyle bir noktada insanlar sizden
rahatsız olabilirler. Oysa ki göreviniz bütün insanlara mutluluğu ulaştırmak, onları

Bazen farkına bile varmadan artık size usul haline gelmiştir. Ona güzel bir şey yaparsanız o kişinin mutlu olduğunu yaşayacaksınız. O kişi huzur içinde olacak. Ona mutlu veren siz de sizin sebebinizle o kişi mutlu oldu diye huzur duyacaksınız, mutluluk duyacaksınız. Çünkü o kişinin mutluluğuna siz sebebiyet verdiniz. İşte Allah-u Teala'nın kanunu böyle. Aynaya bakan kendisini görür. Sevgili kardeşlerim, sevmek sevilmenin başlangıç noktasıdır. Onlar beni sevsin, ben o zaman onları severim. Böyle bir düşünce sizi ömür boyu mutsuzluk çemberinin içinde, zincirinin içinde bırakır. Ömür boyu mutlu olamazsınız. Sev beni, seveyim seni. Bu şeytanın bütün insanlar üzerindeki tesiridir. Sevgili kardeşlerim, hayır. Biz diyoruz ki, Allah bize diyor ki, sevin ki sevilesiniz. Diyor ki severseniz sevilirsiniz. Diyor ki siz karşılıksız olarak sevginizi verin. O karşılıksız sevginin size ne kadar sevgiyi geri getirdiğini hayretle müşahede edeceksiniz. Bir şey bekleyerek değil, gönlünüzün zenginliğinden, gönülden gelen bir taleple herkese iyilik etmeye çalışın. Her an bu fırsatı etrafınızda yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde devamlı bir dizayn görüyoruz. Sevmek. Sevgili kardeşlerim, nefret üzerine kurulan bir dünyada nefret eden kişi karşı taraftan kendisine nefretle cevap verileceği için muhatabı her zaman kendisinden nefret eden birileri olacağı için o kişinin mutluluğunu düşünmek mümkün değildir. O kişi huzur içinde yaşayamaz. Hep huzursuzdur. Başkaları kendisine kötü davrandığı için. Oysa ki başkalarının kendisine kötü davranması bu insanların etrafındakilere o başkalarına kötü davranması sebebiyledir. Sevgili kardeşlerim ne ekerseniz onu biçersiniz. Siz fedakarlık edin. Başkalarından bir şey beklemeyin. Her zaman terazi sizin lehinize aşağı doğru insin. Sizin ağırlığınızla siz terazinin sizin tarafınızdaki kefesi aşağı insin ki karşınızdakinin kefesi yükselsin. İnsanları yüceltmekten huzur duymalısınız. Mutluluk duymalısınız. Onlara mutluluğu ulaştırmalısınız, huzuru ulaştırmalısınız. Bütün güzellikleri onlarla birlikte yaşamalısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Bir yakalasanız, bir ucundan sevgiyi, nefsinizin gurur afetini, kibir afetini,
başkalarına tahakküm

Kaybetme arzusunu tanımaya çalışın. Eğer siz müsaade etmezseniz nefsiniz bunu yapamaz. Sevgili kardeşlerim, neden dünyayı kendinize kapkaranlık bir dünya haline ulaşacak biçimde bir göstergeye sahip kılıyorsunuz? Yazık değil mi? Neden mutlu değilsiniz? Çünkü başkalarını mutlu etmek konusunda hiçbir talebiniz yok. O zaman başkalarının da sizi mutlu etmek konusunda hiçbir talebi olmayacaktır. Böyle başa, böyle tıraş. Sevgili kardeşlerim, eğer insanları severseniz, etrafınızda hep sizi seven insanlar görürsünüz. Gülümseyen yüzler görürsünüz. Seven kalpler görürsünüz. Bu onların sevmesiyle başlamaz. Sizin onları sevmenizle başlar. Sakın başkalarından bir şey beklemeyin. Siz karşılıksız verin. Sevginizi verin insanlara. Karşılık beklemeyin. O beklemediğiniz karşılık size isteseniz de istemeseniz de geri dönecektir. Siz etrafınızdaki bütün insanlara en güzel davranışın sahibi olarak yaklaşırsanız, onları sevdiğinizi gözlerinizden onlar anlarlarsa, yüzünüzdeki Allah'ın aksettirdiği sevgiyi hissederlerse, o zaman göreceksiniz ki onlar sizi sevmemezlik edemezler. Ellerinde değildir. Seven kişi, sevgili kardeşlerim, mutlaka sevilir. Hani bazı insanlar vardır, akılları sıra yüz vermezler insanlara. Sert davranırlar, saygı görmek isterler. Gördüklerini kabul edelim. Ne karşılığı bir sevgi bu? Korku karşılığı bir sevgi. Affedersin, saygı. Değer mi? İnsanlardan saygı görmek için onlara kötü davranmak, ters davranmak, hakim olduğu intibanı vermek. Neden? Çünkü şeytanın o konuda telkini var. Şeytan herkesin birbiriyle kavgalı olmasını istediği için, herkesin mutsuz olmasını istediği için insanları hep negatif istikamette işler. Birisi diyelim ki sizinle karşılaştı ama sizden evvel başka birisiyle kavga etmiş. O farkına bile varmadan size karşı belki içinde de olan, çıkamamış olan o nefretini bilmediği bir sebepten dolayı size karşı da kullanabilir. Farkına bile varmaz sizi kırdığının. Siz onun davranış biçiminden alınmazsanız ona belki sorarsınız. Ne oldu sana? Nasıl yardım edebilirim? Seni biraz üzgün görüyorum. Bu bile sizin onu sevdiğinizin bir göstergesidir. Ona yaklaşın. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Yardımcı olmaya çalışın. Böyle bir dizaynda insanlara her zaman yardım elinizi uzatmalısınız. Hangi arkadaşınızı, kardeşinizi
huzursuz görürseniz, sıkıntılı görürseniz yaklaşın yanına, sorun, bana bir yardımınız mümkün olabilir mi diye gayret içinde olun. Yardım isterse mutlaka yardım edin. Onu sevdiğinizi, onun arkadaşı olmaktan mutluluk duyduğunuzu davranış biçimlerinizle ifade etmelisiniz. O zaman onun da elinde olmayacaktır. Farkına bile varmadan o da sizi sevmeye başlayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedirler. Hiç kimse her şeyini kendisi imal edemez. Hep başkalarının ürettiği bir şeyleri yemek veya kullanmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse her an bir şeyleri paylaşmak durumundayız. Başka insanlar da mesela aynı odayı sizin misafiriniz olurlar veya siz onlara misafir gidersiniz. Sizi ziyaret ederler veya siz ziyaret edersiniz. Şu veya bu sebeple insanları her konuştuğunuz kişiye sizden gitmesi lazım gelen sinyaller mutlaka mutluluk sinyalleri olmalı. Siz mutluysanız başkalarını da mutlu edecek olan sırrın sahibisiniz demektir. Hep öyle yapın. Bütün davranışlarınızla başkalarını mutlu ve huzurlu kılmaya çalışın. Herkes sizinle mutlu olsun. Sizin saadetinizi sizinle paylaşsın. Sizin onlara ulaştıracağınız her sevgi hamlesi onlardan size sevginin geri dönmesini sağlayacaktır. Herkese bunu yapın, en çok kazançlı siz olursunuz. Herkese onları sevdiğinizi belli ederseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? İşte böyle bir dizaynda sizden etrafınıza her an sevginin bütün boyutlarıyla yaşandığı, bütün boyutlara ulaştığı bir ortamda onlar tarafından sevilen bir insan olursunuz. Hiçbir düşmanınız olmasın sevgili kardeşlerim. Herkes dostunuz olsun. Allah Teala'nın bu davranışlarınız sebebiyle herkesi size dost kılması dualarımızla bu konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Her şey öylesine güzel ki Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere ve Allah'ın insanda görmek istediği en güzel sonuç, mutluluk üzerine sevgili kardeşlerim. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Onun için Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de hep insanları mutlu edecek olan emirlerini sıralamıştır. Mutluluğun dizaynı bir insanın nefsinin kalbindeki afetlerin azalmasıyla şekillenen bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Hepinizin bildiği gibi bir insan üç vücuttan oluşur. Ruhu vardır, fizik vücudu vardır, nefsi vardır. Her ne kadar ruhu diyorsak da, insanın ruhu diyorsak da, bu aslında insanın ruhu değildir. Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ruhu üfürdüğünü söylüyor biz insanlara. Biz insanı ruhumuzdan üfürdük diyor. Ruh bir yaratık değildir. Ruh Allah'ın Allah'a ait olan bir kesimidir. Allah'ın ruhudur. Ve Allah ruhundan doğuşunda bütün insanlara üfürür. Öyleyse bir ruh taşıyoruz. Bir nefsimiz var. Hani bize bütün kötülükleri yaptıran bir his olur ya içimizde. Şeytanın devamlı telkinde bulunduğu ve de kötülükleri yaptırmak istediği, tesir edebildiği tek varlık odur. Nefsimiz. Bir de şu gördüğünüz fizik vücudumuz var. Dünya adı verilen bir gezegende dünyaya gelmişiz, doğmuşuz. İşte bu statü içinde yaşıyoruz. Bu fizik vücudumuz, bu dünya adı verilen gezegenin standartlarına göre Allah-u Teala tarafından oluşturulmuş. Ve Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'ın ruhundan başka bir fizik vücudumuz var. Bir vücudumuz daha var sevgili kardeşlerim. Nefsimiz. Nefsimiz afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, düşmanlık. Bütün negatif faktörler, bir insanı mutsuzluğa götürecek olan her şey nefsimizin kalbinde mevcuttur. Marifet o negatif faktörlerin hepsini temizlemektir. Marifet o şekilde elde edilir. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin afetleri bize Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmak için devamlı saldırıda bulunur. Şeytanın tesir ettiği tek saha orasıdır nefsimizin afetleri. Ruhsa Allah'ın ruhu olduğu cihetle sadece
Allah'ın emrettiklerini yapmamızı, yasak ettiklerini de yapmamamızı ister. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne yapmamız lazım? Keşke herkes Allah'ın bütün emirlerini yerine getirse, yasak ettiği fiilleri işlemese ne olurdu? Dünya cennet olurdu sevgili kardeşlerim. Ve yakın gelecekte dünyanın bir cennet haline geldiğini göreceksiniz. Ülkeler arasındaki savaşlar bitecek. Bütün dünyayı bir sulh ve sükun kaplayacak. Günler çok yaklaştı. Ve sevgili kardeşlerim, bütün dünyadaki ülkeler birbirine dost olacaklar. İşte bunun müjdesini sizlere vermekle mükellef olan kişi o biziz. O gün geldiğinde sanıyorum herkes bize aynı şeyi söyleyecek. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye. Biz geleceğin bir parçasıyız. Siz sevgili kardeşlerimizle biz. Çünkü 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi ne yapmışlarsa biz mutluluğu yaşayanlar aynen onları yerine getiriyoruz. Bundan da huzur duyarız, mutluluk duyarız, en büyüğü şeref duyarız. Ne yapmış Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi? 5 vakit namaza 6.sını eklemişler, kuşluk sünneti. 6 vakit namaza 7.sini eklemişler, teheccüd sünneti. Kuşluk sünneti sabah namazıyla öğlen namazı arasında kılınan bir namazdır. Teheccüd sünneti ise gece saat 12 ile şimdiki saatle 1 ile sabah namazı arasındaki sürede kılınan namazın adıdır. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir, başlangıçta biz de dahil olmak üzere kardeşlerimiz hep sonradan akılları başlarına gelenler olduğu cihetle hepimizin büyük ölçüde namaz borcu vardı. Ve Allah-u Teala bu konuda bize verdiği emirde her gün iki günlük borç ödemeyi emretti ve biz kuşluk sünnetinde ve teheccüd sünnetinde bu emri yerine getirdik.

Sonra sevgili kardeşlerim, onlar her Perşembe günü oruç tutarlardı. Allah'a ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki biz de bütün kardeşlerimizle beraber her Perşembe günü mutlaka oruç tutarız. Kandillerde de tutarız. Sevgili kardeşlerim, sünnet-i seniyye bir bütündür. Ve Kur'an'ın tamamıdır. Onlar ne yapmışlar sahabe? Sahabe ruhunu da, içini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edenleri oluşturur. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu konuyu mutlak olarak şekle bağlamış. Diyor ki o sabıkın elevinin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Evvelki sabıkunlar çoktu. Sonraki sabıkunlar da azdı sevgili kardeşlerim. İşte bugün bu son sabıkunları bizler temsil ediyoruz. Onların yaşadığı hayatı aynen hayatlarına tatbik eden bizler. Ve böylece mutluluğu yaşayan bizler. Sahabe adlarına sahabe dediklerimiz, yani bu Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde kendilerine tabi olanlar irşat makamının sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, irşat makamının sahipleri ruhlarını 22. basamak Allah'a teslim edenler, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler 25. basamak, nefslerini Allah'a teslim edenler 26. basamak, irşad olanlar yani tövbe-i nasuhla Allah'ın huzurunda tövbe edenler 27. basamak, ve iradelerini Allah'a teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar 28. basamağın 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir hayat bütün insanların üzerine farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek farz olduğu gibi tabiyet farzdır, ruhu Allah'a teslim etmek farzdır, fizik vücudu Allah'a teslim etmek farzdır, irşad olmak farzdır, nefsi Allah'a teslim etmek farzdır, iradeyi de Allah'a teslim etmek farzdır. İşte bundan 14 asır evvel görüyoruz ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabesi bunların hepsini gerçekleştirmişler. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Bu İslam aleminin birinci asr-ı saadetidir. Sonra Osmanlıların yükselme devri boyunca, hatta duraklama devri boyunca toplumun büyük kısmı ikinci bir asr-ı saadeti yaşadılar. Tam onlar gibiydiler.
Bir esnaf kendisi siftah ettiyse ama komşusu henüz siftah etmediyse mal satmazdı. Gelen müşterisini oraya gönderirdi. Birbirlerinde müşteri çalmak, diğerini kötüleyerek onun müşterisini onu uzaklaştırmaya çalışmak gibi bir olgu hiçbir zaman cereyan etmedi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz Osmanlıyız. Osmanlı'yı severiz, bağrımıza basarız ve Osmanlı gibi yaşarız. Bir başka ifadeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi gibi yaşarız. Çünkü Osmanlı asırlarca onların hayatını, hayatlarına dört başı mamur olarak tatbik etti. Adaletin, doğruluğun, dürüstlüğün timsali Osmanlı'ydı. Yükselme devresi boyunca kesinlikle bütün dünyada Osmanlı bu konuda nam salmıştı. Sevgili kardeşlerim, onlar mutluluğu yaşadılar. Neden? Çünkü her konudaki insanlar çevrelerindekiler tarafından zor kullanılarak değil, ikna edilerek Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Hepsi için bu geçerliydi. Sonra tabiyet sonu için çok önemliydi. Esnaf ve sanatkar tabi olmayan bir kişiyi çıraklığa kabul etmezlerdi. Tabiyet, ondan sonra çıraklık. Ruhun teslimi, kafalık, ancak nefsin teslimi ve daha ötesinde ustalık. Esnaf ve zanaatkar tarafından tatbik eden olay buydu. Bütün işlerini ya sesli ya da sessiz zikirle gerçekleştirirlerdi. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsak bunun iki tane yolu yok. Sadece bir tek yolu var. Allah'a yakın olmak mecburiyetindeyiz. Bu yakınlık bizim mutluluğumuz için zaruri olduğu cihetle mecburiyetindeyiz diyorum. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir yolculuk kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Kişi iştiyakla irşat makamını arar. Hacet namazını kıldığı zaman da mutlaka Allah-u Teala ona gösterir. Öyleyse Allah tezadüflerden oluşan bir mutluluk mümkün görmüyor. Hiç kimse tasavvufun dışında mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk yani saadet bir uyum halidir. Dünyasında uyum hali bir insanın nefsiyle ruhu arasında kavganın bitmesi hali. Bir başka ifadeyle nefsin afetlerinin adım adım yok olması hali.
Böyle bir işlevi zikrin dışında hiçbir müessese size sağlayamaz. Bu sebeple Allah-u Teala zikri en büyük ibadet saymıştır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Utlu uhiye ileyke minel kitabe. Sana vahyedilen o kitaptan oku, onlara oku, anlat, tilavet et. Ve ekumus salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek o ikisinden de daha büyüktür. Yani en büyüktür. Birisi namaz, dinin direği olan namaz, öteki Kur'an-ı Kerim tilaveti, ama zikir o ikisinden de daha büyük bir ibadet türü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki bir olgu var. Zikri Allah-u Teala en büyük ibadet olarak değerlendiriyor. Yani namaz dinin direği olduğuna göre genel direk olarak kalmalı yerinde. Dinin direği olmalı. Ama bir direk hiç kimseyi hiçbir şeyden korumaz. Ama eğer onun etrafına bir çadır kurarsanız, işte o kurduğunuz çadır insanları şeytanın bütün tasallutundan kurtaracak olan çadır zikirdir. Bütün insanları mutsuzluktan mutluluğa ulaştıran faktörlerin arasında en büyüğü zikirdir. Hiçbir ibadet kesintisiz değildir. Oruç dediğiniz zaman Ramazan ayı boyunca tutarsınız. Oruç dediğiniz zaman sünnet-i seniyeye riayet edeceksiniz. Pazartesi ve perşembe günleri tutarsınız. Veya en azından her perşembe oruç tutarsınız. Ama her gün oruç tutmak Allah-u Teala tarafından uygun görülmez. Dünyada en uzun zikri sadece Davud Aleyhisselam'a Allah-u Teala vermiştir. O da gün aşırı zikri, gün aşırı oruç tutmak. Orucun sadece Hazreti Davud'a has olmak üzere bir gün oruçlu, bir gün oruçsuz standartlarda bir ömür boyu devam etmesi Allah-u Teala'nın ona verdiği bir imtiyazdır. Ama biz insanlar her zaman oruç tutamayız. Bu bir. Bu emrolunmaz. Yetki de verilmez. Ramazan ayı boyunca oruç tutulur. Bir de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyesi olarak her perşembe de oruç tutulur Ramazan'ın dışında. İşte hamdolsun ki biz de bunu devamlı yapanlarız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk tek başına bir olay değildir. Toplumun malıdır. Toplum halinde, cemaat halinde güzellikleri yaşamalısınız. Bunun temelinde sevgi vardır, hoşgörü vardır,
zem etmemek vardır. Çirkinliklerin hepsinin devre dışı kaldığı bir dünya hayatını yaşamalısınız. Bir toplumda çekememezlik nefsin afetlerini ifade eder. Ve şeytan orada da devreye girer. Aranızda insanlar vardır. Davranış biçimleri sizi pozitif olarak çok üst seviyede etkiler. Onlar tasavvufu gerçek anlamda yaşayanlardır. Tasavvuf demek, Kur'an'ın bütünü demektir. Ve dünya üzerinde dinler diye bir hadise yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Yani bir başka ifadeyle İslam dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam dinini bir bütün olarak düşündüğümüzde üç esas görürüz. Bir, Hazreti İbrahim'in Hanif dini bütün insanlar için bir hedef taşır. Birinci hedef vahdettir. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Allah tektir. Tek bir Allah vardır. Başka bir tanrı, başka bir ilah veya ilahe mevcut değildir. Hiç olmamıştır. Bu vahdet Allah'ın tekliği ifadesi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İkinci özelliği Hanif dininin tevhid. Tevhid, sözlerime lütfen dikkat edin. Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Özellik neymiş? O insanların hepsi ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenler. İşte o tevhid başlangıçtaki vahdet akidesiyle birlikte bizim yaşantımızın temelidir. Bütün sevgili kardeşlerim, sizler ve biz hamd ederiz, şükür ederiz ki tevhidi yaşayanlarız. Ve bütün dünya yakın gelecekte yaşamaya başlayacak. Hamdolsun ki bunun müjdesini aldık. Artık vakit yaklaştı. Sevgili kardeşlerim, bir gün yakın gelecekte insanlar söylediklerimizi incelemek gereğini duyacaklar. Kur'an'la karşılaştıracaklar ve bütün söylediklerimizin Kur'an ayeti olduğunu görecekler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bütün söyleyip de kendimize tatbik ettiğimiz, kardeşlerimizle birlikte yaşadığımız hayatın tam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin hayatı olduğunu da tespit edecekler. O zaman
incelemelerini daha derin standartlara ulaştıracaklar ve de görecekler ki Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ilmin ışığı altında dinler yoktur. Sadece bir tek din, bir tek şeriat vardır. O tek din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Şeriat da Hazreti İbrahim'in şeriatıdır. Peki ondan evvel en başı Hazreti Adem'e kadar dayanıyor. Ama Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti Nuh'tan başlatmış olayı. Elbette Hazreti Nuh'un da yaşadığı din ondan evvelki peygamberler tarafından da onlara tabi olanlar tarafından da yaşanmıştır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Diyor ki Allah Teala Hazreti Nuh'a 1. Hazreti İbrahim'e 2. Hazreti Musa'ya 3. Ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı Habibim sana da vahyetmek suretiyle size de yani sana ve sahabene de şeriat kıldık. Müşriklere söylediğin şey onlara ağır geldi. Ne söylemiş? Allah'a ulaşmayı dileyin demiş. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şirktedir. Rum suresinin 31. ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a ulaştırmayı dileyerek takva sahibi ol. Hiç kimse Allah'a milaki olmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Böylece takva sahibi ol, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve sakın bunu yap ki sakın müşriklerden olma. Bunu yaparsan müşriklerden olmazsın. Müşrik deyince insanların aklına hemen puta tapanlar geliyor. Bu açık şirk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki benim ümmetim açık şirkin içine girmez. Benim ümmetim putlara tapmaz. Böyle bir şey hamdolsun ki bir tehlike değildir İslam alemi için. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim gizli şirk bir insanın Allah'a mülaki olmayı yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememesi halidir. Bu gerçekten çok vahim bir durumdur. Ama dünya, İslam alemi bu şirk tehlikesini bütünüyle unutmuş durumda. Çünkü artık İslam'ı yaşayan ülkeler arasında Allah'a ulaşmayı, ruhu Allah'a hayatta iken ulaştırmayı dilemek diye bir şey yok. Peki sevgili kardeşlerim o zaman sormaz mıyız? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i yalnız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe yaşasın diye mi indirdi? Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar kainatın kitabı olmakta devam edecektir. Bir harfi bile değiştirilememiştir. 14 asırdır hükmünü icra etmektedir. Kıyamete kadar da edecektir. Öyleyse demek ki bir insan Allah'a mülaki olmayı yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemezse dilemediği takdirde o kişi şirktedir.
İşte böylece fırkalar açısından Allah'ın hakikatlerine baktığımız zaman gördüğümüz sahne şudur. Bir, tek bir fırka var. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşayanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Hazreti İbrahim'in Hanif dini İslam dinidir. Allah'a teslim olma dinidir. Çünkü üçüncü safhasına baktığımız zaman Hazreti İbrahim'in Hanif dininin bunun teslim adını aldığını görüyoruz. Birincisi vahdet, Allah'ın tekliği. İkincisi tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Ve üçüncüsü teslim. Ruhun teslimi. 22. basamak. Fizik vücudun teslimi 25. basamak. Nefsin teslimi 26. basamak. İradenin teslimi 28. basamak. 5. kademe. Ve Hazreti İbrahim Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif'ti. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne diyor bakalım? Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi, Habibim diyor, sen Hanif'sin. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam dinini, yani Allah'a teslim dinini yaşıyorsun. Hanif olarak ve Çin'i dine ikame et. Dini geliştirmek üzere Hanif olarak Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşayarak, İslam dinini yaşayarak insanlara İslam'ı öğret. Bu din kayyum olan dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini kayyum olan dindir. Yani ezelden ebede kadar devam edecek dindir. Ve Allah'ın ne insanları Hanif dinini yaşamayacak bir özellikte yarattığını görebilirsin. Ne de Allah'ın Hanif dinini değiştirdiğini görebilirsin. Kıyamete kadar insanlar sadece Hanif dinini yaşayacaklardır. Ve kıyamete kadar sadece o din, din olarak kayyum olacaktır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, kayyum olan din. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif. Yani tek Allah'a inanan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkadan olan ve Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim eden. İşte bütün peygamberlerin aynı şeyi yaptığını görüyoruz. Ve hepsi mutluluğun temsilcileri. Çünkü mutluluk adı verilen müessese bu muhtevayı yaşamakla mümkündür. Nefsinizin afetleri yok oldukça mutluluğunuz her geçen gün artar. Çünkü iç dünyadaki çekişme nefsinizin afetleri yok oldukça giderek azalacaktır. Tamamen yok olduğu zaman artık iç dünyanızda kavga kalmayacaktır. İç dünyanızda kavganın kalmaması dışa da tesir edecektir. Dış dünyadaki insanlarla da ilişkinizde artık kavgalar yerini sulh ve sükuna bırakacaklardır. İnsanlar size kızabilir mi? Kızabilirler. Eğer sözlerinizi dinlemezlerse, incelemezlerse, onların alıştıkları standartların dışında şeyler söyleyeceğiniz için. Çünkü sevgili kardeşlerim siz bizim size öğrettiğimizi onlara söylüyorsunuz. Söylediğiniz her şey Kur'an ayeti ama onlar bilmiyorlar. Kur'an çoktan rafa kaldırılmış bir kitap. İnsanlar dinlerini unutmuşlar. Tabiatıyla dinin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında hayata yansıtılan cephesi, yani İslam'ın yedi safhası artık İslam aleminde bizim gibi küçük grupların dışında yaşanmıyor.
İşte o yaşayanlara da tarikat mensupları denilip özellikle bizim ülkemizde horlanıyorlar. Sevgili kardeşlerim, din teslimlerden ibarettir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Mutlulukla birlikte at başı gider bu muhteva. Kim ruhunu Allah-u Teala'ya teslim ederse, daha doğrusu kim Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah onun ruhunu kendisi teslim alırsa, o kişiyi o hedefe Allah yöneltirse, Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırmasını sağlarsa, bu kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşar, üçüncü kat cennetinde sahibi olur. Bundan sonrası onun gayretine kalmıştır. Allah Teala daha ötesini vermeye hazırdır. Kişi fizik vücudunu teslim ettiği zaman dünya mutluluğunun %90'ını, %80'den fazlasını yaşamaya başlamıştır. Ama asıl mutluluk, kesintisiz mutluluk, daimi zikirle mümkündür. Kim daimi zikrin sahibi ise, onun nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Kalmadığı cihetle, o kişi bir takım özelliklerin sahibi olacaktır. Bir defa birinci özelliği, daimi zikrin sahibi oluşu. İkincisi, bu sebeple kalbine devamlı bir nur akışı kesintisiz bir şekilde ömür boyunca geleceği için karanlıkların o kalpte barınması mümkün değildir. Tamamen mutluluğu oluşturan muhteva o kişinin kalbinde oluşur. Daha ötesi sevgili kardeşlerim, daha ötede fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi birbirini takip eden faktörlerdir ve netice iradenin teslimine kadar ulaşır. O zaman kişi Allah'a gerçek anlamda bir kul olur. Mutluluk Allah'a kul olmakla paralel bir seyir takip eder. Ve de sevgili kardeşlerim, öyleyse bu yaşadığınız mutluluğu herkesin yaşamasını biliyoruz ki siz de bizim kadar istiyorsunuz. Gayretlerinizde devam edin. İnsanlara Allah'ın güzelliklerini açıklamaya devam edin. O öğrendikleri yanlış ilimde sizi yargılayacaklar. Ama siz onlara Kur'an-ı Kerim'i açıp da söylediklerinize ayetlerle ispat ettiğiniz zaman onların söyleyecek hiçbir şeyi kalmıyor. Çünkü ellerindeki yanlış ve eksik bilgiler Kur'an'la bazı yerde taban tabana zıt düşüyor. Mesela bu kavramlardan biri dinde zorlama vardır diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de dinde zorlama yoktur diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Size doyum olmaz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir sohbetimizi daha, bir gönül sohbetini burada tamamladık. Sizlerle birlikte olmak doyumsuz bir zevk sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Yakın gelecekte bütün dinlerin birleştirileceği müjdesiyle birlikte sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Dünyadaki savaşların sona ereceği, dünyanın sulh ve sükûna ulaşacağı müjdesiyle sevgili kardeşlerim. Nasıl mı? O biliyor. Sırası geldiğinde bize adım adım şimdiye kadar olduğu gibi söyleyecektir. Biz de size ulaştıracağız inşallah. Gene şimdiye kadar olduğu gibi. Allah-u Teala'nın hepinizi
hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

İnsanlar bana düşman oldu. Ailemin fertleri hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var. Ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular. Siz aç değilsiniz ama şikayet ediyorsunuz, mutsuzsunuz. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah Teala. Eğer bana güveniyorsanız diyor, ben sizi mutlu ederim. Allah sizinle beraberdir, hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Zannettiğiniz gibi zor değil. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman, o Allah, ben ona güvenirim, mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz,

Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse Allah üzerine hakkında yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi?

ve hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahibidirler. Diledikleri şeyler Rablerinin katında onlar içindir. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Allah onların yaptıkları en kötü şeyleri, günahları dahi örter. Ve yapmış olduklarının en güzeliyle onların ecirlerini vererek onları mükafatlandırır, günahlarını sevaba çevirir. Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkaları ile başka ilahlarla, putlarla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa, o zaman onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur. Ve Allah kimi hidayete erdirirse, o zaman onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur. O aziz, yüce ve üstün, intikam sahibi değil mi? Ve eğer gerçekten onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar dileseydi, onun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi, onun rahmetini tutabilirler mi? Engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler yalnız ona tevekkül ederler, onu vekil ederler. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz mekanda elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapacağım. Öyleyse yakında bileceksiniz. Kendisini rezil edecek azap kime gelecekse ona ulaşır ve mukim, sürekli azap onun üstüne iner. Muhakkak ki biz sana kitabı insanlar için hak ile indirdik. Artık kim hidayete ererse kendi nefsi içindir. Ve kim dalalette kaldıysa o takdirde kendi aleyhine dalalettedir. Ve sen onların üzerine vekil değilsin. Allah fizik vücutları ölüm anında öldürür. Ve onlar ki uykularındadır, ölmemişlerdir. O zaman üzerine ölüm hükmedilecek olanı kişinin fizik vücudunu uyku halinde tutar ve diğerini nefsi belirlenmiş ecele zamana kadar rüyada dilediği yere gönderir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar bir şeye, bir güce malik olmasalar ve akıl etmeseler de mi? De ki, şefaatin hepsi Allah'a mahsustur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Ve Allah'ın vahdaniyeti, tekliği zikredildiği zaman, ahirete Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerin kalpleri nefretle ürperir. Ondan Allah'tan başkası zikredildiği zaman, onlar sevinirler. De ki, Allah'ım, gökleri ve yeri yaratan, gaybı, görünmeyeni ve görüneni bilen sensin. Kullarının arasında ihtilaf etmiş oldukları şeyler hakkında hüküm verecek olan sensin. Ve eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onlar kadarı daha birlikte zalimlerin olsaydı, kıyamet günü kötü azaba karşı kurtulmak için onları mutlaka fidye olarak verirlerdi. Ve hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır. Ve kazandıkları seyyiat, günahlar ve kötülükler onlara aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey azap onları kuşattı. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra ona tarafımızdan bir nimet gönderdiğimizde, bu ancak bana bir ilim üzerine verildi der. Hayır, o bir imtihandır ve lakin onların çoğu bilmezler. Onlardan öncekiler de böyle söylemişti. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Böylece kazandıkları şey seyyiat, günahlar, kötülükler olarak onlara isabet etti. Ve bunlardan zulmetmiş olanlara
kazandıkları şey olan seyyiat yakında isabet edecek ve onlar aciz bırakabilecek, azabı önleyebilecek güce sahip değiller. Ve onlar Allah'ın dilediğinin rızkını genişlettiğini ve dilediğinin de rızkını takdir ettiğini, kıstığını bilmiyorlar mı? Muhakkak ki bunda mümin olan kavim için elbette ayetler, ibretler, deliller vardır. De ki, ey nefsleri üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah, günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. O, muhakkak ki O gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Rabbinize, Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve size azap gelmeden önce O'na, Allah'a teslim olun, ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve size Rabbinizden indirilmiş olan ahsen şeye, emre tabi olun. Size farkında olmadan ve ansızın azap gelmesinden önce. Kişinin Allah'tan uzaklaşma konusunda aşırı gittiğim, haddi aştığım her şeye yazıklar olsun. Ve ben mutlaka alay edenlerden olmuştum dediği gibi diyenlerden olmayın. Veya muhakkak ki eğer Allah beni hidayete erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum diyenlerden olmayın. Veya azabı gördüğünüz an, keşke benim bir kere daha fırsatım olsaydı, o zaman muhsinlerden olurdum diyenlerden olmayın. Fakat sana ayetlerim gelmişti. O zaman onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kafirlerden olmuştun. Ve kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerini kararmış görürsün. Kibirlenenlerin yeri cehennemde değil mi? Ve Allah takva sahiplerini feyz sahibi olmaları, kendilerine sekinet nuru ulaşması sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük, azap dokunmaz ve onlar mahzun olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin hazineleri O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz? Ve andolsun ki sana ve senden öncekilere, gerçekten eğer sen şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Ve onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Kıyamet günü yeryüzünün tamamı O'nun avucundadır, tasarrufundadır. Ve semalar O'nun eliyle dürülmüş olacaktır. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve sura üfürülmüş, Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Sonra ona sura bir defa daha üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarak bakınırlar. Ve Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı ve kitap ortaya kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve onların aralarında onlara zulmedilmeksizin hak ile hüküm verildi. Ve her nefse, herkese yaptığının karşılığı ödendi. Ve o Allah, onların yaptıklarını çok iyi bilir. Kafirler zümre zümre cehenneme sürüldüler. Oraya geldikleri zaman onun cehennemin kapıları açıldı. Ve onun cehennemin bekçileri onlara dediler ki, size, sizden, sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki size Rabbinizin ayetlerini okusun, bugüne buraya geleceğinizi söyleyerek uyarsın. Cehenneme gidenler dediler ki, evet, geldiler.
Fakat azap sözü kâfirlerin üzerine hak oldu. Onlara orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denildi. Artık kibirlenenlerin mesvası kalacağı yer ne kötü. Rablerine karşı takva sahibi olanlar cehennemi gördükten sonra zümre zümre cennete sevk edildiler. Oraya cennete geldikleri zaman onun cennetin kapıları açıldı. Ve onun cennetin bekçileri onlara, "Selamun aleyküm, siz temize çıktınız, aklandınız ve öyleyse ebedi olarak ona cennete girin" dediler. Ve cennetlikler dediler ki, "Hamd, vaadine sadık olan Allah'a mahsustur. Ve cennetteki bu yere bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz. Salih amel yapanların ecri ne güzel. Ve görürsün ki arşın etrafında onu kuşatan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onların cennetliklerin aralarında hak ile hüküm verildi. Ve cennetlikler tarafından alemlerin Rabbine hamd olsun denildi. Mü'min Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 85 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve alim olan en iyi bilen Allah'tandır, Allah tarafındandır. O ki günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan, fazıl ve kerem sahibi olandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş O'nadır. Kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Artık onların şehirlerde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve onlardan sonra da başka fırkalar, Resullerini yalanladılar ve bütün ümmetler onları yakalamak için Resullerine hücum ettiler. Hakkı batılla yok etmek için mücadele ettiler. Sonunda ben onları yakaladım. O zaman benim ikabım, cezam nasıl oldu? Ve işte böylece Rabbinin onların mutlaka ateş ehli olduğu sözü kâfirlerin üzerine hak oldu. Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi, devrin imamı, Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona iman ederler. Ve amenu olanlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Rabbimiz, sen her şeyi rahmetle, rahmetinle ve ilimle, ilminle kuşattın. Böylece mürşidin önünde tövbe edenleri ve senin yoluna sırat-ı mustakime tabi olanları mağfiret et, günahlarını sevaba çevir. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onlara vaat ettiğin adın cennetlerine, onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru ve sen, kimi izin günü seyyiatlerden, günahlardan korursan, o zaman onlara rahmet etmiş olursun. Ve işte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. İnkar edenlere mutlaka nida edilir, seslenilir. Muhakkak ki Allah'ın gadabı sizin nefslerinize, birbirinize olan gadabınızdan daha büyüktür. İmana davet edildiğiniz zaman siz inkar ediyordunuz. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık buradan çıkmaya bir yol var mı? Bu, sizin tek olan Allah'a çağrıldığınız zaman inkar etmeniz sebebiyledir. Ve ona Allah'a şirk koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm, yüce ve büyük olan Allah'a aittir. O Allah'tır ki ayetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir.
Bunu münib olandan, Allah'a yönelenden başkası tezekkür etmez, edemez. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a davet edin. Kafirler kerih görse de. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh, devrin imamının ruhunu ulaştırır. Onların bariz olduğu ortaya çıktığı gün, onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O gün mülk kimindir? Tek ve kahhar olan Allah'ındır. Bugün bütün nefsler, herkes kazandıkları sebebiyle cezalandırılır veya mükafatlandırılır. Karşılığı verilir. Bugün zulüm yoktur. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ve yaklaşan gün kıyamet günü konusunda onları uyar. O zaman kalpler korku ile hançerelere gelir, can boğaza gelir. Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir bir şefaatçi yoktur. Allah gözlerin hainliklerini ve sinelerin gizlediği şeyleri bilir. Ve Allah hak ile hükmeder. Ondan başka taptıkları bir şey hakkında hüküm veremezler. Muhakkak ki Allah, o en iyi işiten ve en iyi görendir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Onlar yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından kendilerinden daha üstündüler. Fakat Allah onları günahları sebebiyle aldı, öldürdü. Ve onlar için onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse olmadı. İşte bu onlara Resuller beyinelerle gelmiş olduğu halde inkar etmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onları yakaladı. Muhakkak ki o kuvvetlidir ve ikabı, cezası şiddetlidir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla delil, mucize ve kitap ile gönderdik. Firavun'a ve Haman'a ve Karun'a gönderdik. Fakat onlar, yalanlayan bir büyücüdür dediler. Böylece onlara katımızdan hak ile geldiği zaman, amenü olanların oğullarını kendileriyle beraber katledin, öldürün ve kadınlarını canlı bırakın dediler. Kafirlerin tuzağı, hilesi, dalaletten başka bir şey değildir. Ve Firavun dedi ki, bırakın beni Musa'yı öldüreyim ve o Rabbine dua etsin. Gerçekten ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkmasından korkuyorum. Ve Hazreti Musa dedi ki, muhakkak ki ben hesap gününe inanmayan, kibirlenenlerin hepsinden senin de Rabbin olan Rabbime sığındım. Ve Firavun ailesinden imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi. Bir adamı Rabbim Allah'tır demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Ve o Rabbinizden size beyineler, belgeler, deliller ile geldi. Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Ve eğer sadık, doğru söyleyen ise vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir. Muhakkak ki Allah çok yalan söyleyen, haddi aşan kişiyi hidayete erdirmez. O adam dedi ki, ey kavmim, bugün mülk sizindir. Yeryüzünde kuvvetlisiniz. Ama Allah'ın şiddetli azabı bize geldiğinde bize kim yardım edecek? Firavun da şöyle dedi. Size gösterdiğim şey sadece benim görüşümdür. Ve ben sizi irşat yolundan başkasına hidayet etmem, ulaştırmam. Ve amenü olan adam şöyle dedi. Ey kavmim! Muhakkak ki ben Ahzab günü, fırkalara ayrılmışların günü gibi bir günün size gelmesinden korkuyorum. Nuh, Adin ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonraki kavimlerin durumu gibi. Ve Allah kulları için zulüm dilemez.
Ve ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için feryat gününden, kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız gün sizin için Allah'tan, Allah dostlarından bir koruyucu yoktur. Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Ve andolsun ki daha önce Yusuf aleyhisselam size beyineler, deliller ile geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız zail olmadı. Hatta o helak olduğu zaman, ondan sonra Allah asla başka Resul beaz etmez, göndermez dediniz. Allah haddi aşan şüphecileri işte böyle dalalette bırakır. Onlar kendilerine bir sultan, bir delil gelmediği halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Gadab, Allah'ın ve amenü olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin indinde büyük oldu. Allah, bütün zorba mütekebbirlerin, kalbinin üzerini işte böyle tab eder, açılmamak üzere mühürler. Ve Firavun şöyle dedi, ey Haman, benim için yüksek bir kule inşa et. Umulur ki böylece sebeplere, hedeflere ulaşırım. Göklerin sebeplerine, yollarına ulaşırım. Böylece Musa'nın ilahına muttali olurum. Muhakkak ki ben onun yalancı olduğunu zannediyorum. Ve işte böylece Firavun'a kötü ameli süslendi. Ve böylece yoldan saptırıldı. Ve Firavun'un hilesi hüsrandan başka bir şey olmadı. Ve amenu olan adam şöyle dedi. Ey kavmim! Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Ey kavmim! Bu dünya hayatı sadece geçici bir metadır, faydalanmadır. Ve muhakkak ki ahiret karar kılınacak, devamlı kalınacak yerdir. Kim seyyiat, şer, derecat düşürücü ameller işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Kadınlardan veya erkeklerden kim amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa işte onlar imanı artan müminlerdir. Onlar cennete konulacak ve orada hesapsız rızıklandırılacaktır. Ve ey kavmim! Benim için nasıl bir hal ki ben sizi kurtuluşa çağırıyorum ve siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkara ve hakkında ilmim olmayan bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ve ben sizi aziz ve gaffar olana, Allah'a çağırıyorum. Beni kendisine çağırdığınız şeyin bir hükmü yoktur. Onun, o putun, dünyada ve ahirette bir daveti, yetkisi de yoktur. Muhakkak ki bizim dönüşümüz Allah'adır. Ve muhakkak ki müsrifler, haddi aşanlar, onlar ateş ehlidir. Bundan sonra size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız, anlayacaksınız. Ve ben işimi Allah'a havale ederim, bırakırım. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Böylece Allah onların yaptığı hilelerin kötülüklerinden onu korudu. Ve Firavun ailesini azabın kötüsü kuşattı. O ateş ki sabah akşam ona arz olunurlar. Ve o saatin kıyametin vuku bulacağı gün, Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denir. Ve onlar ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar kibirlenenlere, gerçekten biz size tabi olduk. Şimdi siz ateşten nasibimizi bizden giderebilir misiniz derler. Kibirlenenler dedi ki, muhakkak ki biz hepimiz onun ateşin içindeyiz. Allah mutlaka kulları arasında hüküm vermiştir. Ve ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler. Rabbinize dua edin. Azaptan bir günü bize hafifletsin. Cehennem bekçileri dediler ki, Resulleriniz size beyineler ile gelmediler mi? Evet dediler. Bekçiler, öyleyse siz dua edin, siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece dalalettir, dalaletin içindedir. Muhakkak ki biz Resullerimize ve amenu olanlara
Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve dünya hayatında şahitlerin kaim olacağı, bulunacağı gün mutlaka yardım edeceğiz. Zalimlere mazeretlerin fayda vermeyeceği gün, lanet ve kötü yurt onlar içindir. Ve andolsun ki Musa'ya hidayet verdik. Ve Beni İsrail'i kitaba varis kıldık. Ulul elbab için hidayet ve zikir olarak. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve günahların için mağfiret dile. Akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinelerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Artık Allah'a sığın, muhakkak ki O en iyi işiten ve en iyi görendir. Göklerin ve yerin yaratılışı, insanın yaratılışından muhakkak ki daha büyüktür. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve kör ile basiret sahibi bir olmaz. Ve de ameni olup salih amel nefs tezkiyesi işleyenlerle kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Muhakkak ki hakkında şüphe olmayan o saat, kıyamet mutlaka gelecektir. Ve lakin insanların çoğu inanmazlar. Ve Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana kul olmaktan kibirlenenler muhakkak ki hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler. O Allah ki size geceyi içinde sükun bulmanız için gündüzü de gösterici aydınlık kıldı. Muhakkak ki Allah insanlar üzerinde mutlaka fazıl sahibidir. Ve lakin insanların çoğu şükretmezler. İşte o Allah ki sizin Rabbinizdir. Her şeyi yaratandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini bilerek inatla inkar edenler işte böyle döndürülürler. O Allah ki yeryüzünü sizin için karar, yerleşme yeri kıldı ve semayı bina etti ve sizi tasvir etti, suret verdi. Sonra suretlerinizi ahsen kıldı, güzelleştirdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir, yücedir. O haydır, hayatta olan, diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki, muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim. Bana Rabbimden beyineler, deliller geldiği için. Ve alemlerin Rabbine teslim olmakla ruhumu, vechimi, nefsimi ve irademi Allah'a teslim etmekle emrolundum. O ki sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, rahim duvarına asılı bir damladan, embriyodan yarattı. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız, daha sonra da yaşlanmanız için. Ve sizden bir kısmı ihtiyarlamadan önce vefat ettirilir, öldürülür. Ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için. Ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz. Hayat veren de öldüren de O'dur. O bir işe hükmettiği, karar verdiği zaman ona sadece ol der. Ve O hemen olur. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Onlar nasıl döndürülüyorlar? Onlar kitabı ve Resullerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanladılar. Fakat yakında bilecekler, öğrenecekler. Onlar boyunlarında halkalar ve zincirler olduğu halde sürüklenecekler. Onlar kaynar suya sokulacaklar. Sonra da ateşte tutuşturulacaklar, yakılacaklar. Sonra onlara sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede denir? Allah'tan başka.
Cehennemdekiler de derler ki, onlar bizden saptılar, uzaklaştılar. Hayır, meğer biz daha önce hiçbir şeye tapmamışız. Allah kafirleri işte böyle dalalette bırakır. İşte bu sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve azmanız sebebiyledir. Ebediyen orada kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötü. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaat ettiklerimizin azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni daha önce öldürürüz. Sonunda onlar bize döndürülecekler. Ve andolsun ki senden önce de Resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık ve bir kısmını sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir Resulün ayet getirmesi olamaz. Artık Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Ve batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. O Allah ki onun üzerine binin ve onun etinden yiyin diye sizin için hayvanlar var etti. Ve onda hayvanlarda sizin için menfaatler, faydalar vardır. Ve onun üzerinde gönüllerinizdeki hacetlere, gideceğiniz yerlere ulaşmanız için. Onların, hayvanların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve Allah size ayetlerini gösteriyor. Öyleyse Allah'ın hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu baksınlar? Ve onların çoğu kuvvet ve eserler bakımından yeryüzünde kendilerinden daha üstündüler. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara fayda vermedi. Onlara Resulleri beyinelerle geldiği zaman yanlarındaki ilim sebebiyle şımardılar. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Bizim şiddetli azabımızı gördükleri zaman Allah'a ve onun tekliğine iman ettik. Ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkındaki gelip geçen sünneti, kanunu budur. Kafirler orada hüsrana uğradılar. Fussilet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. O, bilen bir kavim için ayetleri tafsil edilmiş, fasıl fasıl açıklanmış bir kitap olan Arapça Kur'an'dır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Fakat onların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar işitmezler. Ve dediler ki, bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı kalplerimizde idrak etmeyi önleyen ekinnet, kulaklarımızda işitmeyi engelleyen vakra ve seninle bizim aramızda bir perde var. Artık sen dilediğini yap. Muhakkak ki biz de dilediğimizi yapacak olanlarız. De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Öyleyse ona yönelin. Ona doğru istikamet alın ve ondan mağfiret dileyin. Ve müşriklerin vay haline. Onlar zekat vermezler. Ve onlar ahireti, ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını inkar edenlerdir. Muhakkak ki amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler, onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. De ki, gerçekten siz arzı iki günde halkedeni mi inkar ediyorsunuz? Ve ona eşler mi kılıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir. Ve orada onun üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı.
Orada arzda bulunanların besinlerini, rızıklarını dileyenler için eşit olarak 4 günde takdir etti. Sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Sonra da ona semaya ve arza isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları 2 günde 7 kat gök olarak kaza etti, yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Eğer hala yüz çevirirlerse o takdirde de ki, Ad'ın ve Semud'un yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım. Onlara önlerinden ve arkalarından, kendilerinden önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmamaları için Resuller geldiği zaman dediler ki, eğer Rabbimiz dileseydi mutlaka melekleri indirirdi. Bu sebeple gerçekten biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz. Fakat Ad'ın kavmi daha sonra yeryüzünde haksız yere kibirlendi. Ve dediler ki, kuvvet bakımından bizden daha güçlü kim vardır? Onları yaratan Allah'ın kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi? Ve ayetlerimizi bilerek inatla inkar ediyorlardı. Bunun üzerine dünya hayatında zillet azabını onlara tattırmamız için uğursuz günlerde onların üzerine şiddetli sesle gelen soğuk bir fırtına gönderdik. Ve ahiret azabı mutlaka daha çok rezil edicidir. Ve onlara yardım olunmaz. Ve Semud kavmine gelince o zaman onları hidayete erdirdik. Buna rağmen hidayete karşı âmâ olmayı sevdiler, tercih ettiler. Bu sebeple kazanmış olduklarından dolayı onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakaladı. Ve âmenû olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kurtardık. Ve böylece onlar takva sahibi olmuşlardı. Allah'ın düşmanları o gün ateşe haşrolunurlar. Böylece onlar, öncekiler ve sonrakiler bir araya getirilirler. Hatta ona ateşe geldikleri zaman yapmış oldukları şeylere onların gözleri, kulakları ve derileri, uzuvları hayat filmlerinde onların aleyhine şahitlik etti. Ve kendi ciltlerine, uzuvlarına "Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?" dediler. Onlar da dediler ki "Bizi her şeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürüleceksiniz. Kulaklarınızın, gözlerinizin ve cildinizin, uzuvlarınızın sizin aleyhinize şahitlik etmesinden, edeceğinden sakınmıyordunuz. Ve lakin yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz. Ve işte Rabbiniz hakkındaki sizin bu zannınız sizi helaka sürükledi. Böylece hüsrana düşenlerden oldunuz. Artık sabredebilirlerse, bundan sonra ateş onların kalacakları yerdir. Ve eğer onlar affedilmek isterlerse, onlar affedilecek olanlardan değillerdir. Onlara yakın arkadaşlar musallat ettik. Böylece önlerinde ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını onlara süslediler. Cinlerden ve insanlardan, onlardan önce gelmiş geçmiş ümmetlerin de üzerine azap sözü hak oldu. Muhakkak ki onlar hüsrana düşmüş olanlardır. Kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma süresi içinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip olursunuz dediler. Bundan sonra inkar edenlere mutlaka şiddetli azabı tattıracağız. Ve onları yaptıklarının en kötüsüyle mutlaka cezalandıracağız. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bilerek inkar etmiş olmaları sebebiyle ceza olarak onlar için orada ebedilik yurdu vardır. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, insanlardan ve cinlerden bizi saptıranları bize göster. Onları
ayaklarımızın altına alalım ki en aşağıda kalanlardan olsunlar. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlara, Allah'a yönelip dini ikame edenlere melekler inerler. Korkmayın ve mahzun olmayın ve vaad olunduğunuz cennetle sevinin derler. Biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır. Gafur, mağfiret eden ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah tarafından ziyafet, ikram olarak. Allah'a davet eden ve salih amel nefs tasfiyesi yapan ve muhakkak ki ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Hasene iyilik ve seyyiye kötülük müsavi eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost gibi olur. Ona kötülüğü iyilikle karşılama hasretine sabredenlerden ve hazzul azim en büyük has sahiplerinden başkası ulaştırılmaz. Ama şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece ona, Allah'a kul olduysanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar hala kibirleniyorlarsa bilsinler ki, Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Ve onun ayetlerindendir ki, arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona, arza hayat veren Allah, elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki o, her şeye kadirdir. Muhakkak ki ayetlerimizde saptırma yapanlar, bize gizli kalmazlar. Kıyamet günü ateşin içine konulanlar mı, yoksa bize emin olarak gelenler mi hayırlıdır? Dilediğinizi yapın. Muhakkak ki o, yaptıklarınızı en iyi görendir. Gerçekten onlar kendilerine zikir, Kur'an geldiği zaman onu inkar ettiler. Ve muhakkak ki o aziz, yüce ve şerefli bir kitaptır. Batıl onun önünden ve arkasından ona ulaşamaz. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve Hamid, kendisine hamd edilen Allah tarafından indirilmiştir. Sana söylenen, senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin, mağfiretin ve elim azabın sahibidir. Ve eğer onu, kitabı, yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka, onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki, o amenü olanlar için hidayet ve şifadır. Ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür, şifa ve hidayet değildir. İşte onlara uzak bir yerden seslenilir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilaf ettiler. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki onlar, ondan mutlaka şek ve şüphe içinde olanlardır. Kim salih amel nefs tezkiyesi işlerse kendisi içindir. Ve kim kötülük yaparsa o da onun aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullarına zulmedici değildir.''

devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniyede necat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyle ise ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz, etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri, sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanununu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerini şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, biz sohbetlerimizin saat sürecini 3000 saat üzerinde diye değerlendiriyorduk. Bugün yaptığımız son değerlendirme, bugüne kadarki bilgisayardaki sohbetlerimizin toplam saatinin 5000'i aştığını ifade ediyor. Sizlerle 5000 saatten daha fazla bir zaman sadece bilgisayarda bu sohbetleri yapmaya başladığımızdan sonra birlikte olmuşuz. Bazı sohbetler, mesela konferanslar 2 saat ve bu konferansların suallerinin cevapları da en az 2 saat. Demek ki her konferans ortalama ya da en az 4 saatten oluşuyor. Konferanslara baktığımız zaman bugüne kadarki konferans sayısı 30 olunca aslında bunun anlamı 120 saat. Ama biz bunu 30 saat olarak almışız.

Sorular ve Cevaplar 965 tane sual ve cevap faslı yapmışız. Bunların bir kısmı 3 saatlik, bir kısmı 2 saatlik. Son zamanlarda da bunları birer saate indirdik. Ama bu 965 tane sorular ve cevabın neticesi 1500'e kadar ulaşıyor. Tasavvuf konuları ve kavramları 828 adet olmuş. Bir kısmı bir saat, bir kısmı daha fazla. Üniversite derslerine gelince bunların toplamı 2732 saat. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bugüne kadar bir gayretin, bunca yıllık alın terinin, gayretin sonucu netice itibariyle 5000 saati aşan bir beraberlik. Yani bir insanın din konusunda tereddüt ettiği, merak ettiği ne varsa bize ulaşan her sorunun cevabını inşallah orada verdik. Şu anda da Vel Asr suresini inşallah sizlere ikinci bölüm olarak anlatıyoruz. Birinci bölümde

Allah'ın yolunda kucattığı için, Allah'ın yolunda bu beyaz sakallara, beyaz saçlara sahip olduğumuz için ona ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Hep kalbimiz huzurlu dolu. 28 seneden beri sizlere Allah'ın bize öğrettiklerini açıklıyoruz. Bizi korkunç bir mutluluğa ulaştırıyor bu sevgili kardeşlerim. Öyleyse 8. basamaktan itibaren başlıyoruz. Vel Asr suresi. Ne var 8. basamakta? Ne olmuştu? Kişinin gören, işiten ve idrak eden birisi olması söz konusu olmuştu. Ve bütün günahlarının örtülmesi söz konusu olmuştu. Böylece kişinin sevapları günahlarından fazla oldu. Ve bu kişi birinci kat cennetin sahibi oldu. O noktada Vel Asr suresinin birinci bölümü, Amin'e olma bölümü tamamlandı. Şimdi ikinci safhasındayız. 8. basamaktan 14. basamağa kadar olan bölüm. 7 basamak. 8. basamakta ne olur? Allah o kişinin kalbine ulaşır. Tegavin suresi 11. ayet-i kerime. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırız diyor Allah Teala. Yehdi kalbehu, kalbine hidayet oluruz. Kalbine hidayet ederiz. Kalbine ulaşırız. Allah Teala kişinin kalbine ulaşıyor. Allah Teala diyordu ki o kişinin kalbiyle kendi arasına gireriz diyordu. İşte burada da Allah'ın o kişinin kalbine ulaşması söz konusu. Muradı ne? Niçin ulaşıyor kalbimize? Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmak için ulaşıyor. Niçin ulaşıyor kalbimize? Kalbimizin Allah'a çevrilmesi için ulaşıyor. Kalbimizi Allah'a çeviriyor Allah Teala. Kendisine çeviriyor. Göklere çeviriyor. İşte Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. Çorak toprakların yağmura huşu duyduğu gibi diyor Allah Teala. Kim öyle bir huşunun sahibi olursa o huşu sahiplerinin gaybde Rahman'a huşu duyanların kalplerini Allah'a çeviririz diyor Allah Teala. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar, Rahman'ı, Allah'ı görmemişler. Gaybde huşu duyuyorlar. Allah'tan daha bir işaret almamışlar, mesela cezbe almamışlar. Tahkiki imanları ya daha sıfır. Gaybi imandalar. Gaybde Rahman'a huşu duyuyorlar. Ama bunlar ne olmuş? Bunlar cennetin birinci katını almışlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler, 7 tane furkan almışlar ve küfürden, cehennemden, dalaletten, şirkten, bütün negatif faktörlerden kurtulmuşlar, mümin olmuşlar, takva sahibi olmuşlar, cehennemden de kurtulmuşlar. Birinci kat cennetin sahibi olmuşlar. Şimdi ikinci kat cennetin sahibi olmak üzere harekete geçen bir kişinin durumuna bakıyoruz beraberce. Kişinin kalbini Allah kendisine çeviriyor. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Sonra o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Diyor ki Enam suresinin 45. ayet-i kerimesinde, فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ

yeşrah sadrehu lil İslami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimi kendisine mülaki kılmayı dilerse, Allah diyor, onun göğsünü yarar. Göğsünden kalbine bir yol, bir nur yolu açar. Öyleyse فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, dilediği takdirde يَشْرَحْ صَدْرَهُ onun göğsünü şerh eder, yarar din İslam'ı teslim için, İslam olması için ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederek İslam olması için, Allah'a teslim olması için. Böylece kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Neden yapıyor bunu? O kişi zikir yapacak, Allah'ın katından gelen nurlar göğsüne gelecek, oradaki yarıktan geçerek kalbe ulaşacaklar. Daha ötede Allah Teala kalbe iman kelimesini yazacak ve iman kelimesinin etrafında nurlar toplanmaya başlayacaklar. Bu o konunun ilk adımı. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın gönderdiği nurlardan öncü kuvvetlerin, yani rahmet nurlarının kalbe %2 oranında girip yerleşmesi için böyle bir olay tahakkuk ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Allah Teala kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor, bir nur yolu açıyor. Allah'ın katından gelen nurların, rahmetle fazl nurlarının o kişinin göğsünden de bu yarıktan geçerek kalbine ulaşmasını temin için. Ve ondan sonra Allah Teala o kişinin kalbine zikir yaptığı zaman nur göndermeye başlıyor. Zikir Kur'an'ın en büyük ibadetidir. Allah Teala hem zikri, hem çok zikri, hem de daimi zikri farz kılmıştır. Evvela bir büyük hakikati gözler önüne serelim. Serelim ki gerçekler anlaşılsın. İslam'ın bugün tatbik edilmekte olan 32 farzında da 54 farzında da zikir yok. Yani İslam tatbikatından zikri bilinmeyen eller kaldırmış. Peki zikir farz mı? Elbette farz. Zikir de farz. Günün yarısından daha fazla zikir de farz. Daimi zikir de farz. Ve farzların arasında zikir yok. Sevgili kardeşlerim, şeytanın İslam'ın başına nasıl bir çorap ördüğünün farkında mısınız? İşte din alimlerine sormaz mıyız? Bunun sorumluluğunu hiç duymuyor musunuz? Zikir farz mı? Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime ve eskür ismi Rabbike ve tebettelilehi tebtila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a dön, Allah'a ulaş. Rabbimizin ismi Allah, El İlah. Allah'ın ismiyle, Rabbimizin ismiyle zikretmek mecburiyetindeyiz. Ve zikir farz. Zikret diyor Allah Teala. Açık ve kesin bir emir. Kur'an'da hangi konu açık ve kesin bir emirle emredilmişse o bir farz hükmü doğurur. Zikir farzdır. O kadar mı? Hayır, çok zikir de farz. Günün yarısından daha fazla zikir de farz.
Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani her 24 saatlik zaman parçasının 12 saatinden daha fazlasını zikirle geçirin diyor Allah Teala. O kadar mı? Hayır. O kadar da değil. Daimi zikirde farz. İşte Nisa suresi, Ali İmran suresi 103. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Nisa 103, affedersiniz.

Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. O korku halinden kurtulduğunuz an yeskürallâhe kıyamen kuvuden feskürallâhe kıyamen kuvuden ve alâ cunubihim. Öyleyse o zaman, yani o andan itibaren ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan sadece üç halde bulunabilir sevgili kardeşlerim. Ayaktadır, oturuyordur ve yatıyordur. Veya yatıyordur. Bir dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmemiz Kur'an-ı Kerim'de kesin bir emirdir. Ve buna rağmen zikir farzların arasında yok. Düşünebiliyor musunuz şeytanın insanların başına ördüğü o korkunç çorabı, düşürdüğü tuzağı düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kur'an farz kılsın ve İslam'ın bugünkü tatbikatındaki farzlar arasında zikir bulunmasın. Üstelik de zikir en önemli ibadet. Allah Teala diyor ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde utlu uhiye ileke minel Kur'an'ı, sana Kur'an'dan okuduğum şeyleri onlara tilavet et, oku, anlat. Utlu uhiye ileke minel kitabı, sana kitaptan vahyettiğim şeyleri onlara oku, anlat. Ve kumus salat, ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü namaz, yani senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek en büyüktür. Daha büyüktür. Yani diğer ikisinden bir zikir olan Kur'an-ı Kerim tilavetinden, bir zikir olan namazdan, zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek, tekrar etmek, Allah'ı zikretmek, zikrullah, daha büyüktür diyor. Yani, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir, namaz kılmak bir zikirdir, zikrullah da bir zikirdir. Bu üç zikirden en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah Teala. Namaz dinin direği diyebiliyorduk. Gene öyle. Ama o direğin etrafındaki çadır o zikirdir. Ve direk tek başına eğer etrafında bir çadır yoksa, yağmurdan koruyacak olan bir sistem yoksa direk tek başına bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar bize söyleyenlerin hepsini tetkik ettiğimiz zaman birçoğunun ne kadar büyük yanlışlıklarla mağlul olduğunu, yerli yerine asla oturmadığını tespit ettik. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. Bu noktada zikir önemli bir fonksiyonel faktör olarak çıkıyor karşımıza. Zikir, Allah'ın ismini, zikrullah, Allah'ın ismini tekrar etmek. Ve göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala nur yolunu açmış. Bundan sonra zikre başlıyoruz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ne oluyor acaba? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için, bütün bu değişiklikler bizde vücut bulduğu için, zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından rahmetle faz isimli iki tane nur göğsümüze geliyor. Göğsümüzden o yarıktan geçerek kalbimize ulaşıyor. Rahmetle faz nurları. İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın.
kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, yani kalbinize ulaşamasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Öyleyse bu ayet-i kerime gereğince rahmet ve fazl nurları zikrimize paralel olarak Allah'ın katından geliyor. Rahmet nurları taşıyıcıdır ve sadece %2 fonksiyoneldir. Yani başlangıçta gelen nurların nefsimizin kalbinde işgal edebilecekleri yer toplamı %100 kabul ederseniz nefsinizin kalbinin toplamını sadece %2'dir. Hani öncü kuvvetler vardır. Onlar gelirler, ileri karakolları teşkil ederler. Sonra yerlerini bırakırlar. Yine orada kalırlar. Ama asıl ordu gelmiş ve işgali tamamlamıştır. İşte işgali tamamlayacak olan %98 nur, fazl nurudur. %2 nur da rahmet nurudur. Böylece %100 rahmet, %100 nur oluşur. %98'i rahmet, %2'si, tam tersini söyledik, affedersiniz. %2'si rahmet, %99'u fazl olmak üzere nefsinizin kalbinde neticede daimi zikre ulaştığınız zaman %100 nur oluşur. Nefsinizin kalbi tamamen nurlardan ibaret olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın vücuda getirdiği her şey, her verdiği emir sadece bizim mutlu olmamız içindir. Yani ne olur nefsimizin kalbi fazıllarla dolarsa, biz ruhumuzun hasletlerinin eşidi olan fazıları nefsimizin kalbine yerleştirdiğimiz zaman Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuruz neticede. Bu ise mutluluğun bütünüdür. Çünkü bizi iç dünyamızda mutsuz kılan şey nefsimizin afetleriyle ruhumuzun hasletleri arasındaki savaştır. Başlangıç noktasında nefsimiz %100 afetlerle doludur. Ruhumuzsa %100 hasletlerle doludur. Ve denge üzerine bir hayata başlarız. Nefsimizin %100'ü afet doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen azgın bir nefs. Bütün insanlarda başlangıçta olay budur. Nefs, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, nefsin afetleri, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Ruh da tamamen tersine, muhtevasındaki hasletler, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemezler. Peki bu ne oluşturur? Bu şunu oluşturur sevgili kardeşlerim. Bu noktada o kişinin kalbinde devamlı bir kavga vardır, çatışma vardır. Nefsle ruh birbirine zıt faktörler olarak. Yani ruhun istediğini nefs istemez. Ruh Allah'ın emirlerine itaat etmek ister, nefs isyan etmek ister. Ruh Allah'ın yasaklarını işlemek ister, nefs de Allah'ın yasaklarını işlemek ister. Öyleyse ruhun dizaynı Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasaklarını asla işlememek, nefsin dizaynı Allah'ın bütün emirlerini isyan etmek, yerine getirmemek, yasaklarını işlemeye çalışmak. İki faktör, birisi şeytanın dileklerine tamamen uygun formda yaratılmış, diğeri Allah'ın bütün taleplerine uygun formda yaratılmış ve
bu iki faktör birbirine tamamen zıt hüviyette olduğu için iç dünyamızda devamlı bir diyalektik kavga var. Bu sebeple bütün insanlar doğuşlarından itibaren mutsuzdurlar. Mutluluğu yakaladıkları noktaya kadar oraya da adım adım ulaşacaklardır. İşte nefsimizin kalbinde başlangıçta %100 afetler varken Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman diyorum, mürşidimize ulaştığımız zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılacaktır. O noktaya kadar ruhumuz nefsimizle devamlı bir kavgayı sürdürecektir. İşte nefsimizin kalbine Allah'ın güzellikleri gelip yerleşmeye başladıkça kavgada o oranda bir azalma söz konusu olacaktır. Nefsimizin kalbine ilk giren %2 rahmet nurudur. İşte 10. basamakta göğsümüzden kalbimize açılan yol, 11. basamakta zikrimizle birlikte nefsimizin kalbine rahmet nurlarını yerleştirir, yerleştirmeye başlar. Nefsimizin kalbine rahmet nurları girmeye başlar. Burası kalbimize Allah'ın nurlarının girmesinin başlangıç noktasıdır. 11. basamak. Zikirle birlikte nefsimizin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlar. Nefsimizin kalbine ulaşan bu %2 rahmet nuru, Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Hiç göğsünü yarıp da göğsünden kalbine nur ulaştırdığımız kişinin durumuyla kalbi zikirsizlikten kararmış olan, kasiyet bağlamış olan ve sertleşmiş olan kişinin durumu bir olur mu? Diyor Allah-u Teala. Göğsünü yararak kalbine nur gönderdiğimiz kişi diyor Zümer 22'de. Burada kişinin göğsünün bile belki basamakta yarıldığını gördük. Allah'ın nurları gelsin diye. Eğer kalbine gelen nur, rahmet nuru, o kişinin kalbine giriyor 11. basamakta. Ve bu giren rahmet nur öncü kuvvetleridir. O kişinin kalbini ileride %100 kaplayacak olan nurların ilk ileri karakoludur. Öncü nurlar, rahmet nurları. Bu sebeple miktarları %2 geçmez. Ama yerleşim onlarla başlar. Ve kişinin kalbinde bu nurlar %2'yi bulduğu zaman kişi bir sonraki basamağa geçer. 12. basamağa geçer. Hadis suresinin 12. 16. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? İşte huşunun oluşabilmesi o kişinin kalbinde %2 rahmetin tamamlanmasıyla mümkün. Geri kalan nur girişi, fazlın kalbe girip kalpte kalıcı olması bu aşamada mümkün değildir.
Çünkü henüz kişinin kalbine fazılları kalpte tutacak olan iman kelimesi yazılmamıştır. Bu yazılım ancak kişinin mürşide ulaşmasıyla mümkündür. Ve huşu sahibi olan bir kişi var artık. Bu kişi huşu sahibi olmuştur. Huşu sahibi olan kişi içinse Allah Teala bir imkan hazırlamış. Huşu sahiplerinin mürşitlerini Allah'tan sormaları halinde Allah Teala'nın onlara mürşitlerini göstereceğini beyan ediyor Allah Teala. Burada çok önemli bir konuya giriyoruz sevgili kardeşlerim. Mürşit farz mıdır konusu? Mürşit farzdır. Nereden biliyoruz mürşidin farz olmasını? Allah Teala Fatiha suresiyle olaya giriyor. Diyoruz ki Fatiha suresinde İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Allah'a hitap ediyoruz. Yalnız sana kul oluruz. Yani Allah'a ulaşmayı dileriz. Dilediğimiz anda Allah'a kul olduk. Sonra kulluğumuz kademe kademe artacaktır. Ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne enamte aleyhim. Biz Allah Teala'ya yalnız sana kul oluruz dedikten sonra bir şey daha söylüyoruz. Yalnız senden istihane isteriz diyoruz. İstihane nedir? İstihane Allah'tan mürşidin kimliğini istememizdir. Bizim mürşidimiz kim diye Allah'a sormamızdır. Sadece Allah'tan bunun cevabını alabiliriz. Sadece Allah bize bunun cevabını verebilir. Allah Teala diyor ki Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde Alallahu kastus sebini. Sebinin tayini ve tespiti sadece Allah'ın üzerinedir. Allah'ın vazife edindiği bir husustur diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu noktaya dikkatle bakın. Her mürşidin bulunduğu noktada onun bulunduğu dergahın ana dergaha bağlandığı bir sebil mevcuttur. Bu sebil bu gözlerle görünmeyen bir manevi yoldur ve yere paralel olarak bütün mürşitlerin dergahlarından devrin imamının bulunduğu ana dergaha ulaşır sebiller. Sebillerin tespitinin Allah'a ait olması, mürşitlerin tespitinin Allah'a ait olması manasını taşır. Ve bütün sahabe mürşide tabi olmuşlar mı? Hepsi olmuşlar. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. İşte Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Orada Akabe'de sana tabi oldukları zaman, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani, tabi olmalarını garanti ediyor Allah Teala. Hepsi tabi olmuşlar. Kur'an-ı Kerim bunu dizayn olarak veriyor bize bir ispat vasıtası olarak. Yetmez. Mümtehine suresinin 112. ayet-i kerimesinde
Allah Teala diyor ki, Habibim, sana gelen o mümin kadınlar var ya, Allah'a ulaşmayı dileyen kadınlar, Allah'a ulaşmayı dileyecekler ki tabi olsunlar. Sen onlardan sana itaat edeceklerine dair ve daha başka konularda söz alarak onları da tabi kıl. Onların da sana tabi olmasını mümkün kıl. Onları da biat ettir. Ve ondan sonra kadınların da aynı usulle el öpmek suretiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe Vel Asr suresinin bu bölümünde, yani 7. basamaktan 14. basamağa kadar geçen döneminde, bölümünde 14. basamakta gerçekleşen tabiyet olayını bütün sahabe gerçekleştirmiş. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Hanımlar da tabi olmuşlar. Öyleyse Allah Teala'nın mürşide ulaşmayı farz kılması söz konusu mu sualinin cevabını gelin beraber çağrayalım. Bakınız ne diyor Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde. Ya eyyühellezine amintekullâhe vebtegu ileyhi vesilete. Ey amir olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani bu takva sahibi olmuş demektir kişi. Ve takva sahibi ol diyor. Bir defa daha takva sahibi ol. İkinci takvanın sahibi ol diyor. Nasıl? Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi iptiga et. İste diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi iste diyor Allah Teala. Peki bu kişi kim? Bu kişinin kimliğini kimden sorabiliriz? Fatiha suresi cevap veriyor. İyyâke nestaîn. Yalnız senden istihane isteriz. Öyleyse sadece Allah'tan sorabiliriz. Önce irşat makamına ulaşmak, mürşide tabi olmak farz mı? Farz olduğu bu ayetler muhacesinde kesin. Allah'tan sor diyor Allah Teala ve tabi ol diyor. İrşat makamının tayini, sebillerin tayini sadece Allah'a aittir diyor. Allah'tan başka kimse bilmez diyor ve Allah'tan iptiga et diyor, iste diyor. Öyleyse yalnız Allah'tan soracağımıza göre, yalnız senden istihane isteriz dediğimize göre, Allah da iptiga et, iste dediğine göre, yalnız Allah'tan sormamız söz konusu. Öyleyse ayet-i kerimenin devamına bakalım. Fatiha'da sıratellezine, böylece yani senden istihane istediğimiz zaman, İstihaneyi sana sorduğumuz zaman bize mürşidimizi göstereceksin. Biz o mürşide ulaştığımız zaman başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelecek. Ve ruhumuz sırat-ı müstakime ulaşacak. Ve o sırat-ı müstakim ki üzerlerinde, yani başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur diyor Allah-u Teala. Bakınız her şey dört dörtlük nasıl yer yerine oturuyor. Bize düşen Allah-u Teala'ya hacet namazını kılıp mürşidimizi sormak ve ona hangi mürşit bizim için uygun görünmüşse ona tabi olmak. Öyleyse
mürşit seçimi hiç kimsenin elinde değildir. Biz de Allah-u Teala'dan sorarak mürşidimize tabi olduk. Herkes aynı şeyi yapar, Allah ona mürşidini söyler, gösterir, kişi de gider mürşidine ulaşır. İşte buradaki muhtevaya bakın. Peki ama tamam, yalnız Allah'tan istenebiliyor. Evet, Allah'tan başka kimsenin istane istenemez. Evet, Allah-u Teala Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin diyor. Bir evvelki ayet-i kerimede Fatiha'da Allah'tan isteneceğine göre istane, Allah'tan başka kimseden istenemeyeceğine göre Allah'tan isteyeceğimiz kesin. Ama istemek üzerimize farz. Vebtegu ileyhil vesilete. Ona, Allah'a ulaşmaya, sizi ulaştırmaya vesileyi, vesile olacak kişiyi isteyin diyor Allah Teala ve Fatiha suresine göre Allah'tan istememiz lazım. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesine göre de Allah'tan istememiz lazım. Çünkü gene orada Allah Teala diyor ki sebillerin tayini, tespiti, kastedilmesi sadece Allah'ın üzerinedir. Sadece Allah'ın işidir. Öyleyse nasıl isteyeceğiz? Bu sualin cevabı Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerindedir. Allah Teala buyuruyor: "Vestainu bis sabrı ve salatı innaha lekebiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbuhum ve ennehum ileyhi raciun." Sabırla ve namazla, hacet namazıyla istaneyi isteyin, Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde mutlak olarak inanırlar ve ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a rücu edeceğine de gene kesin şekilde inanırlar. Öyleyse şimdi muhtevayı açıklığa kavuşturalım. Ne diyor Allah Teala? Bir, sabırla isteyeceksiniz. İki, hacet namazı kılarak isteyeceksiniz. Üç, Allah'tan isteyeceksiniz. Ama bu zor bir iştir. Yani kişi ister ister ister Allah Teala ona mürşidini göstermez. Kime gösterir, kime göstermez. Bu zor bir iştir dediği kişiye göstermez. Ama eğer kişi huşuya ulaşmışsa, o zaman ona gösterir Allah Teala. İşte 13. basamaktaki huşuya ulaşma işlemi, kişinin daha evvelki huşusuna, yani kalbinin Allah'a döndürülmesini sağlayan huşu noktasından, ki orası 9. basamaktı. Kalbi Allah'a döndürülmüştü huşu. Gaybde Rahman'a huşu duyduğu için. O huşu değil, buradaki huşu. 13. basamaktaki huşu. Kişinin Allah'a mülaki olacağına dair kesin inanca ulaştığı noktadaki huşu. O zaman hacet namazını kılan kişiye Allah Teala mutlaka mürşidini gösterecektir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, onun hiçbir zaman mürşidini görmesi mümkün değildir. Kime giderse gitsin, devrin imamına da tabi olsa, o kişi tabi olmuş olmaz. Tabi olmuş sayılmaz. Tabiyeti Allah Teala tarafından kabul edilmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a mülaki olacaklarından emin olanlardır. Mutlaka Allah'a mülaki olacaklarına inananlardır. Onlar huşu sahipleridir. Kim huşu sahibi olmuşsa Allah Teala ona mutlaka mürşidini göstereceğini
garanti ediyor Bakara 45 ve 46 ile. Sadece huşu sahiplerine gösteririm diyor. Benden istihane isteyenlerden sadece huşu sahipleri benden cevap alabilirler diyor. Huşu sahiplerinin özelliği ise Bakara 46'da net olarak veriliyor. O kişi Allah'a milaki olacağına kesin şekilde inanan kişidir. Öyleyse bu kişinin üç özelliği var. Bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor. Üç, bunun üzerine 12 defa farz kılındığına inanıyor. Bu farz üç ayrı bölüm oluşturur. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyeti. İki, ruhu Allah'a ulaştırmanın farziyeti. Üç, fizik vücudun, nefsin ve iradenin de Allah'a teslim edilmesinin farziyeti. Üç ayrı cephe oluşturur buradaki ayetler. Öyleyse bu noktada bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olmak üzeredir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bunlar gerçekleşmiştir. Kişi mürşidine ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyen ve böyle bir huşunun sahibi olan kişi mürşidini görmeye hak kazanmıştır. Allah-u Teala mürşidini gösterir. Kişi Allah'a zaten ulaşabileceği bir yerdedir. Gider mürşidine tabi olur. Bu tabiyet Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Arş-ı tutan melekler de oradadır. Onların etrafındaki kişi de devrin imamı da oradadır. Ve onlar konuşur diyor. Ve sevap söyler. Yani kişinin günahlarının sevaba çevrildiğini söylerler. Burada ayetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kim böyle bir noktaya ulaşmış da mürşidine tabi olmuşsa, ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar, o zaman Allah-u Teala Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderiliyor. Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Ve bu ruh, o kişinin ruhuna Allah'a mülaki olma gününün geldiğini ihtar etmekle görevlidir. Yani sen vücuttan ayrıl, Allah'a doğru yola çık, Allah'a ulaşma zamanın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Kim bu insan? Allah'a mülaki olacağına kesin şekilde inanan kişi, ona söylüyor devrin imamının ruhu ve ruh vücudu terk ediyor Allah'a ulaşmak üzere. Öyleyse birinci işlem kişinin kalbinin içine imanın yazılması. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. O kişi imanı artan bir mümin oluyor. İkinci işlem, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gidip yerleşiyor. Ve devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna diyor ki senin vücudu terk etmen söz konusu. Vücudu terk et. Ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Üç oldu. Nasıl? Hangi ayet-i kerime gireyince? Nebi 38'den bir sonraki ayet-i kerime gireyince Zalikel yevmül hakkı femen şâ ittâze ilâ rabbihi meâba diyor Allah Teala. İşte o gün hak günüdür. Yani böyle bir müessesenin tahakkuk ettiği tabiyet günü hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol ittaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişiye Allah'ın zatı meab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala.
İşte ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Vücuttan ayrılan ruh önce ait olduğu mürşidin dergahına gider, oradan ana dergaha ulaşır. Ve burada bitmiyor. O kişinin nefs tezkiyesine başlaması söz konusu. O kişi zikir yapar ve o kişinin kalbine Allah'ın rahmetiyle fazla değil sadece, Allah'ın rahmetiyle salavatı da gelmeye başlar. İşte Bakara suresi 156 ve 157. ayetler. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık, Allah içiniz. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Hangi ayetle paralel? Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesiyle paralel. Onlar Allah'ın mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlardır. Burada da ne diyorlar? Biz mutlaka Allah'a geri döneceğiz, Allah'a ulaşacağız. Kesin şekilde inanıyorlar. Ve Allah Teala diyor ki Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir ve onlar hidayete erecek olanların ta kendileridir. Yani ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanların ta kendileridir diyor. İşte burada kişinin ruhu vücudunu terk ediyor, Allah'a doğru yola çıkmak üzere devrin imamının dergahına ulaşıyor. Burası yolun başlangıç noktası. Ve Allah Teala o kişinin nefs tezkiyesi yapmasını böylece sağlıyor. Kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu zikir Allah'ın katından rahmet ve fazl isimli iki nur ulaştırıyordu. Şimdi rahmetle fazlın dışında rahmetle salavat da ulaştırıyor. Dört nur. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor, ihtas ettiklerini Kur'an'a ve onun içindeki kelimelere benzer şekilde, yani zarfla mazrufa benzer şekilde ikişer ikişer indirir diyor. İndirdiği şeyler Allah'ın nurları. Bu nurlar o kişinin kalbini ürpertir ve derisini de ürpertir diyor Allah Teala. Ve kişi böylece zikir yapmak suretiyle hidayete erer diyor Allah Teala. Kalbine gelen nurlar kalbi nurlandırır ve temizler ve kişi hidayete erer diyor. Öyleyse kişinin kalbine gelen nurlar o kalbe gelince ne olur? Ne geliyor şimdi? Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları geliyor. Bu nurlardan salavat nurları kalpte sadece bir dizayn olarak indirilmiştir. Karanlıkların engel olmasına mani olacaktır sadece. Önemli olan fazıl nurudur. Fazıl nurunun manyetik alanı kalbe yazılan iman kelimesinin manyetik alanıyla terstir. Yani birisi pozitif, diğeri negatif kutbu oluşturur. Mıknatısın iki kutbundan en kutbunu birisi, es kutbunu birisi oluşturur. Birbirlerini çekerler ve İman kelimesinin etrafında fazıllar birikmeye başlar. İşte bu birikim nefs tezkiyesi adını alır. Nefs tezkiyesi burada başlar. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştıracak olan şey nefs tezkiyesidir. İşte Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin ismiyle zikret. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracak müessesenin nefs tezkiyesi olduğu kesin olarak ifade ediliyor. Ve nefs tezkiyesi yoluyla ruhun Allah'a ulaşacağı ise Allah Teala tarafından şöyle ifade ediliyor. Deniyor ki kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Çünkü Allah'a
nefs yemin vermiştir tezkiye ve tasfiye olacağına dair ve ruhu Allah'a ulaşır. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması ancak zikirle mümkün. İki ayet-i kerime gelince, hem Fatır 18 gelince hem de demin söylediğimiz ayet-i kerime gereğince, yani müzemmil 8 gereğince. Öyleyse kişi Allah-u Teala'nın zikriyle zikir yapmaya başlar. Kalbine gelen rahmet faz ve rahmet salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlar. Bu nefs tezkiyesinin başlangıcıdır. Bundan sonraki her %7 nur birikiminde ruh Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Allah'a ulaşacaktır. Ama bu sohbetimizdeki ikinci aşama burada tamamlanıyor. Ve burada Allah-u Teala'nın başka nimetleri de var kişiye verdiği. O kişinin o güne kadar 1'e 10 aldığı muhtevaya Allah-u Teala o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlar. Ve bu 1'e 100'ü 1'e 700'e kadar yükseltecektir. Allah-u Teala bu hususu açık bir şekilde dile getiriyor. Bakara 261'de biz diyor onlara, kim onlar? Fî sebilillah olana, yani ruhu Allah'ın yolunda olana ve infak edene, Allah'tan fizik vücuda gelen rahmet faz ve rahmet salavat nurlarını nefsinin kalbine ulaştırarak nefsini infak eden kişiye diyor, bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar mükafatlandırırız diyor. 1'e 700'e kadar bu muhteva artıyor. Peki bunun ötesinde de derecat açısından başka kazancı var mı kişinin? Elbette var. Bu kişi o noktada yeni bir dizayna ulaşıyor. O güne kadar Allah Teala onun günahlarını örtmüştü. Burada ise, tabiyet anında ise onun günahlarını bir de sevaba çeviriyor, ona mağfiret ediyor. İşte Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesi. O cehenneme gidecekler var ama diyor Allah Teala, kim tövbe eder de, mürşidin önünde tövbe eder de, tabi olursa, böylece mümin olursa ve nefsi ıslah edici ameller yaparsa, yani nefs tezkiyesi yaparsa, Allah onun günahlarını sevaba çevirir diyor. Allah onun seyyiatini hasenata çevirir diyor. Bu kişinin nefsi mi nefs tezkiyesine başlamış, günahları sevaba çevrilmiş, bu kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu gelmiş, yerleşmiş, kendi ruhu Allah'a doğru yola çıkmış. Fizik vücudu mu? Fizik vücudu nefs tezkiyesi yapıyor, nefsi infak ediyor. Ve fizik vücutta nefsin afetleri azaldıkça Allah'a teslimi adım adım o da gerçekleştiriyor. Ve böylece 7 ayrı cephede kişi bir tekamülün içine giriyor. Yani mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdiği an Allah-u Teala'dan 7 tane de nimet oluyor. Ondan evvel 12 tane ihsan almıştı. 14. basamağa kadar. Burası 14. basamak. Tabiyet ve 7 tane de nimet. Bu nokta son derece önemli bir konunun başladığı noktadır. Nefs tezkiyesinin başladığı noktadır. Allah-u Teala o kişinin kalbini, nefsinin kalbini %100 karanlık kılmıştı. Böyle doğmuştu kişi. Nefsinin kalbi afetlerle %100 dolu olarak. Ve ruhu da vücudundan ayrıldı bu aşamada. Artık nefsinin dizaynı içerisinde ve nefsinin kalbi ilk defa %2 rahmet nuru aldı. Bu noktadan itibaren fazıllar o kişinin nefsinin kalbine yerleşmeye başladı.
Bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi gerçekleşecek. Her %7 fazıl birikiminde kişinin nefsinin kalbine ruh Allah'a doğru 7 kat yolculuk yapacak. Ve 7. katta %49 rahmet, %49 fazıl, %2 rahmetle nurlar karanlıkları aşacak. Burası ikinci bölümün sonu. 14. basamak, mürşide ihsanla tabi olanların dizaynı. Bütün sahabe ihsanla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. İhsanla tabiyet, 12 tane ihsan alarak tabiyet demek. Öyleyse 14. basamakta Vel Asr suresinin ikinci basamağı tamamlanıyor. İkinci safhası tamamlanıyor. İkinci 7 basamak tamamlanıyor. Ne diyordu Allah Teala? Vel asr, asra yemin olsun ki, zamana yemin olsun ki, and olsun ki, innel insane lefî hüsn, insanlar hüsrandadırlar, illellezîne âminû. Âminû olanların durumunu birinci saatte anlattık ve âminü sâlihat diyor şimdi. Amünü salihat yapmaya başlayanların durumunu şimdi anlattık. Nereye ulaştırdı bu bizi? Nefs tezkiyesi yaptığımız noktaya ulaştırdı. Birincisi ilk 7 basamağı ihata etti. İkincisi de ikinci 7 basamağı ihata etti. 14. basamaktayız. Tabiyet gerçekleşti. Ve nefs tezkiyesine yani amünü salihata, nefsi ıslah edici amellere burada başladık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Bu sohbet her şeye açık bir pazar gibi. Evvela sizleri, bizleri, her dinleyeni çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Bizim sevgimiz sınırsızdır. Allah Teala bize bütün nefretleri kalbimizden çıkarıp sevmeyi öğretti. Hepinizi şu anda bizi kim dinliyorsa, onlardan bir kısmı bizim düşmanımız bile olsa, şu anda bizi dinleyen herkese çok sevdiğimizi gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Sevgili dinleyenler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Ah insanlar bir anlayabilseler, Allah'a ulaşmayı dilemekle, bir tek dilekle, sadece kalpten bir dilekle, Ya Rabbi, ben de ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Ya Rabbi sen diyorsun ki ben ulaştırırım diyorsun. Bize bir şey bırakmıyorsun. Madem ki sen ulaştıracaksın, ben de sana ulaşmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştır. Ey Yüce Allah'ım. İşte ne yaptınız? Allah'a mülaki olmayı dilediniz. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediniz. Tamam. Eğer bu dilek sadece dilinizde olan ama kalbinizde, şurada kalbinizde olmayan bir dilekse hiçbir değişikliği yaşamazsınız. Hiçbir şey oluşmaz. Ama eğer gerçekten dilemişseniz, kalbi bir dilekle Allah-u Teala'ya ulaşmışsanız, o zaman siz mutlaka şu dünyada en mutlu insanlardan birisi olursunuz. En az 7-8 ay süreyle. 7-8 ay dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak yaşamak isteyen herkes bu yolu denesin. Allah'a müracaat etsin. Ya Rabbi desin ben sana ruhumu şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Biliyorum ki ben öldüğüm zaman ölüm melekleri gelecekler, ruhumu alıp zaten sana ulaştıracaklar. Her ölen kişi için bu normal bir olay. Ama ben o normal olayı değil, şu dünya hayatını yaşayan bir insanın hayattayken ruhunu sana ulaştırma emrini gerçekleştirmek istiyorum. Gene deyin ki ona, Ya Rabbi sen söz vermişsin. Kim sana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyorsun. Tabii bunu ispat etmeniz lazım geliyor. Hiç zor değil. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Yazın. Şura 13. Hani 13 rakamı Hristiyanların uğursuz rakamıdır bilirsiniz. Unutmazsınız. Şura'da bir toplantı manasına geliyor. Toplananların oluşturduğu, bir karar vermek üzere toplananların oluşturduğu bir topluluk. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala orada Şura 13'te diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, daha doğru bir ifadeyle onun ruhunu kendime ulaştırırım. Allah Teala bu noktada açıkça hükmünü vermiş. Nebette bi sebiyle men enabe ileyye.

Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu Sibir'e, bana ulaştıran Sibir'e ulaştırırım diyor. Ve Şura 13'te de kim ruhunu Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah yeştebi seçer ileyhi ona kendisine men kişiyi yeşaü dileyen kişiyi ve yehdi ileyhi Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve ulaştırır ileyhi ona kendisine men kişiyi münip. Münip olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dileyen kişi ya münip kelimesiyle ya enübü kelimesiyle ya münibine kelimesiyle ifade ediliyor ayetlerde. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi münibine şeklinde Allah Teala buyuruyor. Münibine ileyhi ona yönel. Yani ona ulaşmayı dile. Ve yettekuhu ve böylece ona karşı takva sahibi ol. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda takva sahiplerinden birisi olur. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü Allah Teala diyor ki Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayi. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte vaad olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Li külli evvâbin hafîz. Li için külli bütün evvâb olanlar için ve hafîz olanlar için. Evvâb kimdir? Münip olan kişi evvap adını alır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi evvap olmuştur. Böyle bir insana münip diyor Allah Teala veya gramatikal standart içinde bazen evvap kelimesini bazen münip kelimesini kullanıyor. Allah Teala'nın bu haftaki muhtevasına baktığımız zaman Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu müşrikin dedikten sonra yani Allah'a yönel Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl, böylece müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse kim bu insanlar? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorulan soru, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bugünkü incelemeler kesin olarak ispat etmiştir ki 72 fırka söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73. fırkayı 72 fırkanın içinde yaşamakta olan küçük azınlıklar olarak değerlendiriyor. Kim bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler.
Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka Allah tarafından ruhu Allah'a ulaştırılacak olan birisidir. Bu kadar bir süre o kişinin değişmesi için, bütün güzellikleri yaşaması için, ruhunu Allah'a ulaştırması için yeterli. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamakta gerçekleşir. Birinci basamakta kişi yaşar, olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa geçerler. Allah insanların %95'ini seçer. Kendisine seçer. Allah dilediğini kendisine seçer ifadesi öyle büyük bir rakam ifade eder ki toplam insanların %95'ini belki daha fazlasını ifade eder. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın seçmedikleri sadece kendileri Allah'a mülaki olmayı dilemeyip de başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah mutlaka dileyecekse Allah-u Teala onları mutlaka o seçtiklerin içinde seçer. Seçtikleri söylediğimiz gibi insanların %95'inden fazlasıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı kendisi dilemiyor ama bu ona yetmiyor. O kadar kötü kalpli fesat ki başka insanların da hidayete erip Allah'ın cennetine girmesine veya hidayet üzere olup Allah'ın cennetine girmesine müsaade etmiyor. Ne demek istiyoruz? İki tabir kullandık. Birisi hidayet üzere olmak, birisi hidayete ermek. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ilka etmeyi dilerse, o kişi hidayet üzeredir. Birinci basamakta olayları yaşayan, ikinci basamakta olayları değerlendiren kişi, Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa çıkar veya dilemez, ömür boyunca ikinci basamakta kalır, cehennemden de kurtulamaz. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilerse ayet açık. Dilerse takva sahibi olur. Takva sahibi olursa ne olur? O da açık. Cennet takva sahiplerine zor olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah Teala. Kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. Öyleyse bu insan ne yapmıştır? Bu insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve takva sahibi olmuştur. Onun için olay bitmiştir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ertesi gün ölse gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Kıyametten sonra bu kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Bu kişi bununla yetinmedi. Nefsinin kalbinde %2 nur birikimini gerçekleştirdi ve Allah'a müracaat etti, mürşidini sordu. Allah da ona mürşidini gösterdi. Kişi ulaştı, mürşidine tabi oldu ve öldü. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştu. Burada ikinci kat cennetin sahibi olur. Ne yapmıştır? Allah-u Teala'nın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiştir. Peki ne olur tabiyetini gerçekleştirirse? Aynı anda, tabi olduğu anda o kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Devrin imamının ana dergahına ulaşır. Birçok dergah vardır. Her mürşidin bulunduğu yerde bir dergah oluşur. Bunlar tali dergahlardır. Her birisine ulaşan, o mürşide tabi olan kişi gerçek bir mürşitse mutlaka ruhu vücudundan ayrılacaktır. Zaten vekil mürşitse vekil mürşit onu gerçek mürşide ulaştıracaktır. O tarikatın mürşidine ulaştıracaktır. Tarikatın adı, hüviyeti hiç önemli değil. Eğer gerçek bir tarikatsa mutlaka o tarikattan şimdiye kadar binlerce insan ruhunu Allah'a ulaştırıp ermiş evliya olmuştur. İşte onlardan hangisine giderse gitsin kişi ki böyle bir şey için yapması lazım gelen şey evvela hacet namazını kılıp
Allah Teala'dan mürşidini sorması, teheccüd hacet namazı kılması için bu kişinin gece saat 12'den sonra kalkması, boy abdesti alması ve Allah Teala'dan sorması gerekir. 4 rekatlık bir namaz kılacaktır. Ve Allah Teala ona eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlak olarak mürşidini gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Gösterilmeyen birisi bilsin ki o Allah'a mülaki olmayı dilememiştir. Dileyene Allah'ın göstermemesi mümkün değildir. Herhangi bir mürşit yok sevgili kardeşlerim. Allah'ın gösterdiği mürşit sadece o mürşide ulaşılır. Ulaşıldığı zaman ne olur? O mürşide tabi olunur. Tabi olunursa ne olur? O kişinin ruhu vücudundan ayrılır ve ana o kişinin tabi olduğu kişinin dergahında vücudundan ayrılır. O dergaha ulaşır. Oradadır zaten. Ondan sonra da oradan ana dergaha götürülür. O mürşidin oradaki yetkililerin birinin ruhuyla birlikte. Ana dergaha bütün ruhlar mutlaka ulaşmak mecburiyetindedir devrimimizin. Yani altın kapının bulunduğu dergah. Altın kapı dört metre, 4,5 metre yükseklikte, 1,5 metre genişlikte, üzeri baklava dilimleri şeklinde bir altın kapıdır. Tokmağı yoktur, kapalı durur. Ama seyrisülük başlayınca otomatik olarak açılır ve oradan geçilerek zemin kattan birinci kata çıkılır. Orada kalanlar kalır, ikinci kata çıkılır, orada kalanlar kalır. Üçüncü kata çıkılır, orada kalanlar kalır. Dördüncü kata çıkılır, orada kalanlar kalır. Beşinci kata çıkılır, orada kalanlar kalır. Altıncı katta da aynı işlem yapılır, orada kalanlar kalır. Yedinci katta 7 tane kademede gene kalanlar olacaktır. Evvela kader yolcularında bir kısmı kalacaktır. Ötekiler ümmi kitaba ulaşacaktır. 7. katta 7 tane alem var. Birincisi kader yolcuları, ikincisi ümmi kitap. Ümmi kitapta da kalacak olan 70 kişiyi kurup orada kalır. Sonra Kudret Denizi'ne ulaşılır. Kudret Denizi'ne dalarlar. Orada kalacak olanlar. Sonra Makam-ı Mahmud'a ulaşılır. Orada kalacak olanlar kalır. Kalacaklardan birisi de devrin imamıdır. Bu kafilenin sol tarafında devrin imamı, sağ tarafında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yer alır daima. 7. kata çıkabilen kafilenin. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte geri kalanlar Makam-ı Mahmud'dan sonra Divan-ı Sali'ne ulaşırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kavs'ın başkanlık ettiği Divan-ı Sali'nde başkanlığı görev olarak alır. Ve bundan sonra kafile zikir hocalarına ulaşır. Zikir hocalarında zikirlerini yapmak üzere. Şimdi konunun sonucuna ulaşalım. Bunlardan kim? Zikir hücrelerindeki sorusuna zamanını, süresini tamamlarsa, tamamlayan ruh oradan ayrılıp Sitret-ül Münteha'ya ulaşır. Sitret-ül Münteha muhteşem renklerle bezenmiş bir ağaçtır. Ve ruh oradan dikey bir yolculukla Allah'ın katına çıkar.
Ve orada Allah'ın zatında yok olur, fena fillah olur, Allah'ın zatında fani olur. İşte bu işlem seyri sülük adını alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkese kapılar ardına kadar açıktır. Bütün insanlar bu kapıdan geçmek hakkının mutlak sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkese Allah'ın nimetidir bu. Herkes bundan faydalanmalıdır. Sadece bir dilek dileyen kişi mutlaka Allah Teala tarafından mürşidine ulaşabilecek hale getirilir. O kişinin kalbine ulaşır Allah Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra o kişinin gözlerini irşat makamını irşat makamı olarak gören bir hüviyete getirir. Kulaklarını irşat makamının söylediklerini işiten bir hale getirir. Kalbini irşat makamının söylediklerini idrak eden hale getirir. Aynı zamanda kişinin görme hastasını irşat makamını idrak eden, kulaklarındaki işitme hastasını irşat makamını işiten ve kalbindeki idrak hastasını irşat makamının söylediklerini idrak eden hale getirir. Ve bu kişi hacet namazını kılar ve daha sonra hacet namazını kılmadan evvel Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve kişi zikretmeye başlar. Allah Allah diye. Bu zikir o kişinin kalbine %2 oranında rahmet nurunun girmesini sağlar. İşte bu nefs tezkiyesinin başlangıcıdır. %2 oranında rahmet nuru yolu açan bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra kişinin kalbine girecek olan nurlar fazıllardır. O kişi zikrettikçe nefsinin kalbine fazıllar dolmaya başlar. Bu yol nur yoludur. Bu yol mutluluk yoludur. Bu yol sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği en üst seviyedeki yoldur. Çünkü bu yol Allah'ın yoludur. Allah'a kadar uzanır. İşte mürşide tabiyet kişiliğini ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçirmiştir. Tabiyet anında o kişinin Allah bütün günahlarını sevaba çevirir. Diyor ki Allah Teala Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mürşidine tabi olursa, böyle bir tabiyetle
birlikte nefs tezkiyesi başlar. Kişi zikir yapar. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetli faz ve rahmetli salavat nurları kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbin, göğsün yarılmasıyla açılan yoldan gelerek kişinin kalbine başlangıçta %2 rahmet nuru girer. İşte mürciye tabiyetten sonra geri kalan sistemler oluşur. Allah Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi diyor. Bu huşu öyle bir huşudur ki bu huşuya sahip olan kişi, nefsinin kalbine %2 rahmet nuru giren kişi ancak o mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah sadece ona mürşidini gösterir. Tabiyet ikinci safhaya ulaşmaktır. Burası 14. basamaktır. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşır ve bütün günahları sevaba çevirir. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Günahları örtülür ve sonra da sevaba çevrilir. Nisa 64'te Allah Teala buyuruyor ki: "Habibim, o nefslerine zulmedenlerden kim sana gelirse Allah onların günahlarını onların talebi üzerine örter ve senin talebin üzerine de bir defa daha aynı işlemi yapıp sevaba çevirir" diyor. Onların talebi üzerine onların günahlarını örteriz. Senin talebin üzerine o örtülmüş, sıfırlamış olan sistemde onları bir kat daha sevap vermek suretiyle sevaba çeviririz diyor Allah Teala. İşte Allah Teala bütün insanlar için aynı istikamette onları güzellikleri yaşamak üzere, yaşatmak üzere her zaman hazırdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki sizin için bütün mutlulukları hazırlamış ve böylece insanlar mürşitlerine tabiyetten sonra ayrılan ruhlarıyla zemin kattan söylediğimiz bütün katları birer birer aşarlar. Bu konuda 7 tane kademe ismi veriyor Kur'an-ı Kerim. Nefsi emmare, zemin kattan birinci kata çıkartan. Nefsi levvame, ikinci kata ulaştıran. Nefsi mülhime, üçüncü kata ulaştıran. Nefsi mutmainne, dördüncü kata ulaştıran. Nefsi radiye, beşinci kata ulaştıran. Nefsi mardiye, altıncı kata ulaştıran. Nefsi tezkiye, yedinci kata ulaştıran nefs kademeleridir. Her birinde nefsin kalbine %7 fazıl nuru gelir ve yerleşir. Nefsin kalbindeki karanlıklardan, afetlerden, Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği her fiili işlemeye hazır olan afetlerden %49'u böylece gelen fazıllarla yok edilmiştir. Başlangıçta giren rahmet nuruyla da %2 afet yok olmuştur. Böylece kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluyken %49 afetlerle dolu bir noktaya ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun yarısıdır. Allah'ın hediyesidir. Herkese bu hediyeyi vermeye hazırdır. Ne karşılığı? O kişinin istediği bir tek şey vardır. Bir tek şey,
Sen diyor bana ulaşmayı dileyeceksin. Görevim bu kadar. Sen diyor bana ulaşmayı dilediğin zaman artık geri kalanı bana ait diyor. Sen diyor eğer oruç tutamazsan, oruçta açlık hissedersen ki mutlaka hissedeceksin. Ben seni acıkmaz bir hale getireceğim. Açlık hissetmeyeceksin. Eğer zekat verdiğin zaman cimrilik ediyorsan, ben seni o zekatı verirken cimrilik eden kişi olmaktan çıkaracağım. Namaz kılmak sana zor geliyorsa, namazı sana zevkli hale getireceğim. Öyle ki namaz kılmak için için titreyecek. İsteyeceksin, canla başla namaz kılmayı isteyeceksin. Çünkü namaz senin için bir büyük zevk olacak. Hele oruç tutarken nefsinin kalbine Allah'ın nurları biriktikçe her gece gün yüzde her seferinde %7 daha mutlu bir insan olacaksın. 7 tane gök katını ruhun %49 nur birikimini aşacak. Başlangıçtaki %2 ile beraber nefsinin kalbi yarıdan daha fazla nurlanmış olarak ruhun Allah'ın katına ulaşacak. Allah'ın zatıyla karşılaşacak. Zaten Allah'ın ruhu ve Allah'ın ruhu Allah'ın zatında yok olacak. Ne demek istiyoruz? Allah'ın ruhu diyoruz. Kim ruha bir yaratık diyorsa bilsin ki ruh bir yaratık değildir. Ruh Allah'ı temsil eder. Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah ben insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Benim ruhum diyor. Allah ezelden beri hep vardır. Zamandan evvel Allah Teala vardır. Allah zamanı yaratandır. Bu zamandan evvel var olan, zaman başlamadan evvel de geri gitmek söz konusu olsaydı, zaman olsaydı, zamanda geri gidebilseydiniz, ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardı. Allah Teala bir tek noktayı patlatarak mekanından kopardı ve bu kainatı vücuda getirdi. İnsanların mantık ölçüleriyle izah edilmesi çok mümkün olmayan bir olaylar dizisi kainatın yaratılması. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın kainatı yarattığı sıradaki zaman müessesesi bir sıfır koyun, yana bir virgül koyun. Ondan sonra 15 tane sıfırdan sonra 15 tane sıfır koyun ve sonra bir rakamını yazın. Eğer bir saniyenin 0,15 tane sıfırdan sonraki biri kadar kainatın yaratılma süreci geri kalmış olsaydı, kainat kendi içine kapanıp yok olacaktı. Gene aynı rakamı koyalım. 0,15 tane sıfır sonra bir rakamı, yani katrilyonda birlik bir saniyenin katrilyonda biri kadar bir zaman parçası daha geç olsaydı kainat dağılacaktı.
Acaba anlatabiliyor muyuz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yaratma fonksiyonuna baktığınız zaman tüyleriniz ürperir. Allah'a hayranlığınız her geçen gün biraz daha artar. O Allah'tır. Alemleri aynı mekanın içinde olmalarına rağmen düşünemeyeceğiniz kadar küçük parçacıkları kullanmak suretiyle aynı mekanın içindeki bütün hayatları oluşturmuştur. Her bir hayat olan Adem'i mesela bu odanın içinde aslında zahiri alem var, gayb alemi var, zülmani alem var, emr aleminin bir kısmı var. Zahiri alem onun karşıtı. Gayb alemi onun karşıtı. Zülmani alem onun karşıtı. Bu statü içerisinde Allah'ın o muhteşem dizaynı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir sohbet yaptık sizinle. Her tarafı dolaştık. Allah'ın güzelliklerini sizlere ulaştırdık. Aslında belki ciltlerle yazı yazılması lazım gelen bir sistemi, ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasını size bu kadar kısa bir zaman parçası içinde anlatmayı nasip kıldığı için Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Ve sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Allah bizlerden sadece bir tek şey ister. Tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur.
1: Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı.
0: Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah hedef olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insan adı verilen bütün mahluklar mutlu olsunlar. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir.
2: Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz de insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak.
0: Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

0: de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salawat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Ruh konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, insanların bu dünyada huzursuz ve mutsuz olmasının arkasında ölüm sonrası hayatta da cehenneme gitmesinin arkasında insanların kendilerini bilmemeleri, kendileri hakkında bilgi sahibi olmamaları sebebiyledir. Şu an Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun, Müslümanlar olsun, bu büyük kitlenin %90'dan fazlası insanı bir fizik beden ve bir ruhtan ibaret biliyorlar. Yani dünyanın çoğunda insanlar iki vücudun sahibidir. O şekilde biliyorlar. Bu kutsal kitaplardaki hakikate uymuyor. İnsanı yaratan Allah'tır. İnsanı en iyi bilen Allah'tır. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. O zaman ilmi ve rahmeti kuşatan Rabbimizden ruhu öğrenelim. Rabbimizden en şerefi varlık olan insanı ayetlerle öğrenip ona göre Allah'ın emrettiği kanunlara uyarsak, hayatımızı yaşarsak biz de ahbariyun, rabbaniyun gibi Hazreti Musa'ya tabi olanlar gibi, biz de havariler gibi Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar gibi, biz de sahabe gibi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olanlar gibi asr-ı saadeti yaşarız. Allah'ın muradı ne? Allah-u Teala'nın da muradı, en sevdiği varlık olan insanın bu dünyada sonsuz mutluluğu yaşaması, ölüm sonrası hayatta da bütün cennetlerin sahibi olmasını istiyor. Öyleyse insanların zanlarına tabi olarak %90'dan fazlası kutsal kitaplardaki dini yaşamamasının arkasında Allah'ın hakikatlerini bilmemesi cehaletleri sebebiyledir. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar yaptığımız bütün incelemeler, kutsal kitaplardaki hakikatler bize insanlar arasında şu üç temel hastalığı ifade ediyor. Cehalet, zaruret ve ihtilaflar. İşte insanların cehaletten kurtulmaları evvela kendilerini öğrenmelerinden başlıyor. Yunus ne diyor? İlim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumak. O zaman sevgili kardeşlerim, ruh konulu konferansımızda evvela insanı, yani kendimizi Allah'ın ayetleriyle tanımaktan geçer, tanımakla başlayacağız. Allah Teala İsra suresinin 85. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. يَسَلُونَكَ نَرُوحُ Sana ruhtan soruyorlar. قُرْ الْرُوحَ مِنْ اَمْرِ رَبِّي Ruh Rabbinin emrindendir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala'nın insanı eşrefi mahlukat kılmasının arkasında zatından üfürdüğü ruh var ve ruh Allah'ın emrindendir. Allah'ın emrinden olan ruhu bilmemiz yeterli midir? Tabii ki hayır. O zaman
Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'e göre bakalım beraberce. Allah Teala insanı nasıl yarattığını ayetlerde açıklıyor. Onu bir bir görelim. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan Allah Teala bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Fizik bedenimiz insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde iki vücudumuz daha var. Birisi nefsimiz, berzah alemine ait. Ve nefsin ve ma sevaha. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde biz insanı bir nefse dizayn ettik. Sevgili kardeşlerim, nefs berzah alemine ait ve nefsin manevi kalbinde doğuştan 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Sevgili kardeşlerim, bu 19 hastalığa %100 tesir eden düşmanımız İblis, şeytan var. Şeytan bir cin. 3 ayet-i kerimede şeytanın cin tayfesinden olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Ve bu cin olan şeytan Allah'ın emrine isyan etmiştir. İşte Hicr 27'de cinlerin dumansız ateşten yaratıldığı, Araf 12'de İblis beni ateşten yarattın buyuruyor, duruyor. Kehf 50'de İblis hariç hepsi secde ettiler melekler, o cinlerdendi. İşte cinlerden olan İblis Allah'ın emrine isyan ediyor ve Allah Teala onu huzurdan kovuyor. Kibirlenenlerin benim katımda yeri yok. İblis Allah'tan müsaade istiyor. Arap suresinin 12 ve 13. ayet-i kerimelerinde bana kıyamet gününe kadar buradan çık git, sen racm olundun ve kıyamet gününe kadar da lanetim üzerine olsun. İşte lanetlenen bu iblis Allah'tan aldığı müsaade gereğince insanların nefsine tesir etmek suretiyle onları da kendisiyle birlikte cehenneme götürmek ve bu dünyada onlara azabı yaşatılmak istiyor. Ama Allah Teala en sevdiği varlık olan insanın bu dünyada azabı, ölüm sonrası hayatta hayatı cehennemde geçirmesi için yaratmamıştır. Allah insanı çok sevmiş. Sevdiğini nereden biliyoruz? Hiçbir varlığa vermediği ruhu Allah insana üfürmüştür. Evvela insan eğer şeytanın tesiri altında devamlı nefsine uyarsa hayatı mutsuzluk üçgeni içerisinde geçirir. Mutsuzluk üçgeninin bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler. Her olayda derecat kaybettiğimiz her olayda mutlaka şeytanın tesiri vardır. Ve iblis bu sebeple kıyamete kadar bana müsaade ver. Göreceksin ki onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Hepsini kendime birlikte cehenneme götüreceğim. Ama Allah Teala muhlis kullarım hariç. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala fizik beden ve nefsle şeytanın oyuncağı olarak insanı yaratmamış. Her şeyi sizin için yarattım ey insanlar, ama insanı da kendim için yarattım. O zaman ne anlayacağız? Her şey sizin için. Bu her şeyin içerisinde şeytan da var mı? Evet. Yerler, gökler, iblis, cinler, melekler, şeytanlar, her şey
İnsan için. Ama insan kim içindir? İnsan da Allah içindir. İşte Allah için olmanın odak noktasında Allah-u Teala zatından bize ruhu üfürüyor. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde ثُمَا سَوَّهَا وَنَفَاهَا ف۪ي مِنْ رُوْهِ. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruhta 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz ruhumuzun talebine uyduğumuz zaman devamlı mutluluk üçgeni içerisinde bir hayatı yaşarız. Ölüm sonrası hayatta da gideceğimiz yer kesinlikle Allah'ın cennetidir. İşte Allah Teala bu hayatı bize bahşetmek üzere katından resuller gönderiyor. Allah Teala bütün resullerini hidayetle vazifeli kılıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de iki grup resulden bahsedebiliriz. Hidayetle görevli nebi resuller, hidayetle görevli veli resuller. Sevgili kardeşlerim, hidayetle görevli nebi resullerin sonuncusu Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ve görüyorsunuz ki hidayetle görevli nebi resuller en sonuncusu Peygamber Efendimiz, ama kıyamete kadar daima huzur namazının imamı hidayetle görevli vazifeli veli resullerden seçiliyor. Her devirde mutlaka hidayetle görevli veli resul vardır. İşte onlar insanlara hidayeti tebliğ ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, hidayet nedir? Bakara suresinin 120 ve Ali İmran 73'te hidayet ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Evet, hidayet ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ali İmran 73. Kul innel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi vel hüda, Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İşte hidayetin öğrenilmesi istisnasız Allah Teala'nın bizi cehaletten kurtarması anlamına geliyor. Öyleyse ruh nedir diyor, sual soruluyor Peygamber Efendimiz'e. Allah Teala da cevap veriyor. Ruh Rabbinin emrindendir. İşte Allah'ın emrinden olan ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırılması, Allah'a teslim edilmesi üzerimize 12 kere farz kılınmıştır. Allah-u Teala'nın emaneti olan ruhun hayattayken sahibine ulaşması. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel ruhumuz emr alemine aittir. Nefsimiz berzah alemine aittir. Fizik vücut bu zahiri aleme aittir. Alem farklılıkları sebebiyle asla ruh nefs olamaz, nefs de ruh olamaz. Ama gelin görün ki insanlar dini kutsal kitaplardan öğrenmedikleri için kendi zanlarına tabi olarak diyorlar ki ruh eğer iyi olursa ruh, kötü olursa nefs olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle yapmış olduğumuz araştırmaya bakarak beraber görelim. Ruh ile nefs arasında birbirinden farklı tam 12 tane özellik var. Bu 12 özelliğe baktığımız zaman hiç kimsenin ruh nefstir, nefs de ruhtur demesi söz konusu değil. Allah-u Teala nefsin seva edildiğini, izan edildiğini buyuruyor Şems-i

9 tane hasletin sahibi. Nefs ölümü tadar, ruh ise Allah'a döner. Nefs berzah alemine ait, ruh emr alemine ait. Nefs azap görür, ruh azap eder. Nefs şer işler, zulmeder. Ruh asla bir şer işleyemez, günah işleyemez. Nefs cennet ve cehenneme gider. Ruhun cennet ve cehennemle asla bir ilgisi yok. Nefs serbest iradenin sahibidir. Ruh ise Allah'ın kontrolündedir. Nefs uyku halinde vücuttan ayrılır. Ruh dilediği an vücuttan ayrılabilir. Nefs çift yönlü bir varlıktır. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ Biz nefsi ahsene ulaşabilecek standartlarda yarattık. ثُمَّ رَدَتْنَاهُ اَسْفَلِ السَّابِلِينَ Sonra esfel-i sâmine reddettik. Ruh ise tek yönlü bir varlıktır. Allah'ın emrindendir. Öyleyse bu ayetlere rağmen hala insanlar eğer ruh iyi olursa ruh, kötü olursa nefs olur olayı bu ayetler mücadelesinde tamamen kendine yakındır. Hiç hükmü yoktur. Asla kimse bunu iddia edemez. Öyleyse şu kainatta üç vücuda sahip olan varlık o insandır. İnsanın dışında üç vücutta yaratılan başka bir mahluk yok. İşte bu sebeple Bakara 30'da Allah Teala وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعَلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Yeryüzünün halifesi, yeryüzünde Allah'ı temsil etme yetkisine sahip olan varlık o insandır. Ve insanı da bu makama ulaştıran Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. İnsanla Allah arasındaki ilişkide hiyerarşi sistem içerisinde piramidi incelediğimiz an en üst noktada Allah'ın nebileri, peygamberleri var. Her nebi asaleten devrin imamıdır. Ama her imam nebi değildir. Her imam mutlaka Allah'ın halifesidir. Ama her halife kesinlikle imamdır. Her resul halife değildir. Ama her halife mutlaka resuldür. Ve bu standart içinde olaya baktığımız zaman en üst noktada Allah'a en yakın olan nebilerdir. Sonra huzur namazı imamları, sonra Allah'ın yeryüzündeki halifesi, sonra her kavimde Allah-u Teala'nın risaletle vazifeli kıldığı veli resuller, onun altında veli müşrikler ve aşağıya doğru muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler olmak üzere 7 tane veliaht makamında vazifeli olan hidayetçiler söz konusu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şimdi insanlar eğer sosyal medyada ve başka yerlerde insanı iki vücutta ifade ediyorlarsa bu bize şunu gösteriyor. Bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Neden? Çünkü iki vücudun sahibi olan hiç kimseden ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını öğrenemiyoruz, söyleyemiyoruzlar ve asla böyle bir açıklama kendilerinde yok. Onlar ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Neden böyle diyorlar? Çünkü onlar her ne kadar ruh deseler de o şekilde isimlendirseler de bahsettikleri nefstir. Nefs iyi olursa ruh, kötü olursa nefs diye söylüyorlar. Halbuki öyle değil sevgili kardeşlerim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki temel hüküm olarak nefsin tezkiye ve tasfiyesini üzerimize farz kılmış. Bütün peygamberler, bütün huzur namazının imamları, bütün veli resuller, veli mürşitlerin hepsi aslında Allah tarafından nefs tezkiyesi ve tasfiyesini gerçekleştirmekle görevlendirilmişlerdir. Allah'a en yakın olan nebiler Kur'an-ı Kerim'de 5 görevle Allah tarafından vazifeli kılınmışlardır. Görevlerin birincisi, nebilerin 5 görevinden birincisi ayetlerin tilaveti. İkincisi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi. Üçüncüsü kitabın öğretilmesi.
Görüyorsunuz sevgili kardeşlerim.

0: Ayetlerin tilaveti bir hazırlık sınıfıdır. Evet, bu hazırlık sınıfında kişi ne öğreniyor? Allah'ın lisanını öğreniyor. Ayetler vahidir ve Allah'ın konuşma lisanıdır. Evet, şimdi ayetlerden nasibini alan, ayetlerin manasına varan insanlar, onlar mutlak surette Allah-u Teala'nın kendileri için tayin ettiği mürşide 12 tane insanla ulaşıp tabi olacaklardır. Kim 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olursa ondan sonra ne gelir? Ondan sonra 4 tane hidayet birden başlıyor. Bakın hemen birincisi nefsin hidayeti. İkincisi ruhun hidayeti. O ayetlerde açıklamak istiyorum. O Bakara 151'de. İkincisi ruh, fizik vücudun hidayeti. Evet. Nefsin hidayeti bir. Fizik vücudun hidayeti iki. Nefsin hidayeti üç. Ve iradenin hidayeti dört. Dört tane hidayet birden başlıyor. Sadece farklılık ne? Farklılık ayetlerin tilaveti. İşte bütün Allah'ın mürşitleri, resulleri, vazifelileri insanları Allah'a davet ederler. İster Hazreti Musa ona tabi olanlar, Allah'a daveti ayetlerde görüyoruz. İster Hazreti İsa Aleyhisselam ve ona tabi olan havariler, Allah'a davet ettiklerini görüyoruz. İster Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ona tabi olanlar, Allah'a davet ettiklerini görüyoruz. Allah Teala Al-İmran suresinin 52. ayeti kerimesi ve 52. ayeti kerimesinde bakın Allah Teala ne diyor? İsa onlardan inkar hissedince Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir? Havariler biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik, ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı diledik. Bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol. Öyleyse görüyorsunuz ki Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan havariler hep Allah'a davet etmişler ve bu yolda dini yaşamışlardır. Gelelim yine havarilerin bir başka ayette söyledikleri ve Peygamber Efendimizin Saf suresinin 14. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminu kunnu ensara leke ma kâlellezine İsa ibn Meryem'e. Sad 14, Saf 14. Saf suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala ey iman edenler, Meryem oğlu İsa'nın havarilere Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir dediği zaman onlardan bir taife biz Allah'ın yardımcılarıyız, havariler. Ve bir kısım Ben İsrail onlara iman etti, bir kısmı da inkar etti. Öyleyse her devirde Allah'ın tasarımında olan devrin imamı ve ona birinci dairede tabi olanlar, onlar hep Allah'a davet ediyorlar, Allah'a davet ediyor, Allah'a davet ediyorlar. İşte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç, Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme bir tanesi hariç, Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Ve sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü bu fırkaya inecek kimlerden oluşuyor? Cevap çok manidar. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte sevgili kardeşlerim, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Allah-u Teala Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde ve En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde bakın sadece bu iki ayet-i kerime kalsın ne diyor? Yusuf 108'de Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabe Kul hazi sebili edu ilallahi ala besiretin ene ve men ettebani. Benim ve bana tabi olanların görerek Allah'ın zatına davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakim bizim yolumuzdur. Ve En'am 153'te benim sırat-ı müstakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun. Yani sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Ona tabi olun. Ondan başka yollara tabi olmayın yoksa dinde fırkalara ayrılırsınız. İşte bu Allah'ın vasiyetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim sırat-ı müstakim denilen Allah'a ulaştıran bir yol var. Ve bu yolla Allah-u Teala Allah'ın zatından üfürülen ruhu emaneti sahibine iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Ve Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesindeki bununla birlikte 12 ayet var. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emrediyor. Evet sevgili kardeşlerim, hangi kutsal kitaba bakacak olursanız bakın, istisnasız insanın üç vücut ve serbest irade ile yaratıldığını göreceksiniz. İşte Tevrat'ta fizik vücut, işte İncil'de fizik vücut, işte Kur'an-ı Kerim'de fizik vücut. Bakın beraberce kutsal kitaplarda fizik vücut. Tevrat ayetleriyle, İncil ayetleriyle, Kur'an ayetleriyle. İşte yine kutsal kitaplardaki ruh, Tevrat ayetleriyle, İncil ayetleriyle, Kur'an ayetleriyle. Bakın ruhun ne buyuruyor. Ve işte Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayetleriyle nefsimiz. O halde sevgili kardeşlerim, bütün insanların elinde nebilerine Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda Allah'ın en şerefli varlığı olan insan ayetlerde bir bir uç uçta anlatılmışken insanlar zanlarına tabi olan insanlar diyorlar ki insan bir fizik beden ve bir nefsten, bir fizik beden bir ruhtan yani iki vücuttan ibarettirler. Öyle olunca ruhu din tatbikatından çıkartan kimdir derseniz o insanların baş düşmanı şeytandır. Şeytan allem etmiş, kallem etmiş, hedef emirleri din tatbikatından çıkartmış, vasıta emirleri de hedef emirlerin yanına geçirmiş ve ne yazık ki iblis denen bu mahluk, insanların baş düşmanı, böylece ruhu din tatbikatından çıkartarak, insanı iki vücutla insanlara kabul ettirerek, zanlarına tabi olarak, insanlar dini yaşamaktan tamamen mahrum bırakılmışlardır. O zaman sevgili kardeşlerim işimiz çok kolay. Allah'ın emrinden olan ruhu hayattayken sahip olan Allah'a iade etmemizi, ona teslim etmemizi emir buyuruyor. Başlangıç noktasında herkes nefsi emmarede. Nefsi emmarede olan insanların hepsi 19 tane negatif özelliğin sahibi. İşte beraberce bakalım 19 negatif özellik. Görüyorsunuz ki ayetleri bilmeyenler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, zalimdirler, cahildirler vesaire 19 tane negatif özellik. Ama sevgili kardeşlerim bu 19 negatif özellikten kurtulmak bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse o birdenbire 19 negatif özellikten kurtulur, 19 tane pozitif özelliğin sahibi olur. İşte bu sebeple cennetin anahtarı Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler acaba diğerlerinden ne farkı var? Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve Rahim esmasıyla tecelli ettiklerini baş gözlerindeki perdeyi Caber Müstüri alıyor. O kişi Resulü Resul olarak, Mürşidi Mürşid olarak görmeye başlıyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor. O kişi mürşidin söylediği Allah'ın ayetlerin manasına varıyor. Kalpteki ekineti alıyor. O kişi manasına vardıkları ayetleri kalbine indirerek kendisine mal ediyor. Sadece bir dilek. İşimiz o kadar kolay ki tarifi gayri mümkünsüz. Ve Allah-u Teala burada %100 garanti veriyor. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Men kâne yercu lika Allah fenni acera lâhâd. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler amelleri ne olursa olsun, hangi oranda dini yaşadıkları iddia etse etsinler, hiçbirisinin bu dünyada mutlu olması mümkün değil, ahirette de cehenneme, cennete gitmesi mümkün değil. Gidecekleri yer cehennem. Sadece neyi dilemedikleri için? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. İşte üç ayet-i kerimeyle bunu ispat ediyoruz. Birisi Zümer 65, diğeri Yunus 45, üçüncüsü de Kehf 105. 105, 65, evet 45. Hepsinde ortak nokta ne? Ortak nokta kim lika Allah'ı yalanlarsa hüsrandadır, cehenneme gidecektir. Kim şirkte olursa ameli boşa gider, cehenneme gidecektir. Kim ayetleri inkar etse lika Allah'ı amelleri boşa gidip cehenneme gidecektir. Yani bu dileğin sahibi olmayanlar gayretleri ne olursa olsun kurtuluşa ulaşmaları mümkün değil. Ama sevgili kardeşlerim Allah emanet olan ruhu bize vermiş. ve hayattayken ruhu kendisine ulaştırmayı diliyorum. Biz bu dileği sahibi olduğumuzdan Rahim esmasıyla Allah tecelli ederek 12 tane insanla bizi mutlaka mürşidimize ulaştırıyor. Mürşide tabi olan kişi 7 inan şartının sahibidir, 7 kalp şartının sahibidir, 7 nimetin sahibidir. Ve bu şekilde kalp şartı, 7 nimetin sahibi olan insan en büyük ibadet olan zikri yapmaya başlar. 4 tane hidayet birden başlıyor. O slaytımızı gösterebilirsek ruhun hidayeti, fizik vücudunun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olmak üzere 4 hidayet birden başlıyor. Ve bu noktadan itibaren en büyük ibadet olan zikir, ibadetlerin sultanı zikretmeye başlıyoruz. Nefsi emarede yaptığımız 15 bin zikirle nefsimizin manevi kalbindeki biriken fazıl miktarı %7. Nefsi levhamede %7. Nefsi mülhemede %7, nefsi mutmainede %7, nefsi raziyede %7, nefsi marciyede %7 ve nefsi tezkiyede %7. %2 de rahmetten gelmişti. %51 kalp aydınlandığı zaman bu kişi Allah'ın garantisinde dünya saadetinin yarısını ve 3 tane cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'ın bizler için dilediği mutluluk, huzur o kadar kolay ki sadece bir dilek. Bu noktadan itibaren ne yapacak kişi? Fizik vücut teslimi için harekete geçtiği zaman ben sana fizik vücudumu da teslim etmek istiyorum ya Rabbim. O noktada da biz Rabbimize vekil tayin edersek ve vekil tayin ettiğimizin belirtisi, alameti, farikası ne? Zikrimizin artışı. Yani 3 saatlik zikrimizi 4'e, 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a çıkartırsak bu zikir artışı bizim kesinlikle kalpten fizik vücudumuzu da Allah'a teslim ettiğimizin belirtisi, garantisini bize veriyor. Ve çok kısa süre içerisinde de Allah'ın vekaleti altında Allah'a tevekkül ettiğimiz zaman zikir artışlarıyla birlikte dik yokuş olan fizik vücudu Allah'a teslim ediyoruz. Bu sefer 4. cennet dünya saadetinin %81'i. Ama Allah'ın bizler için tayin ettiği mutluluk, daimi zikirde nefsimizin Allah'a tesliminde. İşte Yunus onun için ne diyor? Uslu değil delidir halka salusluk satan. Nefsini Müslüman isim var ise kerameti. İşte sevgili kardeşlerim, en büyük keramet nefsin Allah'a teslimidir. Kim nefsini Allah'a teslim edebilir? Ruhunu Allah'a teslim eden insan. Kim dik yokuşu aşabilir? Ruhunu Allah'a teslim eden insan. Ruhun teslimi neye bağlı? Sadece bir dileğe bağlı. Evet sevgili kardeşlerim, ruh konulu konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlanıyor. Sadece bir dilek, kalpten Allah'a ulaşmayı dilememiz. Tek bir ayet-i kerimeyi idrak ederseniz kesin bu sonuca ulaşırsınız. Nisa 58. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَهَا اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Şimdi çoğu kişi der ki emanet şudur, şudur, şudur. Hayır sevgili kardeşlerim, bakın. Emanetler çoğul ama sahibi tekil. Öyleyse evvela bütün insanlarda emanet olan ruhtur. Şimdi o slaytımıza bakalım beraberce. Emanet olan ruhun hadislerle ve ayetlerle anlatımı. Evet, emanet olan ruhun, evet, emanete riayet etmek, bunlar ayetler. Ayet ve hadislerle emanet. Dikkat edin, ayetler bunlar ve hadisler de. Tam 7 tane ayet-i kerime, tam 7 tane hadis ve bu emanet olan ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırılması, teslim edilmesi gerekiyor. Sevgili kardeşlerim, bu anlatımlarımızdan siz de nasibini aldıysanız, siz de bir dilekle ben de kalpten ulaşmayı diledim, ben de mutlu olmak istiyorum, ben de sahabe gibi, havariler gibi, Rabbani'nin gibi huzur ve saadeti yaşamak istiyorum, ben de şehitlerden olmak istiyorum, ben de kıyamet günde arşın gölgesinin altında bulunmak istiyorum, ben de dalaletten kurtulmak istiyorum. Ben de hidayete ermek istiyorum. Ben de Allah'ın kelamını kalbime nakşetmek istiyorum. Ben de şeytandan kurtulmak istiyorum diyorsanız ve hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Hazır mısınız?
1: İnşallah.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun mekirinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferanslarının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri sizlerin olsun sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
0: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullah.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir fikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ile birlikteyiz, sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak. Osmanlı devrinde buna Allah ile bile olmak denirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi seviyor. Herkesi sever. Aslında sevgi ölçüsü zikirle paralel bir seyir takip eder. İslam'ın 5 şartını herkes yerine getirir. Ve de yeterli olduğunu zanneder. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir, daimi zikre kadar ulaşan bir zikir. 6. ve 7. faktörlerdir. Evvela şunu kesin olarak ifade etmemiz gerekir ki, zikirsiz bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. Mutluluk bir anlaşma halini ifade eder. Ruhunuzla nefsiniz arasında bir sulh ve sükunun kurulması anlamına gelir. Nefsiniz afetlerden kurtulmadıkça ruhunuzun hüviyetine giremez. Ruhunuzla paralel bir seyir takip edemez. Öyleyse nefsinizin ruhunuzun hüviyetine girebilmesi muhtevasındaki 19 grup afetin yok edilmesiyle mümkündür. Bu afetlerden yüzde ne kadarı yok edilmişse sizler de o kadar mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda sulh ve sükun, dış dünyamızda yani başka insanlarla ilişkilerimizde sulh ve sükun, Allah ile olan ilişkilerimizde sulh ve sükun. İç dünyamızda iki tane faktör var. Bir, nefsimiz. %100 afetlerle dolu olan bir nefsle herkes hayata başlar. Marifet, nefsteki bu %100 nefsi doldurmuş olan afetleri yok etmek ve yerine Allah'ın o muhteşem hasletlerini getirmek. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın bize verdiği en büyük silah zikirdir. Allah kelimesi öyle bir hüviyet taşır ki bu kelimeyi tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından rahmetle fal ve rahmetle salavat nurları gelir. Rahmetle fal ve rahmetle salavat nurları. Öyleyse rahmet, fazl ve salavat Allah-u Teala'nın üç ayrı cepheden bizlere gönderdiği yardımcı silahlardır. Kime karşı bu silahlar? Şeytana karşı. Kime karşı bu silahlar? Nefsimizin afetlerine karşı. Öfke, kin,
kıskançlık, haset, isyan, iptilalar ve daha bir sürü afet bir insanı mutsuz etmek için devamlı aktif haldedir. Ve de şeytan bunları devamlı tesir eder. Şeytan dediğimiz etrafınızda daima birkaç tane şeytanın var olacağını düşünün sevgili kardeşlerim. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyin aksini size kabul ettirmeye çalışan bir ses duyarsanız içinizde bilin ki bu şeytandır. Sizin etrafınızdaki şeytanlardan bir tanesidir. Ve bütün gayeleri aynıdır. Sizleri Allah'ın yolundan ayırmak. Sizleri kendi yollarına ulaştırmak. Bu yol cehenneme gider. Şeytanla kim işbirliği ederse, bugün nasıl şeytanla beraberse, kıyametten sonra da gene şeytanla beraber olur. Yani cehennemde olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içinde olaylara baktığımız zaman Allah'ın hem pozitif olayları hem negatif olayları vücuda getirmek üzere bizi yarattığını görürüz. Çünkü nefsimizin kalbi başlangıçta afetlerle doludur. Eğer onları yok etmek konusunda bir gayretimiz olmazsa bir emir boyunca nefsimizin kalbi afetlerle dolu olarak devam eder. Ruhumuzsa %100 hasletlerle doludur. İşte Allah-u Teala'nın o muhteşem dengesi bütün insanları da kurulu bir halde tahakkuk eder. 100 üzerinden 50 nefsimizin afetleri, 100 üzerinden 50 ruhumuzun hasletleri. Veya 200'lü bir değer buluyorsak, 200'ün 100'ü nefsin afetleri, 100'ü ruhun hasletleri. Şeytan ne ister? Ruhun hasletlerini bütünüyle yok edip şeytanın afetlerinin, şeytanın hüküm ferma olduğu afetlerin emrine girmemiz. Allah Teala ne ister? Nefsin afetlerini zikir yoluyla yok edip ruhun hasletlerinin nefsin afetlerini de kaplaması. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan oluruz. Nefsimizin yüzde ne kadarı afetlerden oluşuyorsa o kadar huzursuz. Ama buna da bir karşıt unsur ruhumuzun hasletleridir. Allah Teala insanları bir denge halinde yaratıyor. 100 üzerinden 50 afet, 50 haslet. Öyleyse bir denge unsuru var olarak dünyaya getiriliyoruz. Ama bu insanın mutlu olması için yetmiyor. Bu yarım mutluluğu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, şeytan üzerinizde korkunç bir tesir sahası yaratmak ister. Ve de bu tesir sahası içinde istediği şey tek bir şeydir, sizin mutsuz olmanız. O zaman şeytanın tuzağına düşmememiz lazım. Düşmememiz lazım ve nefsimizin afetlerinin bizi hırpalamamasına gayret sarf etmemiz lazım. Bizi üzmesine engel olmamız lazım. Bu da bizim irademizin içerisindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah tarafından mürşidine ulaştırılır. Mürşidine ulaştırılan kişi için artık bir nefs tezkiyesi olayı tahakkuk eder. O kişi Allah-u Teala'yı zikrettikçe Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilini de kımıldatmadan içinden Allah diyerek sessiz ve
dilsiz bir tatbikatı gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, Allah kelimesi öyle bir kelimedir ki bu kelimeyi kullandığınız zaman mutlaka Allah'ın katından nur gelir. Rahmetle fal, rahmetle salavat. Rahmet nurları getirici nurlar, fazl ve salavat da gelen nurlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanların kalplerinde mutlaka %51 oranında karanlık söz konusudur. Var oldukları noktadan itibaren %49'da aydınlık. Bu bütün insanlar için geçerli. Ve bu bir denge unsuru. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde %100 nura ulaşmak bütün insanların temel hedefi olmalıdır. Bunu gerçekleştirebilen bir tek faktör vardır. Onun adı zikirdir. O zikir Allah kelimesiyle oluşan bir zikirdir. Ve de Allah kelimesini kullandığınız sürece Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın katından rahmet ve fazl nurları size ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, kalbinize bu fazılların girmesi hepsinizin kalbinde afetlerin azalmasıyla paralel bir seyir takip eder. Ruhunuza fazılar girdikçe afetler kapı dışarı edilmek mecburiyetindedir. Devre dışı kalacaklardır. Vücudunuzu terk edip gideceklerdir. Daimi zikre ulaştığınızda ise daimi olarak onlarla beslendiğiniz için nurlar kalbinize kesintisiz bir şekilde girdiği için karanlıklar, afetler kalbinizi tekrar işgal edemeyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes gibi siz de Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz zaman bu hedefe adım adım yürüyeceksiniz. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Herkesin mutlu olmasını ister. Allah'ın tek isteği budur. İster ki herkes cennetime girsin. Veler Allah-u Teala cennetimi insanlar için yarattım. Cinler için yarattım. İsterim ki herkes cennetime girsin. Diğer taraftan insanlar da, cinler de serbest iradeli mahluklar olarak halk edilmişlerdir. Yani yaratılmışlardır. Mahluk, halk edilen, yaratılan demek. Biz insanlar da hepimiz birer mahlukuz. Allah-u Teala tarafından halk edilmiş olan, yaratılmış olanlarız. Daha ötede hiçbir şeyimiz yok sevgili kardeşlerim. Realite bu. Hepimiz birer yaratıkız. Allah'ın yarattığı, halk ettiği birer halk edilmiş, yani mahluk. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri halk etmiş, ruhundan da üfürmüş. Bu ne demek? Dengenin hayatta bulunduğu sürece devamı demek. Eğer bir kişi kendisinin ruhu üfürüldüğü cihetle nefsini tezkiye etmese bile nefsin ruhunun kalbi hasretlerle dolu olduğu için bir denge unsuru vardır. Ama Allah-u Teala'nın istediği şey farklı bir denge. Afetlerin tamamen devre dışı kaldığı, hasretlerin %100 nefsin kalbini kapladığı bir ortam Allah-u Teala
hedeflemiş. Bu hedefe bir insan ancak daimi zikirle ulaşabilir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için daimi zikir Allah'ın temel emridir. Cinler için de öyledir. Ve zikrinizi arttırdıkça mutluluğunuzun arttığını göreceksiniz. 24 saatlik bir zaman parçası içinde yüzde ne kadar zikrediyorsunuz? İşte zikir seviyeniz yüzde o kadardır. Allah'ın istediğine %100. Zikirle uyanmak ve zikirle uyumak, ertesi sabah yine zikirle uyanmak, uyandığı zaman hala zikretmekte olduğunun farkında olmak. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizi dünyada mutlu kalacak olan temel faktör bu. Zikir. İyi ama bizim namazımız var, orucumuz var. Diğer başka ibadetleri yapmayacak mıyız? Elbette yapacağız. Onun için Allah-u Teala zikrin kesintisiz bir şekilde devam etmesini ister. Bunun iç dünyanızda yerleşmesi halinde başka ibadetlerin yapılmasına hiçbir engel yoktur. O ibadetler yapılırken de iç dünyanız devamlı olarak Allah kelimesini diye tekrar edecektir. Allah kelimesi tekrar edilecektir. Sonuç neyi ifade eder? Diliniz kımıldasa da, kımıldamasa da iç dünyanızda Allah kelimesi yankılanıyorsa o zaman siz zikirdesiniz. İşte daimi zikir odur ki uykudayken de zikri Allah devam ettirir. Kim uyandığı zaman zikirle uyanıyorsa o bütün geceyi zikirle geçirmiştir. İşte Allah-u Teala için bir muhteşem sonuç insanlara hedef gösterdiği. Allah'ı zikredin diyor. Allah'ı çok zikredin diyor. Ve ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Ama Allah-u Teala niçin yan üstü yatmaktan bahsediyor? Çünkü yan üstü yattığınız zaman kulağınızın üzerine yatacaksınız. Ve kulağınızda Allah kelimesi dalgalandıkça, Allah kelimesi tekrar ettikçe iç dünyanız devamlı Allah kelimesini tekrar edecektir. Öyleyse Allah Teala kalbinizin her çift atışında Allah kelimesini iç dünyanızın tekrar etmesini ister ve bekler. Bunun %100 gerçekleşmesi halinde kişi daimi zikrin sahibidir. Böyle bir durumda o kişinin kalbinde hiçbir rahmet kalmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu neden farz kılmış acaba? Çünkü istediği şey bütün insanların mutlu olması. Bu mutluluğu yaşayabilmekse ancak ve ancak Allah'ı zikretmekle mümkün. Böyle bir noktaya ulaşmaksa daimi zikirle mümkün. Kesintisiz bir zikir, yani akşam uyurken zikirle uyumak, sabah uyandığı zaman da zikrin devam etmesi, yani zikirle kalkmak. Bütün gün ne zaman kendisini yoklasa içindeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini o kişi her zaman duyacaktır. Bundan da
Allah-u Teala insana büyük bir haz verir, zevk verir, mutluluk verir. İşte bu hazın ve zevkin bütünleşmesi kişinin kesintisiz mutluluğunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun ikinci bir yolu yoktur. Kesintisiz mutluluğun ikinci bir yolu yoktur. Başkalarına iyilik etmek de bir mutluluk vesilesidir ve Allah-u Teala'nın o da temel emridir. Başkalarına iyi davranacaksınız. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışmak temel amacınız olacaktır. Bundan da ayrı zevk alırsınız. Ama bu zevk geçicidir. Kişiye mutluluğu yaşattığınız zaman duyarsınız. O mutluluğu oluşturmak için gayret ederken de duyarsınız. Ama zikir, doğarken, güneş doğarken veya kişi uyandığı an zikirle uyanıyorsa, uyuduğu noktaya kadar bu zikir devam ediyorsa ve de zikirle uyuyorsa kişi, uykusunda da devamlı içindeki ses Allah kelimesini tekrar ediyorsa, işte o kesintisiz bir daimi zikrin sahibidir. Bu Allah-u Teala'nın çok büyük bir zevkidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Ama unutmayın ki insanlar cemaat halinde yaşarlar. Öyleyse bu beraberlikten siz de kâm almalısınız. Nasıl? Başka insanları mutlu ederek. Eğer siz etrafınızdaki insanlara mutluluk vermeye kendinizi adamışsanız, o zaman onlardan da size mutluluğun geri döndüğünü göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve başkalarının size verdiği mutlulukla da mutlu olacaksınız. Bir taraftan zikriniz size kesintisiz bir mutluluk verecek, daimi zikre ulaşmışsanız. Öbür taraftan da devamlı iyilik yaptığınız için mutlu olacaksınız. Başkalarına huzur verdiğiniz için huzurlu ve mutlu olacaksınız. İki, bir de o huzur verdiğiniz, mutluluk verdiğiniz insanlar da sizinle muhatap oldukları zaman onlar da size huzur ve mutluluk vereceklerdir. O zaman üç boyutlu bir muhteva taşır insanın mutluluğu. Bir, iç dünyasındaki mutluluk. İki, başkasına verdiği mutluluk. Üç, başkasına verdiği mutluluk karşısında başkalarının kendisine taşıdığı mutluluk. Kendisine ulaştırdığı mutluluk. Bu mutlulukların asıl önemlisi dördüncüdür. Allah ile ilişkilerin kişiye verdiği mutluluk. Ne zaman Allah ile konuşmaya başlarsanız hayatınızın bir dönüm noktasıdır bu. Allah-u Teala'nın size söylediklerinin hepsini kelime kelime duyarsınız. Allah-u Teala sizi hiç yalnız bırakmaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, o hep sizinledir. Günün veya gecenin neresinde olursanız olun, o hep sizinledir. O herkestedir. Aynı anda milyarlarca insanla birlikte konuşabilir. O Allah'tır, yaratandır. Bu sebeple o yapar. Ama biz insanlar yapamayız. Peki insanlar buna karşılık çözüm aramışlar mı? Evet, işte şu anda o çözüm çalışıyor. Bilgisayardan veya televizyondan bizi izlediğiniz zaman kaç bin kişi izlerse izlesin, hepsi aynı anda bizim sözümüzü işitiyor. Bu ise
onların zikir yapmalarına sebebiyet veriyorsa Allah Teala'nın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim, bütün bir dünya söz konusu ama dünyaya baktığımız zaman sonsuzluğun içinde bir nokta görürüz. Dünya sonsuzluğun sonsuzda biridir. Sonsuz sayıda Allah Teala dünya gibi gezegenler yaratmış. Bir merkez etrafında eliptik bir yörüngede dönen, birçok yörüngelerde dönen dünyalar. Ama hepsinde insan var mı? Hayır, hepsinde insan yok. Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek azdır ki biz üzerinde insanlar olan bir dünyada Allah-u Teala tarafından yaratılmışız. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir insanlar seri tüm dünyayı muhtevasına almış. Bugün dünyanın her tarafında insanlar yaşıyor. Ve bizim gibi daha birçok dünyaların var olduğundan da eminiz. Uçan daireler bunun kesin ispatıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala buyuruyor, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Neden? Çünkü insan ya dünya için çalışır ya ahiret için çalışır. Dünya için çalışması onun maişetini temin etmek istikametindeki mecburi bir gayretidir. Para kazanacak ki kendisini ve ailesini bakabilsin. İşte marifet bu para kazanılan devreyi de iç dünyadaki bir zikirle devam ettirmek ve tamamlamak. Eğer zikri iç dünyanızda yaşamayı başarırsanız, yani dışınızdan siz böyle konuşurken içinizdeki ses de Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz bir sesle devam ediyorsa, işte o zaman turnayı gözünden vurdunuz. Çünkü o zaman siz hem dünya işini gerçekleştiriyorsunuz ki bunu yapmaya mecbursunuz. Yaşamak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatif yok. Benim Rabbim var, ben ona kendimi hasrederim, başka hiçbir şey yapmam diyemezsiniz. Bunu demek İslam'a yakışmaz. İslam için çalışmak temel hedeftir. Çalışanı Allah-u Teala sever. Boş duranı Allah sevmez. Öyleyse çalışmak Allah-u Teala'nın temel emri. Nasıl çalışmak? Zikirle çalışmak. Sevgili kardeşlerim, işte öylesine güzel bir dünya ki bunu usul haline getirirseniz, yani her an Allah'ı zikretmeyi usul haline getirirseniz, içinizdeki ses bu konuşmayı yaparken diye Allah kelimesini tekrar ediyorsa ama siz konuşmanızı devam ettirebiliyorsanız hedefe ulaştınız demektir. Elbette bir günde böyle yapamazsınız ama temrinleri çoğalttıkça günden güne bu hedefe yaklaşacaksınız. Bir de bakacaksınız ki bir taraftan siz, içinizdeki ses derken siz başkalarıyla konuşuyorsunuz.
Ama ne zaman içinizdeki size başınızı çevirseniz, kalbinizi çevirseniz, içinizdeki sesi duymaya çalışsanız, hemen o sesi duyacaksınız. Aynı anda o ses devam ettiğini size ispat edecek. İşte gecenin bir vakti kalktığınız anda Allah kelimesini tekrar ediyorsanız, daimi zikirdesiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse vazgeçmeyin. Şeytan sizi daimi zikirden engellemek için her şeyi yapar. Hedefi ne? Hedefi bir mutlu insanın oluşmaması. Kendisi nasıl mutsuzsa, huzursuzsa, bu sebeple başkalarının mutsuzluğuna kendisini adamışsa, başkalarına zarar vermek için, onları mutsuz etmek için çalışıyorsa, ister ki insanlar da kendisi gibi mutsuz olsun. Hedefine ulaşmış olur o zaman. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki en büyük düşmanınız iblistir. O sizin karşınızda her zaman bir düşman olacaktır. Düşman olarak kalacaktır. Kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Öyleyse bizim ona düşman olmamız gerekiyor mu? Hayır. Ama onu dikkate almazsak, söylediklerinin palavra olduğunu, bize hiçbir zarar veremeyeceğini bilenlerden olursak, ki bunu ancak zikirle sağlayabiliriz, o zaman bir korkumuz oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkese zikretmesini söyleyin. Mutluluk arayan herkese Allah kelimesini kullanarak zikretmesini söyleyin. Nurların gelmesinde kolaylık sağlanması ise bir kişinin mürşidine tabiyetiyle gerçekleşir. Bir kişinin tabiyeti en önemli faktörü ifade eder. Çünkü tabiyetsiz Allah'ın nurlarının nefsinin kalbine girip de orada yerleşmesi mümkün değildir. Zikir, Allah kelimesi Allah'tan nurları davet eder ama tabiyet bunun garantisidir. Kim tabi olmuşsa tabiyetinden sonra Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini söylemeyi usul haline getirmişse, sevgili kardeşlerim, böyle bir insan ne kadar çok zikrederse o kadar çok mutluluğu yaşayacaktır. Sizler için de aynı şey söz konusudur. Şeytan mütemadiyen sizin zikrinizi engellemek için olaylar vücuda getirecektir. Devamlı zikretmenize mani olacak bir şeyler yapmaya çalışacaktır. Onun her engelinin o engeli bertaraf ettikten sonra, devre dışı bıraktıktan sonra siz devre dışı bırakacaksınız. Hemen arkasından zikre yeniden başlamanız en uygunudur. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemiyor musunuz? Böyle bir suale kimse hayır, ben mutlu olmak istemiyorum

mutlu bir hayatı yaşamak ister. Bunun için de huzursuzluk verecek, sıkıntı verecek olan her şeyi devre dışı bırakmak mecburiyetindedir. Bunun en basit ve en geçerli anahtarı Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. İster sessiz zikir yapın, ister sessiz. İsterseniz dilinizi bile kımıldatmadan içinizdeki sesle diye zikir yapın. Hepsi Allah tarafından mutlaka kabul görür. O ister ki bütün insanlar Allah'ı zikretsinler de Allah onların kalplerine devamlı rahmet nurlarıyla fazılları göndersin. Önce %2 salavat nuruna göndersin, sonra da %98'e ulaşan nurları göndersin. Rahmet nurlarını. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı insana da verilen ruhundan üfürdüğü tek mahlukunu mutlu kılmaktır. Ne yani Allah-u Teala cinlerin mutlu olmasını istemiyor mu? İstemez olur mu sevgili kardeşlerim? Onların da mutlu olmasını istiyor. Yarattığı bütün mahlukatının, hayvanlar da dahil, cinler de dahil, bütün mahlukatının mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. Kaidelerini de koymuş. O kaidelere riayet edebildiğimiz takdirde mutluyuz. Yoksa mutlu olamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın zikir adı verilen bu muhteşem dizaynını gerçekleştirebildiğiniz gün dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. O zaman Allah-u Teala'nın bütün dünya düşmanınız olsa biz yeteriz ifadesine dikkatle bakın. Allah dostunuzsa düşmanlarınızın hepsini devre dışı etmek için o güç sahibidir. Hiç kimse, şeytan da dahil, Allah'ın karşısında başarı kazanamaz. Allah bugün şeytanı yok etmek istese bir anda yok eder. Ama insanların manevi terbiyesinin bir parçasıdır İblis. Bir zıt kuvvet olacak içinizde sizi yalanlara, yanlışlara, Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaştırmaya çalışan bir ses. Sizin o sese rağmen zaferi kazanmanız lazım. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki daimi zikirde o ses gene size ulaşacak. Yine kötülükleri enfaz etmeye çalışacak. Ama hiçbir zaman o noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınız noktadan itibaren başarması mümkün olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için mutluluk var mıdır? Var olduğuna kesin şekilde inanın. Dileyin Allah-u Teala'dan mutluluğu ve Allah'ı çok zikredin. Ne kadar çok zikrederseniz mutluluğunuz o kadar çok artacaktır. Huzur içinde bir dünyanın içinde yaşayacaksınız. Sizin güzel davranışlarınız etrafınızdaki insanların da size güzel davranmasına sebebiyet verecektir. Öyleyse böyle bir noktada hepiniz için Allah-u Teala'dan dileğimiz odur ki hepiniz Allah'ı çok zikredin ve çok mutlu olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sohbetimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Öteden beri bir şey hep tartışılır. Allah'ın zatı görülür mü? Büyük kesim görülmez deyip işin içinden çıkar. İslam'ın beş şartıyla amel edenler için Allah'ın zatının görülmesi elbette imkansızdır. Çünkü Allah'ın zatını görebilmek her şeyden evvel kalp gözünün açılmasına bağlıdır. Kalp gözü bedavadan açılmaz. Bir insanın önce Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. Sonra Allah onu mürşidine ulaştırıyor. Tabiyetini gerçekleştiriyor. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi Allah'ı görür mü? Göremez. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman Allah'ı görür mü? Göremez. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman görür mü? Ruhu Allah'a ulaşır ama o göremez. Peki fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 25. basamakta görür mü? Göremez. Peki nerede görür? Ulle levap olduğu zaman görür mü? Göremez. Muhlis olduğu zaman görür mü? Göremez. Peki bu kişi ihlas kademesini de açtı, salah makamına ulaştı. Allah onun günahlarını örttü. Görür mü? Hayır. Ona salah nuru verdi. Görür mü? Hayır. Onun örttüğü günahlarını sevaba çevirdi. Görür mü? Hayır. Onun iradesini teslim aldı. Görür mü? Görebilmesi için Allah-u Teala'nın bir işlev daha yapması lazım. Onu irşada memur ve mezun kılması lazım. İşte iradenin Allah'a teslimini müteakip Allah-u Teala bir kişiye irşada memur ve mezun kılındığının cümlesiyle hitap eder. Bu onun mürşit olduğunu, ona tebliğidir, Allah'ın tebliğidir. Bu kişi Allah-u Teala'nın önünde tövbe-i nasuhla tövbe etmiştir. Bir evvelki makamda, ihlas makamında. Ondan sonra da ruhunu ve çini ve nefsini evvelce Allah'a teslim etmiş olan bu kişi, iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Artık böyle bir insan için zikir söz konusu değildir. İradesi Allah'a teslim edildiği için kendi iradesini kullanarak zikir adı verilen işlevi yapamaz. Yani Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini kendi kendine söyleyerek 24 saati tamamlaması söz konusu değildir. İrade-i külliye onu kontrolü altına almıştır. Gene 24 saat o kişi Allah kelimesini tekrar eder. Ama kendi iradesiyle olmadığı için bu zikir değildir. Bu noktadan itibaren bu o kişi için tesbih adını alır. Gene 24 saat Allah kelimesi o kişi tarafından tekrar edilmektedir. İç sesi devamlı olarak çınlamaktadır
Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ama o kişinin kendi iradesiyle değil. 24 saat aralıksız olarak Allah'ın zatını, Allah'ın ismini kişi tekrar eder. İşte o zaman Allah Teala o kişiye zatını gösterir. Sadece salâ makamının 5. kademesine ulaşarak Allah Teala'dan irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat yetkisi alan insanlar için geçerlidir. Öyleyse Allah yorulur mu sualinin cevabı kesin olarak evettir. Evet, Allah'ın zatı görünür. Ama ne zaman görünür? Herkes görür mü? Herkes görmez. İkinci, gök katından sonra sitedin mintağıdan yukarıya doğru yapılan bir yolculuktan sonra ruh Allah'a ulaşır. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Öyleyse ruhlar Allah'ı görür mü? Elbette bütün ruhlar zaten Allah'ın ruhudur. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne söylüyor? Allah'ın zatı görülür mü, görülmez mi? Bu istikamette Allah'ın söylediği nedir? İşte Beytullah konusunda Allah Teala şöyle söylüyor. Bakara Suresi'nin 140. ayet-i kerimesi. Em tekulûne, söylüyor musunuz? Yoksa siz şöyle mi, öyle mi diyorsunuz? İnne muhakkak ki İbrahim'e ve İsmail'e, İbrahim'e ve Hazreti İbrahim'e ve Hazreti İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve Yakub'a ve Esbat'a ve onun torunlarına kânû. Yani idiler, Hüden, Yahudi, Ev, Nesara veya Hristiyan mı diyorsunuz? Kul, de ki, entüm alemu. Eminlah. Sizler mi daha iyi biliyorsunuz? Yoksa hem Allah. Allah mı yoksa daha iyi biliyor? Ve ben azlemu mimmen. O kişiden daha zalim kim vardır ki? Keteme şehadeten, keteme ketmeder, gizler. Şehadeten, şehadeti, görüşü, görmeyi. İndehu minallah. Allah'tan verilen. Onun indindeki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Allah'ın katında Allah'ın zatının görülmesini, onun katındaki şahadeti gizleyenden daha zalim kim vardır? Daha zalim olan kimdir? Ve vallahu bi gafilin
Ama taminun. Ve ma Allah ve Allah değildir. Bi gafilin gafil değildir. Amma ta'melun. Yaptıklarınızdan, işlediğiniz amellerden, yaptıklarınızdan gafil değildir. Bu ayet-i kerimenin Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesi. Önemli unsur nedir? Allah'ın nasip ettiği, Allah'ın katındaki şehadeti, şahitliği gizleyen kişiden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Bu sala makamına ulaşan, sala makamının 5. mertebesine ulaşan, Allah'ın irşada memur ve menzum kılındığın cümlesiyle irşat makamını kendisine tevdi ettiği mürşit standardına sahip olan birinin Allah'ın katındaki Allah'ı kalp gözüyle görmesi olayıdır. Ama Necm suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala ma kezebel fuadu ma rea. Ma kezebe tekzip etmedi diyor. El fuadu fuade yani kalp gözüyle gördüğü şey ma şeyi rea. Baş gözüyle gördüğü

Şeyi tekzip etmedi. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın katına çıktı. Sonsuzluklara bir anda yükseltti Allah-u Teala onu. Zatına ulaştırdı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yolculuğu sonsuz hızla yaptı. Çünkü bu yolculukta ruhu vücuduna, fizik vücuduna örtü olmuştu. Ruh sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibidir. Onun için fizik vücudunu muhtevasına alarak, ruhu vücuduna örtü olarak Allah'ın katına çıktı. Ve ruhunun gözleriyle Allah Teala'yı gördü. O zaman kalp gözüyle gördüğü Allah'ı ruhunun gözleriyle bu sefer gözle görmek imkanının sahibi oldu. Ama gördüğü şey birbirini tekzip etmedi. İkisi de aynıydı. Ruhunun baş gözüyle gördüğü Allah, kalbindeki Fuat hasasıyla, görme idrakiyle gördüğü Allah ile bir farklılık göstermedi. Allah'ı görmüştü, gene Allah'ı gördü. Ve Allah ile konuşup emirleri aldıktan sonra tekrar geriye dönmesi söz konusu oldu. Öyleyse bir fizik vücut böyle bir yolculuğa dayanabilir mi? Dayanamaz. Mutlaka ruhun fizik vücuda örtü olması gerekiyordu. Ve Allah Teala onu gerçekleştirdi. Ruhu fizik vücuduna örtü olarak Allah'ın katına çıktı. Öyle olduğu için ruhunun baş gözleriyle Allah Teala'nın gördü. Allah Teala'yı gördü. Daha önce kalp gözüyle Allah Teala'yı görmüştü. Kalbinin gördüğü Allah'ı ruhunun baş gözüyle gördüğü görüntü tekzip etmedi. İkisi de aynı görüntüydü. Allah Teala Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde ve la yemlikul lezine yed'une min nurihi şefaate İlla men şehida bil hakkı ve hum ya'lemun. Ondan başka dua ettikleri, yani Allah'tan başka taptıkları putlar, la yemlikune, malik değillerdir şefaate. Ya yemlikullezine yed'une min dunuhi şefaate. La yemlik malik değildir. Ellezine onlar ki yed'une dua ediyorlar. Min dunihi ondan başka, Allah'tan başka dua ettikleri şeyler, la yemlikul lezine şefaate, şefaate malik değildir der. Şefaate malik değildirler. İlla hariç men, o kişi hariç, şehide şahit olmuştur. Bil hakkı, hak ile. Yani hakka şahit olanlar. Ve hüm ve onlar yalemun. Ve onlar bilirler.

Allah'ın katındaki nizamı bilirler. Önde huzur namazının imamı olduğunu, arkasında iki kişi olduğunu, arkasında bir kişi olduğunu ve sıraları bilirler.

Ali ise Allah Teala görünür mü, görülmez mi müessesesi Kur'an'da cevap bulmuştur. Allah Teala bir sual sorulduğu zaman onun kapıdan verilen cevaplarla savuşturulmasını uygun görmez. Hep Kur'an'dan ayetle desteklenmesini, sadece desteklenmesini değil, ispat edilmesini ister. İspat Kur'an'dandır. Bundan 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sadece kendisine indirilen Kur'an'dan bahsetti. Sadece Kur'an. Ve ömrü boyunca söylediği şey hep Kur'an ayetleriydi. 14 asır sonra Allah Teala bize bütün öğrettiklerini Kur'an ayetleriyle sizlere ulaştırmamızı emretti. Bu sebeple biz Kur'an'ı söyleriz. Gerektiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'a mutlak uygunlara kesin olarak inandığımız hadislerini söyleriz. Şöyle söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse hangi hadis Kur'an'a ters düşüyorsa o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi değildir. Sahih hadis değildir. İnsanlarsa asırlardan beri başka bir şeyi usul haline getirmişler. Bir hadis olarak değerlendirdikleri nesnenin delillerine bakıyorlar. Eğer o hadisin hadis olduğu konusunda ellerinde başka hadislerle delil oluşuyorsa, o zaman o sahih hadistir diyorlar. Senedine bakıyorlar hadisin.

Ve ne yazık ki binlerce uydurma hadis hadislerin arasına girmiş. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız, hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz sözü bu sebebe dayalı olarak söylenmiştir. İnsanların asırlar sonra bir sürü mevzu hadisi ortaya çıkaracakları ve bu mevzu hadislere itibar edecekleri ve de Kur'an'ı unutacakları Allah Teala tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette söylenmişti. O biliyordu. Onun için uyarıyor. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. İnsanlar Allah'ın görülmesi konusunda da bir takım iddiaların sahibidir. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de ki ben ve bana tabi olanlar hakkı görerek hakkı tavsiye ederiz. Hakka çağırırız. Öyleyse hakka çağıranlar işte Allah'ı görme standardına sahip olanlar onlardır ki onlar ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Peki bir insan ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiği zaman hangi hüviyette olur? İradesini de Allah'a teslim etmişse mutlaka irşat makamının sahibidir. İşte Allah'ı görenler irşat makamının sahipleri, o zaman sahabe bu makamın sahipleriydi. Onlar Allah'ı gördüler. Allah Teala sahabe için diyor ki Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikun el-ahirin var ya, onların bir kısmı ensardandı. Sabikun el-evvelin affedersiniz. Evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Nereden biliyoruz? Çünkü tabi'in onlara tabi olmuş. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dört halife boyunca sahabe de o halifeler gibi irşada memur ve mezun standartlardaydı. Ne diyordu Allah Teala? Deyin ki bizim kalp gözüyle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların çoktan unuttukları manevi tekamül artık insanlar arasında bir hüküm ifade etmiyor. Asırlar sonra şeytan insanları öyle korkunç bir tuzağa düşürmüş ki her şey yok olmuş. Sadece İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve insanlar İslam'ı bu 5 şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Bir de hadis bu konuda var, mevzu bir hadis. Uydurulmuş bir hadis.
Bir bedevi gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hadise göre. Ey Allah'ın Resulü diyor, ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? O da diyormuş ki ona, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam cennete gider miyim? Evet, gidersin. Hayır. Bunları yapan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın zatını görmeyi falan bir tarafa bıraktık. Allah'ın cennetine giremez. Çünkü bu beş tane şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Önemli mi Allah'a ulaşmayı dilemek? Evet, son derece önemli. Çünkü dilemeyen dalalette, dilemeyen küfürde, dilemeyen şirkte, dilemeyenin gideceği yer cehennem, dilemeyen şeytanın kulağı. O zaman sevgili kardeşlerim, bilelim ki İslam'ın giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. İslam'ın mezuniyet kapısı ise irşada memur ve mezun kılınmaktır. Mezuniyet, bir okuldan mezun olmak demek, o okulun muhtevasına sahip olarak oradaki öğretiyi başkalarına öğretmek konusunda yetki almak. Öyleyse bütün sahabe bu istikamette Rüyetullah'ın Allah'ın zatını görme yetkisinin sahibi oldular mı? Evet, Allah Teala diyor ki Ali İmran 104'te, ey sahabe, aranızdan Hakk'a ulaştırmaya yetkili olan, münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşsun. Ali İmran 104. Ali İmran 110'larda Allah Teala diyor ki, sizler münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. Bütün sahabe bu şerefe ermişler. Kim Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle iradesini Allah-u Teala'ya teslim etmişse, iradesini teslim edip de Allah'tan irşada memur ve mezun kılındın cevabını almışsa, işte o Allah'ın zatını gören bir kişidir. Münkerden nehyeden, marufla emreden bir hüviyetin sahibidir. 14 asır evvel bütün sahabe bu şerefin sahibi oldular.

Onun için Allah Teala Allah'ın zatının görülebilmesi için Cenab-ı Hak makamından daha evvel de açabilir bir kişinin kalp gözünü. O zaman kişi arif olur. Ama bu kalp gözünün açılma olayının kesinleştiği yer ulul albab makamıdır. İnsanlar ulul albab makamında mutlaka daimi zikre ulaştıkları için ulul albab olurlar. Çünkü ulul albab daimi zikrin sahibi demek. Li ulul albab yeskurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim diyor Allah-u Teala. Ayaktayken, otururken ve yer üstü yatarken Allah'ı zikredin emrini vermiş Allah-u Teala. Bunu gerçekleştiren ulul albaptır. Ulul albap için ayaktayken, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. İşte kişinin ulul albap olduğu nokta, onun daimi zikre ulaşmasıdır. Daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Bunun tabii neticesi olarak Allah Teala onun kalp gözünü açmıştır. Kalp kulağını da açmıştır. Ulul albab olan kişi Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibidir. Ehli tezekkürdür. Ulul albab olan kişi ehli hayırdır. Her saniye Allah'ı zikrettiği için, kesintisiz bir zikirle zikrettiği için her an derecat kazanan birisidir. Derecat kazanmak hayır olduğu cihetle o kişi ehli hayırdır. Aynı zamanda ehli hikmettir. Ayetlere baktığı zaman o ayet 28 basamaktan hangisine aitse bir bakışta görür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün sahabe hedeflere ulaşmışlar. Hepsi Allah'ı kalp gözüyle görmek şerefine ermiş. Hepsi münkerden nehyeden, marufla emreden bir hüviyete gelmiş. Hepsi hikmet sahibi. Allah yaratandır. İnsan bir yaratıktır. Ve Allah'ın en büyük nimeti yaratılana verdiği mahluka verdiği, insana da verilen mahlukuna verdiği en büyük nimet Allah'ın zatının görülmesidir. Rü'yetullah bütün insanlar için bir mazhariyettir. Üst seviye bir yetkidir. Allah'ın zatını gören insanlar nadir insanlardır. Aslında herkese kapılar açık mı? Herkese açık. Ama şeytan öyle bir tuzak kurmuş ki bütün insanları bundan men eder noktaya neredeyse gelmiş. Evliya İslam'ı beş şarttan ibaret kabul ettirmiş. Bu tuzak zaten tek başına yeterli. Ve insanlar bunun doğru olduğunu zannediyorlar. İslam'ın beş şartı doğru yoldur ve orta yoldur. Eğer bir insan beş şartı gerçekleştirmezse o orta yolda değildir. Gideceği yer cehennemdir diyorlar. Beş şartı gerçekleştiren cehennemde birazcık kavrulduktan sonra cennete gidecek olandır
diyorlar. Ama mutlaka cennete gidecektir. Kalbinde zerre kadar iman olan mutlaka cezasını çektikten sonra cehennemde cennete gider sözünü bir hadis olarak insanlar başkalarına ispat vasıtası olarak kullanıyorlar. Oysa ki bu bir uydurma hadistir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an açık ve kesin bir Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayıran bir ayıraçtır. Öyleyse Allah'ın zatı görülür mü sualine muhatap olduğunuz zaman onlara evet deyin. Allah'ın zatı görünür. Görülebilir ama bu gözlerle, baş gözleriyle değil. Şurada başka bir göz var. Kalp gözüyle. Daimi zikre ulaşmadan evvel de Allah-u Teala bir kişinin kalp gözünü açabilir. Fakat o kişi iradesini teslim etmedikçe Allah'ın zatını göremez. Kalp gözünün açılması başka şey, Allah'ın zatının görülmesi başka şey. Kalp gözü açılan kişi Allah-u Teala önce seyri sülükü gösterecekse önce ana dergahı gösterir. Ana dergahtaki toplantıyı, nasıl ders görüldüğünü, seyri sülükü nasıl çıkıldığını, onarlık sıraların nasıl oluştuğunu, oradaki ders öğretim dizaynında hepsini birer birer gösterir. Sonra birinci gökatını, sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökatını ve yedinci katın yedi tane alemini gösterir Allah-u Teala. Ondan sonra Sitre-i Münteha'yı ve onun ötesinde Allah'ın katını gösterir. Allah'ın katındaki huzur namazını gösterir. Huzur namazının bütün özelliklerini gösterir. Sonra da en son göstereceği şey Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatı son rü'yettir. En üst seviye rü'yettir. Allah'ın zatını görmek şerefine eren kişi mutlaka irşat makamının sahibidir. Kim size Allah görülemez derse ona Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesini, Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesini, Necm suresinin 11. ayet-i kerimesini rahat rahat söyleyebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, işte bir defa daha Allah ile birlikte bir zikir sohbetindeyiz. Halk ile hak için, hak ile halk için. Konumuz bu. Konumuzu özetlersek sevgili kardeşlerim, önce herkes Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Ve neticede mürşidine ulaşacaktır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o halkın içindedir. Niçin çalışıyor? Hakka ulaşmak için çalışıyor. Ve herkes birbiriyle birlikte hakka ulaşmak için çalışıyorlar. Allah'a ulaşmayı dileme devresi, mürşide ulaşma devresi, ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslim olması, insanların bir arada, yani halk ile, halkın birbiriyle birlikte oluşu ve ruhlarını Allah'a ulaştırma gayretleri, yani hak için gayretleri, hakka ulaşmak, hakka ruhu teslim etmek. Ruhu teslim etti. Bu halk, Allah'a ruhunu teslim edenler, insanlardan oluşan bir kitle, bu halk. Sonra fizik vücudunu teslim için bir gayretin içerisinde. Neye, kime teslim edecek? Hakka teslim edecek. Gene hak için çalışıyor. Halk ile birlikte, bütün halk, hak için bir gayretin sahibi. Hakka teslim olmak için. Fizik vücudunun tesliminden sonra nefsin teslimi, nefsin tesliminden sonra irşada ulaşmak, hep bunlar halk. İrşada ulaştıktan sonra iradeyi Allah'a teslim etmek ve irşat makamının sahibi olmak. İrşat makamının sahibi olduğunuz zaman sevgili kardeşlerim, her şey değişiyor. Artık siz halk için çalışmaya başlayacak olan birisiniz. Başka insanların hidayeti için çalışmaya başlayacaksınız. Kimle beraber olacaksınız? Hak ile beraber olacaksınız. O zaman durum değişiyor. Halk için, halkı hidayet erdirmek için çalışan birisi, beraberinde hak olan birisi. Ancak hakkın yardımıyla bunu başarabilirsiniz. Hak inesiniz. Neden hak inesiniz? Çünkü her an haktan emir olarak o emirleri yerine getirmekle mükellefsiniz. Yaşantınız hak ile birliktedir. Sadece hakkın emirlerini gerçekleştirebilirsiniz. Hak ile birliktesiniz. Kimler içinsiniz? İnsanlar içinsiniz. Halk toplumu ifade ediyor. Hak da Allah'ı. Öyleyse manalandı mı sözümüz sevgili kardeşlerim? Başlangıçta halk ile berabersiniz. Halktan birisiniz. Ve hak için, hakka teslim olmak için gayret ediyorsunuz. Ancak bütün teslimleriniz tamamlandıktan sonra hak ile beraber olabilirsiniz. O zaman da halk için varsınız. Hak ile halk için birlikte olacaksınız hak ile. Halkı aynı seviyeye ulaştırmak konusunda siz bir gayretin sahibi olacaksınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hikayemiz böyle başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek.
Dilemeden evvel de halktınız. Diledikten sonra da halksınız. Ama dikkat edin. Bizim halk için dediğimiz, halk için ifadesini kullandığımızda Allah'a ulaşmayı dileyenler bunu teşkil ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim bugünkü, bu akşamki konumuzun içinde değiller. Onlar tağutun kulları. Onlar Allah'ın halkı değiller. Öyleyse dikkat edin, halk ile hak için müessesesinde halkın hakka ulaştırılması için çalışmak değil, hakka ulaşmak için bir çalışmak söz konusu. Öyleyse aynı cümle, halk ile hak için, halk için hak ile. Farklı bir şekilde de söylenebilir. Halk ile hak için, bu konunun başlangıcıdır. Veya aynı şey hak için, halk ile. İçimeylik kelimeleri yer değiştirdiği zaman netice değişmiyor, eğer manayı düşünüyorsanız. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki durumunuzdan ayrılmışsanız, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, siz artık Allah'ın halkısınız. Öyleyse halk ile gerçek anlamda birliktesiniz. Bu halk ile birlikte olma müessesesi, Allah'a ulaşmayı dileyenlerle birliktesiniz. Onlarla birliktesiniz ve hedefiniz hak. Hakka ulaşmak, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek. Bu muhtevada siz halk ile halkın içindesiniz. Halk ilesiniz. Ve hakka ulaşmak için gayret ediyorsunuz. Halk ilesiniz, halkın içindesiniz ve hak için bir gayretin sahibisiniz. Siz de, etrafınızdaki insanlar da, hepiniz hakka teslim olmak için gayretin içinde olanlarsınız. Halk ile birliktesiniz, halktan birisiniz, Allah'ın halkından birisiniz. Öyleyse bu bağlamda Allah'ın kulu olmak, Allah'ın dostu olmak veya tağutun kulu olmak, tağutun dostu olmak var. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, tağutun kulu olmaktan kurtuluyorsunuz, Allah'ın kulu oluyorsunuz. İşte o nokta, Allah'ın kulu olduğunuz noktada Allah'ın halkısınız. Ve Allah'ın halkının içindesiniz, Allah'ın halkı ile birlikte hakka teslim olmak için, hak için çalışıyorsunuz, bir gayretin içindesiniz. Öyleyse halk ile birlikte hak için olmak,
Nereye kadar devam eder? Allah'a dilediniz. Dilediğiniz andan itibaren halk ile birliktesiniz. Dilemediniz. O zaman bu konumuz sizi hiç alakadar etmez. Siz halkın içinde değilsiniz. Tağutun halkı içindesiniz. Öyleyse konuya dikkatle bakalım. Nerede başlar Allah'a kul olmamız? Tağuta kul olmaktan kurtulmamız? Allah'a dost olmamız? Tağuta dost olmaktan kurtulmamız? Allah'a kul olduğumuz yer neresi? Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebû"

Ve böylece taguta kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Taguta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Nehumül Büşra Febeşir ibadi. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse kullarım diyor sahabe, taguta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dilemek bir bu ve enibü ilallahi burada enibü kelimesiyle geçiyor. Rum 31'de münibine kelimesiyle geçiyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Öyleyse taguta kul olmaktan kurtulduğumuz bir nokta var. Bu nokta Allah'a ulaşmayı dilediğimiz, Allah'a yöneldiğimiz noktadır. Gördük ki Allah'a yöneldiğimiz an takva sahibi oluyoruz. Ve müjdelerin sahibi oluyoruz. Öyleyse Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka kelimeyle daha ifade ediliyor. Aminu olmak. Allah'a iman etmek. Bu kuvvetli bir iman olacaktır. Böyle olabilmesi için kişinin bir, Allah'a inanması lazım. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanması lazım. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanması lazım. Dört, kendisinin de Allah'a ulaşacağına inanması lazım. Böyle bir inancın sahibi olan kişi, o kuvvetli imanın sahibidir. İşte Allah Teala onlara bir amin olanlar, Allah'a inananlar olarak bakıyor. İki, gene amin olanlar, tam başlangıçtaki aminü de sayarsak 8 tane, ama amin olma kademeleri 7 tane. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman amin oluyorsunuz. Bir, mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci defa amin oluyorsunuz. İki, ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. Üçüncü defa fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dördüncü defa nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Beşinci defa irşada ulaşıyorsunuz. Altıncı defa iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Yedinci defa amenü oluyorsunuz. Ama Allah yolunda bir mesafe kat etmeden evvel de Allah'a inanıyorsanız, Kur'an-ı Kerim'de gene aminü kelimesiyle Allah Teala kişiyi tarif ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aminü olduğunuz noktaya dikkatle bakalım. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktaya. O noktada siz Allah'ın kulu olmakla kalmıyorsunuz. Allah'a dost da oluyorsunuz. Taguta dostken Allah'a dost oluyorsunuz. Ve Allah Teala Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde şöyle buyuruyor: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsunun ellezine

آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de mutluluklar vardır. İşte burası halkın içine girdiğiniz nokta, amin olup Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olduğunuz nokta, artık siz halk ilesiniz. Evvelce ait olduğunuz halk Allah'ın halkı değildi. Tağut'un halkıydı. Çünkü onlar Tağut'un dostlarıydı. Siz de başlangıçta öyleydiniz. Allah'a dost, Allah'a kul olamamıştınız. Ve Bakara suresi 257. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Yani halkın içine girmiş olanların dostudur. Yuhricuhum minez zulumati ilen nuri, onları, yani onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkarır. Zikirle onların nefslerinin kalbine fazılları yerleştirir. Her gün biraz daha ışıyan, parıldayan, neticede pırıl pırıl olan bir kalp, nefs kalbi çıkar ortaya. Zulmetten nura dönmüştür nefs kalbi. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُهْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. O kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdır diyor. Müminler, amin olanlar, Allah'ın dostları, kafirler tağutun dostları ve onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, halk, Allah'ın halkı olmak bir talepten sonra gerçekleşebilir. Bu noktadan evvel halk ile değilsiniz. Tağutun halkı ile birlikte olmak, tağutun halkı ile beraber olmak, tağutun hakkı ile, halkı ile olmak, halkın arasında olmak değildir. Allah Teala halk ile ifadesini kendi halkı için kullanıyor. Halk ile hak için, zaten ifade arkadan çıkıyor ortaya. Hak için olan halk. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar halk için halk iledir ve hak için halk iledir. İşte böyle bir dizaynda halk için olan insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insanlar birinci basamakta olayları yaşarlar. Halk ile midirler? Değillerdir. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Hüviyetlerini koyarlar ortaya. Bir kısmı başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışır. Onların Allah'a ulaşmasına mani olmaya çalışır. Onlar seçilmezler. İkinci basamakta kalırlar. İnsanların %90'ından fazla seçilir böyle olmadıkları için. Ama onlardan da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ne yazık ki %90'dan fazladırlar. Gene Allah'ın halkı olamazlar. Tağut'un halkı olarak kalırlar. Bu insanların arasından her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa, Allah'a yönelirse, gene Allah'a ulaşmayı dilemektir manası. Münip olursa, o kişi halk ile beraber olmak şerefinin sahibidir. Allah'ın halkı yine. Öyleyse halk ile
olmak ancak hakkı talep ettiğiniz noktada ortaya çıkar. Kalbinizden bir talep oluşacak Allah'a ulaşma dileği. Bunu dilinizle ikrar edeceksiniz ki iradi yapınızın da bu olduğu kesinleşsin. Sadece talebinizin olmadığı, irade olarak da bunu istediğiniz tebellür etsin. Bu noktadan itibaren halk ile birliktesiniz. Halk ile niçin birliktesiniz? Hak için birliktesiniz. İşte muhteşem bir hedef. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Halk için. Affedersiniz. Hak için. Kiminle? O hakkın halkı ile. Hakka yönelen halk ile birliktesiniz. Gemi iskeleden demir almıştır. Yolculuk başlamıştır. Artık tağut için yaşamıyorsunuz. Allah için yaşıyorsunuz. Artık Allah'ın halkındansınız. O halk ile birlikte bir hedefiniz var. Allah'a gitmek. Hazreti İbrahim'e tabi olan Hazreti Lut diyor ki ben muhakkak ki Allah'a gideceğim. Allah'a gitmek yani Allah'a ulaşmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. İşte bu noktada olay başlar. Halk ilesiniz. Ama hak içinsiniz. Hakka teslim olmak için artık halkla birliktesiniz. Allah'ın halkındansınız. Tağut'un halkından değilsiniz. Ve Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Üçüncü basamaktasınız. Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Dördüncü basamaktasınız. Bu tecelli 7 tane furkan veriyor size. Her biriyle günahlarınız örtülüyor. Ve görmeyen gözleriniz görmeye, işitmeyen kulaklarınız işitmeye, idrak etmeyen kalbiniz idrak etmeye başlıyor. Bütün günahlarınız da örtülmüş. Bu noktadan itibaren sevaplarınız günahlarınızdan fazla. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta, halk ile olduğunuz nokta ve şeytanın hegemonyasından kurtulduğunuz nokta ve cehennemden kurtulduğunuz nokta. Artık Allah'ın kulusunuz, Allah'ın kulları, Allah'ın halkı içindesiniz. Halk ile birliktesiniz. Buradan başlar olay. Allah kalbinize ulaşır, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünüzü yarar, göğsünüzden kalbine nur yolu açar kalbinize. Zikir yaparsınız, Allah'tan gelen rahmet ve fazl göğsünüze gelir, göğsünüzden o yoldan içeri girer. Rahmet nurları kalbinize ulaşır. Ama fazıllar giremez. Nefsinizin kalbinde onları çekecek olan iman kelimesi mevcut olmadığı için. Sonra bu zikrin neticesinde nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikir ve bu biriken rahmetle huşu sahibi olursunuz. O zaman irşat makamını sorma imkanınız doğar. Hacet namazını kılıp sorarsınız. Mutlaka Allah-u Teala size mürşidinizi gösterir. Ona ulaşırsınız. Tabi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tabiyet 14. basamaktaki bir olgudur. Burada yeni bir halkın içine gireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın kulu, Allah'ın dostu oldunuz, Allah'ın halkı oldunuz. Ama şimdi o Allah'ın halkı arasında
farklı bir kategoridesiniz. Farklı bir hüviyettesiniz. Çünkü irşat makamına Allah-u Teala sizi ulaştırdı. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Bunun manası Allah'tan 7 tane de nimet aldınız. Burada Allah'ın halkı arasındasınız ama daha üst seviyede bir halk. Mürşitlerine ulaşıp tabiyetlerini gerçekleştirmiş olanlar, ruhları Allah'a doğru yola çıkmış olanlar. Farklı bir hüviyet. Bu noktada Allah-u Teala kalbinize imanı yazar. Başınızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Ve sizin bütün günahlarınızı, hani o örttüğü günahlarınızı bir de sevaba çevirir. O güne kadar size 1'e 10 veren Allah-u Teala her yaptığınız sevaba, bir derecelik sevaba 10 derece yazdıran Allah-u Teala amel defterinize, bu noktadan itibaren onu 1'e 100 yapmıştır. Ve bu 1'e 100, 1'e 700'e kadar da artacaktır. Bu noktada nefs tezkiyesine başladınız. Bu noktada ruhunuz Allah'a doğru vücudunuzdan ayrılarak, devrin imamının emri üzerine vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıktı. Yani tabi olduğunuz mürşidin dergahına ulaştı. Artık içinizde size ait olan ruh yok, başınız üzerine devrin imamının ruhu var. O ruhun sizin ruhunuzun görevlerini yapmak üzere Allah'ın gönderdiği yetmez. Bir de muhafız. Fizik vücudunuz nefsinizin nefs tezkiyesine paralel olarak nefsin afetlerine karşı her gün biraz daha güçlü olacaktır. Ve bu noktadan itibaren siz artık farklı bir insansınız. Nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki karanlıkları adım adım azaltacaksınız. E tabi bu azaltma, nefs tezkiyesi, nefsinizin kalbindeki afetlerin adım adım yok olmasını, kapı dışarı edilmesini, bir daha geri dönmemek üzere kapı dışarı edilmesini sağlayacaktır. Bu nefs temizliğidir, nefs tezkiyesidir. Her geçen gün sizi mutlulukların çoğaldığı, mutsuzlukların azaldığı noktalara taşıyacaktır. Ve zikir yapacaksınız. Nefsinizin kalbine gelen fazıllar, nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafına yapışıp orada toplanmaya başlayacaktır. İlk 107 nur birikiminde ruhunuz ulaştığı ana dergahtan, devrin imamının dergahından zemin kattan birinci gök katına kadar diğer ruhlarla beraber yükselecektir. İkinci defa 107 nur birikiminde ikinci gök katına kadar yükselecektir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa 107 fazıl birikiminde ruhunuz üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedinci katın 7 alemini de geçecektir. Sitetil Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu noktada nefsinizin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşecektir. Şeytan nefsinizin afetlerine tesir edebildiği için başlangıçtaki şeytanın %100 tesir sahası %50'nin altına düşmüş olacaktır. %49'a düşmüş olacaktır. Burası nefsinizi tezkiye ettiğiniz noktadır. Fatır Suresi 18. ayet-i kerimesinde
Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Onlar ki diyor, kim nefsini tezkiye ederse, o bunu kendi nefsi için yapmıştır, gerçekleştirmiştir. Ruhu Allah'a ulaşır diyor. Yedi tane gök katına aşan, yedinci katta yedi tane aleme geçen, sitret-i müntahaya ulaşan ruhunuz, oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Burası 21. basamaktır. İlmel yakinin tamamlandığı noktadır. İlim sahibi oldunuz. İşte bu noktaya kadar halk ile hak içindiniz. Bu noktadan sonra artık ilmin temel konularında bilgi sahibi olduğunuz için etrafınızdaki insanlara ulaşmaya başlarsınız. 21. basamaktasınız. 22. basamak bunun hemen arkasından gelecektir. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olacaktır. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %51'den 61'e kadar burada yükselecektir. İlmel yakini açtınız. Bu noktaya kadar halk ile hak içindiniz. Bu noktadan itibaren artık başkalarına yavaş yavaş Allah'ın hakikatlerini öğretebilmek üzere bilgi sahibi olmaya başladınız. Hayır, mürşit falan olmadınız. Ama etrafınızdaki insanlara o öğrendiğiniz güzellikleri anlatmak için artık can atıyorsunuz. İçinizden gelen bir şey bunları etrafınıza anlatmayı istiyor ve buna başlamışsınız. Bu istikametli bir gayretin sahibisiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktada yavaş yavaş nefsinizin kalbindeki nurlar birikimi artacak ve orada Allah-u Teala'nın katında size bir taht ihsan edilecek. 23. basamak. Bu tahtın ihsan edilmesi sizin artık hem halk ile hak için olmanızı ifade eder, hem de halk için hak ile olmaya başladığınızı ifade eder. Çünkü Allah-u Teala size öğrenmenizde yardım edecektir. Öğrendiklerinizi başkalarına anlatmanızda da yardımcı olacaktır. Artık hak, Allah sizinle beraber sizi başkaları için faydalı olmaya yöneltecektir. Adım adım. Ne zaman günün yarısından daha fazla zikretmeye başlarsanız, bu sizin zahit olduğunuzu gösterir. Tahtın sahibi olmanızdan itibaren her an sizin farklı bir yapıya kavuşmanız mümkün olabilir. Yani Allah-u Teala'nın bu noktalardan birinde kalp gözünüzü açması veya kalp kulağınızı açması veya ikisini de açması ve sizi arif kılması mümkündür. İrfan sahibi kılması mümkündür. Artık Allah'a açılan bir kapıya, mesela bir göz kapısı kalp gözünüz açılmıştır. Bir kulak kapısı, kalp kulağınız açılmıştır. Böyle bir şey sizin arif olmanızı oluşturur. İlmel yakin bitmiştir. Hakkül yakin, aynel yakine
ulaşmadığınız yeriniz, daimi zikrin sahibi olmadığınız için, hikmet ehli olmadığınız için, ama Allah Teala ola ki kalp gözünüzü veya kalp kulağınızı açar. Ve sevgili kardeşlerim, bu noktadan itibaren bir yeni hedefe yürürsünüz. Fizik vücudunuzun teslimi. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 25. basamaktasınız. Siz halkın içindesiniz. Halk ilesiniz. Ve hak içinsiniz. Ama aynı zamanda hak ile halk içinsiniz. Çünkü siz artık başka insanlara çok şeyler söylemek konusunda bilgilerin sahibi oldunuz. Onlara adım adım bir şeyler öğretmeye başladınız. Kalp kulağınız ve kalp gözünüz açılmasa da öğrendiğiniz bilgilerle başka insanları aydınlatmaya başladıysanız, siz burada artık hak ile halk için oldunuz. Ama henüz ilmen yakini aşamadınız. Aynen yakine ulaşamadınız. Onun için aynı zamanda halk ile hak içinsiniz. Çünkü hakkın size vereceği son noktaya henüz ulaşmadınız. Fizik vücudunuzun tesliminden sonra ulaşacağınız yer daimi zikirdir. Daimi zikirle beraber nefsinizin kalbinde %98 fazıl, %2'de rahmet nuru nefsinizin kalbini %100 nurlarla doldurmuştur. Bu noktada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin kalbi %100 nurlarla doludur. Yani artık şeytanın size tesir edebileceği nefsinizin kalbinde hiçbir merce kalmamıştır. Artık o sizin elinizde bir gazoz ağacıdır, oyuncaktır. Hep sizi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye çağırır. Hep Allah'ın emrettiklerini yapmamaya çağırır. Ama her seferinde hep o yenilir. Siz her seferinde onu yenebilecek olan vasıfların sahibi oldunuz. İşte ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman hikmet sahibi olursunuz, ehli tezekkür olursunuz, ehli hayır olursunuz. Ve bu noktada Allah-u Teala'dan artık direkt olarak bilgileri almaya başlayacağınız bir noktadasınız. Allah-u Teala size emirlerini gönderir, bilgileri gönderir. Kalp kulağınıza bunları söyler. Hepsini işitirsiniz, duyarsınız. Artık siz Allah'ın vahiy yoluyla konuştuğu birisisiniz. Daimi zikrin sahibisiniz, birinci özelliğiniz. Bu sebeple nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, ikinci özelliğiniz. Kalp gözünüz açılmıştır, üçüncü özelliğiniz. Kalp kulağınız da açılmıştır, dördüncü özelliğiniz. Ve Allah ile her zaman konuşmak, her konuyu tezekkür etmek imkanının sahibisiniz.
Allah ile müzakere etmek imkanının sahibisiniz konuları. Daimi zikrin sahibi olduğunuz için her an derecat kaybetmek, kazanmaktasınız. Her an derecat kazanmaktasınız. Bu sebeple ehli hayır oldunuz. Ve de vereceğiniz bütün hükümlerde mutlaka Allah'tan sorarak hüküm vereceğiniz için hikmet sahibi olduğunuz hükmünüzde adalet her zaman mutlak olarak var olur. Burası aynel yakin kademesidir. Artık siz gaybi imanın tamamını geride bıraktınız. Tahkiki imanın ikinci ve temel noktasındasınız. Tahkiki imanın birinci kademesi Allah-u Teala'dan cezbe almaktır. Cezbe tahkiki imanın kesin bir işaretini taşır. Ama burada artık Allah'ın söylediklerini işitebilen, Allah ile konuları müzakere edebilen bir vasfın sahibisiniz. Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn diyor Allah Teala, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Bunun manası artık size bir şeyler sorulacaktır. Burada siz hak ile halk için ordunuz. Artık halk için hak ilesiniz. Yeni bir noktadasınız. Allah ile berabersiniz ve halkı Allah'a ulaştırmak için gayret sarf edenlerin içindesiniz. Onlardan değilsiniz artık. O halkın, Allah'ın halkının hak için olan kesiminde değilsiniz. Hak ile birlikte o Allah'ın halkını ve Allah'ın halkı olmayanları Allah'a ulaştırmak için gayret sarf eden birisisiniz. Artık halk içinsiniz ve hak ile birliktesiniz. Allah ile birlikte, Allah'tan aldığınız ilimde insanları Allah'a ulaştırmak konusunda bir gayretin bilinçli, emin adımlarla yürüyen bir gayretin sahibisiniz. Artık siz bir ehli tefekkür değilsiniz. Ehli tezekkürsünüz. Ufkunuz kesintisiz bir şekilde açılmıştır. Daha ötesi var mı? Evet. Burada size yerlerin melekûtu gösterilir. 7 kat cehennem. Zemin kat gösterilir. Devrin imamının dergahı. Bir gün Allah-u Teala size birinci gökkatındaki secdeyi gösterecektir. O zaman Ulu'l-Elbab makamı bitmiştir, İhlas makamı başlamıştır. Siz gene hak ile birlikte halk için yaşamaya devam ediyorsunuz. Birinci gökkatı, ikinci gökkatındaki suvarılma, üçüncü gökkatındaki iki katlı mescit, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezi, sonsuz uzunluktaki o madeni silindir, içi boş, oradan uçarak dördüncü kata ulaşıyorsunuz. Dördüncü katta Beyt-ül Makdes'in aslı, beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslı, buralarda secde ediyorsunuz. Gösteriliyor buralar size. Altıncı katta Sıbkatullah olma mahalli ve yedinci kat birinci alem kader hücreleri, ikinci alem Ümmül Kitap, üçüncü alem Kudret Denizi, dördüncü alem Makam-ı Mahmud, beşinci alem Divan-ı Salihin, altıncı alem zikir hücreleri ve nihayet yedinci alem indi ilahi. Allah-u Teala'nın huzurunda kılınan huzur namazının bütün rükünlerini görürsünüz.
anda sevgili kardeşlerim, orada devrin imamını göreceksiniz. Arkasında iki kişi göreceksiniz. Onların arkasında bir kişi göreceksiniz. Ondan sonra 7 kişi göreceksiniz. Bunlar kutuplardır. Bu 7 kişiden sonra 2 kişi göreceksiniz. Devrin imamının 2 baş veziri. Ondan sonra 7 kişi göreceksiniz. 7 tane de vezir. Sonra 10'arlık saflar başlayacak. Kürkleri, yakaları kürk olan siyah cübbeli kırklar. Sonra bal rengi elbiselerin içinde 70'ler, 7 tane 10'arlı sıra. Sonra arkaya doğru uzanan saflar. Burada da siz hak ile halk içinsiniz. Daha üst seviyede. Sonra Allah Teala size Sittetül Müntaha'yı gördüğünüz zaman, yani indi ilahinin en yüksek noktasını irşada ulaştıracak. Günahlarınızı örtecek, salah nuru verecek, günahlarınızı önce tövbe-i nasuha davet edecek ve neticede günahlarınızı sevaba çevirecek. Tabiyetten sonra işlediğiniz günahları. Bundan sonra da irşada ulaşmış olacaksınız. Gene hak ile halk içinsiniz. Hak ile hak için olmanın en yüksek noktası bundan sonra tecelli eder. İradenizi Allah'a teslim edersiniz. Son tesliminiz iradenizin teslimidir. İradenizi teslim ettiğiniz günden itibaren daimi zikriniz artık daimi tesbih olur. Siz zikretmezsiniz. Sünnetullah sizin için zikri oluşturur. İradi yapınızın gereği olarak zikretmeniz söz konusu değildir. Sünnetullah devreye girmiştir. Daimi zikri tesbih hüviyetinde size yaptırmaktadır. Orası hakkül yakin kademesidir. Rabbinizi göreceksiniz. O zaman tahkiki imanın 3. ve en son safhasında olacaksınız. Rabbinizi görenlerden olacaksınız. Hakka vasıl olan değil, vasıl olduktan sonra hakkı gören olacaksınız. Riyetullah'ın sahibi olacaksınız. Tahkik-i imanın son kademesine ulaşacaksınız. İşte asıl hak ile olma noktasına o zaman gelirsiniz. Çünkü artık hakkı görüyorsunuz. Bütün namazlarınızı hakkı görerek kılmaya başlarsınız. Zikirlerinizde hep haktır gözlerinizin önünde olan. Böylece Allah ile olan ilişkilerinizde hakkı görmek söz konusudur. Tahkiki imanın 3. ve en üst safhasındasınız. Normal standartlardaki bütün insanların ulaşabileceği en üst mertebe burasıdır. İradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına getirilen birisi olursunuz. Sahabe seviyesinde olursunuz. Sahabede hepsi irşat makamının sahibiydi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hak ile halk için olma hedefinin sonuna ulaştınız. En üst noktasına ulaştınız. Bu dünyada yaşarken seçilenler için en üst noktadır. Bir de doğmadan evvel seçilenler var. Her kavimdeki Resuller,
doğmadan evvel seçilenlerdir. Onlar salah makamının bu 7. kademesinden sonraki 8. kademesini işgal ederler. Bu seçilenlerin, Resullerin arasından bir tanesi devrin imamıdır. Devrin imamları Veli Resul olabilirler, Nebi Resul olabilirler. Nebi Resullerse devrin imamlarını asaleten yapanlardır. Veli Resullerse vekaleten yapanlardır. Onlar huzur namazının imamları, adın cennetinin başka bir bölümünde yaşarlar. Adın cennetleri birincisi iki kademe oluşturan bir kapıdan çalışır. İkincisi bir tek kademe oluşturur. Devrin imamlarına aittir. Birincisinde birinci bölümü Resul olmayan ama irşada ulaşmış Allah-u Teala'nın irşatla vazifeli kıldığı kişiler işgal edecektir kıyametten sonra. İkinci kesimini de bütün kavimlerdeki veli resuller, her devirde bütün kavimlerde yaşayan resuller veli resullerdir. Eğer nebi resul varsa o tektir. O peygamber resuldür ve o adın cennetlerinin üçüncü bölümündedir. Ama adın cennetindeki üç bölüme karşılık iki kapı vardır. Bu sebeple Yunus yedi cennetin kapısı demiyor, sekiz cennetin kapısı diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte hak ile halk için olmanın son noktası. Allah-u Teala hepinizi hak ile halk için olanlar seviyesine ulaştırsın dualarımızla ve dileklerimizle. Sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah aleykümü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhterem izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sohbet etmek üzere huzurlarınızdayız. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, ne var ki şu dünyada sevginin ötesinde? Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Sevdik ve mutlu olduk. Öyleyse hep sevelim. İnsanları düşman edinmeyelim. Herkes kendi iradesiyle hareket eder. Bizi sevmeyenler olabilir. Ama marifet o sevmeyenleri de sevebilmektedir. Sevgili kardeşlerim, Hidayet çağı sevgi üzerine kurulan bir çağdır. Hepiniz sevgi çiçeğinin tomurcuklarısınız. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey sadece ve sadece sevmenizdir. İnsanları seveceksiniz. Eğer sevmezseniz, sevilmezsiniz. Oysa ki Allah'ın elindeki en önemli şey sevilmektir. Sevilmeyi de tahakkuk ettirebilen ikinci bir faktör mevcut değildir. Sadece sevenler sevilir. Sevgili kardeşlerim, şeytanın söylediklerini kulak arkası edin. Bir kulağınızdan girsin, öbür kulağınızdan da çıksın. O der ki, sen onun söylediklerine bakma. Benden bahsediyor. O kulağının biridir der. Hep sevgiden bahseder insanlara. Oysa ki der, insanlar sizden nefret ederken siz onları neden sevecekmişsiniz? Onlar sizden nefret ediyorsa siz de onlardan nefret edeceksiniz. Size bir kötülük yapana iki kat kötülük edeceksiniz. Anlasınlar Hanya'yı Konya'yı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hiç öyle söylemiyor. Diyor ki, eğer siz etrafınızdaki insanları severseniz, onlardan sevgi beklemeden severseniz, sadece Allah'ın bu muhteşem emrini yerine getirmek için severseniz, Rabbinize itaat için severseniz ve eğer severseniz mutlaka sevildiğinizi göreceksiniz. Kalp kalbin aynasıdır. Bir kalp bir diğer kişiye karşı sevgi besliyorsa, oradaki kalp aynasında da onun aksi mutlaka uyanır. Onun için atalarımız kalp kalbe karşıdır demişler. Kim nefret ediyorsa o kişi nefret görmeye mahkumdur. Onun alternatifi yoktur. O kendisinden nefret edilen birisi olacaktır. Ama belki de başlangıcının kendisi olduğunun farkına bile varmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, hiçbiriniz başka insanlara onların size davrandığı gibi davranmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama hepiniz onları sevmek mecburiyetindesiniz.
Ben Allah'ın yolunda olan sizlere sesleniyorum. Başkaları bunlardan nasihat alır ya da almaz. Bu onların problemi. Ama siz sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın yolunda olanlar, Allah'ın yoluna baş koyanlar, sizler sevilmeseniz de sevmeyi öğrenmek zorundasınız. Zaten öğrendiğiniz zaman sevmemeniz mümkün olmaz. Sevmeyenlere, nefret edenlere o zaman sadece acırsınız. Ah zavallı, hala sevmeyi öğrenememiş. Hala mutluluğun kapısının dışında dolaşıp duruyor. Mutsuzluk aleminde. Mutluluk bir şehirdir. Eğer hissiyat açısından devreye giriyorsak, kapısı sevmektir. O kapı açılmadıkça, sevmedikçe mutluluğa ulaşamazsınız. Mutluluğun faktörlerinden birisi sevilmektir. İnsanlar sevilmek isterler. Etrafındaki insanlar tarafından sevilmek isterler. İç dünyalarında daima bu vardır. İşte sevgili kardeşlerim, başka insanlar mı? Onlar sizi sevmeyebilirler. Ama bu, unutmayın, sadece başlangıçtır. Siz onları, onların sizi sevmemesine rağmen, hatta nefret etmesine rağmen, hatta hakkınızda yanlış zanlar beslemelerine rağmen sevebilir misiniz? İşte o zaman Allah içinsiniz. Onu sizden nefret ettiğini bilerek sevmek, işte Allah için sevmek odur. Bir insan kendisini seveni elbette sever. Bu kendisi için sevmektir. Ama kendisinden nefret eden bir insanı sevebilmek, bu kendisi için sevmek değildir. Allah için sevmektir. Ve sevince sonuç gene o kişi için aynı noktaya ulaşır. Ha kendisi için sevmiş, ha Allah için sevmiş. Ama sevmiş ya. İşte her şey bunun arkasında gizli sevgili kardeşlerim. Sevmenin en güzel misalini anneler verirler. Oğlu annesini öldürmüş. Kalbini çıkarmış. Elinde kalbiyle kaçıyor cinayet yerinden. Ama telaştan ve heyecandan ayağı taşa takılıyor ve düşüyor çocuk yere. Genç delikanlı. Ve elindeki kalp diyor ki, evladım diyor yavrum, bacağın acıdı mı? Sevgili kardeşlerim, sevmek öyle bir müessesedir ki bunun muhtevasını ancak kendisini sevmeyenleri de sevebilenler en üst seviyede yaşayanlardır. İşte Allah'ın emri de odur. Allah'ın bütün evliyası irade tesliminden sonra mutlak olarak kendilerinden nefret edenleri de sevmişlerdir. Onların defterinde sevilmeyen insan yazmaz. Defter deyince ne anlıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hep sizlere anlattığımız o olayı düşünün. Bir delikanlı Osmanlı devrinde bir dükkana giriyor. Diyor ki bana bir defter ver.
Bakal defteri veriyor. Diyor ki o defteri beni de yaz diyor. Sonra da soruyor çocuğa. Niçin diyor bu defteri almıştın diyor sen. Ben diyor bu defteri diyor Allah'ın evliyalarını yazmak için almıştım. Beni de yaz diyor. Bir defa daha bakkal. Çocuk bakkaldan çıkıyor, kasabın önünden geçiyor, delikanlı. Kasap içeriden sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçiyor. Manav içeriden sesleniyor. Beni de yaz diyor. Caminin müezziniyle karşılaşıyor. Caminin müezzini beni de yaz diyor. Hocasıyla karşılaşıyor. Hocası beni de yaz diyor. Sevgili kardeşlerim, ne demek istediğimi anladınız mı? Osmanlı bu yüzden dünya hakimiyetini kurdu. Çünkü hepsi tasavvuftandı. En üst seviyede olan devlet ricali, onlar Mevlevi'ydiler. Bütün Yeniçeri Ocağı, yani askeri teşkilatın hepsi bir başka tarikatın mensuplarıydı. Söyleyelim de söylediklerini. Pirimiz, Sultanımız Hacı Bektaşi Veli. Gülbank çekerlerdi. Yeniçeriler, Gülbank çekerlerdi. Pirimiz, Sultanımız Hacı Bektaşi Veli. Ve köstler vururdu. Köstler vurmaya başlayınca Osmanlı'nın düşmanlarının eli ayağı titrerdi. Avrupa ortalarında nereye Yeniçeriler gülbank çekerek ulaşmışlarsa hep neticeleri zaferle bitirdiler. Sevgili kardeşlerim, Allah o süreç içinde hep onlarlaydı. Bu konudaki Çanakkale olayına bakıyoruz. Çanakkale'de 254 bin şehit verdikten sonra Çanakkale zaferini biz kazandık. Zaferin kazanılmasındaki en önemli olay bir İngiliz gemisinin batması ve yolu tıkamasıydı. Arkasında da 120 okkalık gülleyi tek başına kaldırıp topun içine süren Allah'ın bir evliyası söz konusuydu Çavuş. Ve gemi suyun akışına paralel batmasına rağmen adım adım hüviyetini değiştirdi ve yavaş yavaş bulunduğu yerde dönmeye başladı ve çok kısa bir süre sonra batışından Çanakkale Boğazı tıkanmıştı. Bir düşman gemisinin yolu tıkaması sebebiyle, batarak yolu tıkaması sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, rüzgar mı hep bizden yana oldu? Yağmur mu, kar mı hep bizden yana oldu? General Hamilton savaşın sonunda dedi ki, anladım dedi, biz bu savaşı Osmanlı'ya karşı vermedik. Allah'a karşı verdik. Şimdi anlıyorum dedi. Sevgili kardeşlerim, sizler onların torunlarısınız. Osmanlı'nın torunlarısınız. Bizim içimizdeki bu Osmanlı aşkı ölmez. Bütün dünya üstümüze gelse, bize Osmanlı'yı kötüleseler sabahtan akşama kadar vız gelir. Onlar bizim atalarımızdı. Dünyada en az suç işlenen ülkeydik.
Osmanlı İmparatorluğu devam ettiği sürece.

arkasında herkesin tasavvuftan olması vardı. Bir mürşide tabi olmadıkça çırak olarak esnafa veya zanaatkara ulaşmak, onun emrinde çalışmak mümkün değildi. Mutlaka tabiiyet gerekirdi. Ruhunu Allah'a teslim etmedikçe kalfa olunamazdı.

Usta olmaksa onun çok daha ötesinde bir olaydı. Teslimlerin gerçekleştirmesi gerekiyordu. Tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslim, üç safa, çıraklık, kalfalık ve ustalık olarak vasıflandırılır. Her şey Allah adına yapılırdı. Bütün esnaf hep Allah kelimesi ağızlarındaydı. Nerede bir kapalı çarşı varsa onun yanında mutlaka bir cami yer alırdı. Ya da kapalı çarşılar caminin yanında kurulurdu. O esnafın çekiç seslerinin yanında, her çekiç vuruşlarında Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikretmeleri çınlatırdı etrafı. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok şey kaybetmişiz benliğimizden biliyor musunuz? Allah'tan ne kadar uzak bir toplum olmuşuz. Kim bilir? Bizim kaderimiz böyle bir devirde insanları tekrar tasavvufa taşımak, tekrar Allah'a taşımak, bu bizim omuzlarımızdaki görevdir. Ve biz hayattayken gerçekleştiğini göreceksiniz. Bütün dünyada bir sulh ve sükun devresi yaklaşmaktadır. Arkasında da başka birisi yok. Biz varız. Neyi, nasıl, nerede ve ne şekilde yapacağımızı bilmiyoruz. Ama bugüne kadar hep olması lazım gelen zamanda Allah şimdiye kadarki bütün olayları dizayn etti. Gene aynı şey olacak. Sevgili kardeşlerim, açık ve net olarak söylüyoruz. Hristiyanlık diye, İslam diye, Musevilik diye dinler Allah'a göre mevcut değildir. Bunların hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Kur'an'da da Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin Hanif dini olduğunu ve kendisinin de Hanif olduğunu söylüyor. İncil'de de Hazreti İsa'ya Allah Teala Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor dininin. Ondan evvel Hazreti Musa'ya da Allah Teala onun dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Önemli mi? Çok önemli. Ve olay burada bitmiyor. Hanif dini 7 safha ve 4 tane teslim içerir. Tevrat'ı alıp inceledik. Allah-u Teala'nın emriyle tabii. Kesin olarak gördük ki sevgili kardeşlerim,

Allah Teala Hazreti Musa'ya senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Allah Teala Musa'ya 7 Safa'yı farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşad olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 Safa, ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi, 4 tane teslim. Tevrat'ta hepsi yer almış, hepsi farz. Ama bitmedi sevgili kardeşlerim. Bütün dünya için konuşuyoruz. Bitmedi. Tevrat'ta Allah Teala Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin 7 Safa'yı ve 7 Safa'daki 4 teslimi mutlak olarak gerçekleştirdiklerini söylüyor. 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta farz yetmez. Tevrat'ta 7 Safa ve 4 teslimin Hz. Musa ve ona tabi olanlarca gerçekleştirildiği de kesin. Hadi gelin şimdi de İncil'e bakalım. Hz. İsa'ya indirilen İncil'de 7 Safa ve 4 teslim yer alıyor. Bir, Hz. İsa'ya önerilen dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğu kesin bir lisanla açıklanıyor. İki, Hz. İsa ve ona tabi olanların hepsi 7 Safa'nın 7'sini de yaşıyorlar. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ediyorlar. Ve bu da Tevrat'ta, affedersiniz İncil'de de yer alıyor. Ve İncil'de Hz. İsa'dan sonra adı Ahmet olan bir peygamberin geleceği de açıklanıyor. Öyleyse 7 Safa ve 4 teslim Tevrat'ta da farz, İncil'de de farz. O dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğu Tevrat'ta da açıklanmış, İncil'de de açıklanmış. Ve Tevrat'ta da İncil'de de aynı dinin 7 Safa ve 4 teslimden ibaret olduğu açıklanıyor. Ve sonuç, Tevrat'ta da İncil'de de 7 Safa ve 4 teslimi Hz. Musa ve ona tabi olanların da Hz. İsa ve ona tabi olanların da yaşadıkları kesinleşiyor. Kur'an-ı Kerim'e gelince onların hepsi ayrı ayrı yer almış. Tevrat'ta 7 Safa ve 4 teslimin yer aldığı Kur'an-ı Kerim'de açıklanmış. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 teslimi yaşadıkları, Hz. İsa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 teslimi yaşadıkları ve yine Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin 7 Safa ve 4 teslimi yaşadıkları yer almış. Kur'an-ı Kerim'de 7 Safa ve 4 teslim farz.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyorsa ki Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da ve senin sahabene de şeriat kıldık. Ne diyor Allah Teala? Sadece kitaplarda dini yaşayın dememiş Allah Teala. Dinin bütün muhtevasını ifade eden şeriatı koymuş. Tevrat'a da koymuş, İncil'e de koymuş, Kur'an-ı Kerim'e de koymuş. Ve de aynı şeriat olduğunu söylüyor. Şeriat, dinin bütünü. Sevgili kardeşlerim, o zaman dinler kalıyor mu? Eğer Hazreti Musa ve ona tabi olanlar kendilerine farz olan 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadılarsa, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar İncil'de farz olan 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadılarsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadılarsa, 3 kitapta da farzsa ve 3 kitapta da bu dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu ifade ediliyorsa, şeriat aynıysa, şimdi bu şartlar altında kim karşımıza çıkıp da hayır sen yalan söylüyorsun dinler vardır diyebilir, ayrı ayrı dinler vardır diyebilir? Bu söylediklerimizin hepsi hamdolsun elimizde ispat edilmiş yazılı metinler olarak mevcut. Ve de bütün dünyaya bunu ulaştırmakla vazifeliyiz. Mutlaka ulaştıracağız. Hiçbir kuvvet buna karşı koymak yetkisinin sahibi kılınmadı. Allah Teala kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Nur tamamlanmak üzeredir. Bu söylediklerimiz özellikle bizim din adamlarımız tarafından bilinmiyor. Kur'an-ı Kerim'in bütün hakikatleri ifade ettiğinden yeterli bilgi sahibi olmayan din adamlarımız bundan sorumlu mudurlar? Hayır, sorumlu değillerdir. Çünkü onlar dinlerini öğrenmek için okullarda okudular. İlahiyat fakültesini bitirdiler. Yüksek İslam enstitülerini bitirdiler. Daha evvel İmam Hatip liselerini bitirdiler. İlahiyat fakültesini bitirmekle kalmadılar. Mesleğe intisap ettiler. Ve asistan oldular, doçent oldular, profesör oldular. Ve kendilerine okullarında öğretileni öğrendiler. Yanlış mı yaptılar? Hayır, yapacakları şey sadece oydu. Başka bir şey yapamazlardı. Başka türlü de o titri zaten kazanamazlardı. Ve kariyer yapmak isteyenler mevcut ilmi öğrenerek kariyer yapmak mecburiyetindeydiler. Öyle yapmak mecburiyetindeydiler. Ve öyle yaptılar. Doçent oldular, profesör oldular. Bugün hüküm sahipleri.
öylesine hüküm sahipleri ki, eğer siz kalkıp da üniversitelerimizde din öğretimi yanlıştır, bunun düzeltilmesi lazımdır diye onları mahkemeye verecek olursanız, biz öyle yapmıştık da, o zaman gözleriniz fal taşı gibi açılacaktır. Neden açılacaktır? Çünkü bu konudaki mahkemenin yetkilisinin üniversitenin bu konuyla ilgili heyeti olduğunu göreceksiniz. Aynı üniversitenin. Siz hangi üniversiteyi mahkemeye vermişseniz Kur'an'a aykırı tedrisat yapılıyor diye o üniversitenin öğretim üyelerinden oluşan bir hakimler grubu bu mahkemede hakim olarak görev alıyorlar ve sizi haksız çıkartıyorlar. Ellerindeki ilme dayalı olarak. O ilim ne yazık ki Kur'an'a ters düşüyor sevgili kardeşlerim. Bütün bunlar size ne anlatıyor? Şeytanın aynı tuzağı Hazreti Musa ve onun zamanındaki ona tabi olanlara uyguladığını, Hazreti İsa zamanında ona ve onun tam zamanında ki insanlara uyguladığını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o zamanki insanlara uyguladığını ve bunda büyük ölçüde başarı kazandığını görüyoruz. Çok büyük ölçüde. Neden? Çünkü Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an indirdiği zaman diyor ki Habibim, senin yaşadığın bu devirde Hristiyanların içinde de Musevilerin içinde de geceleri kalkıp secde eden münkerden nehyeden ve marufla emreden insanlar vardır diyor. Onların içinde de vardır diyor. Ama önce Museviler büyük toplum grupları olarak dillerinden kopmuşlar. Sonra Hristiyanlar kopmuş. Sonra İslam kopmuş. Ve Allah Teala bize dinimizi öğrettiği zaman artık bizim ülkemizde sadece tasavvuf mensupları onlar dinlerini yaşıyorlardı. Onlarda da büyük ölçüde çürümenin mevcut olduğunu söylemek isteriz. Bir tasavvuf düşünün ki sevgili kardeşlerim, tasavvufun grupların başında olanların kalp gözleri kapalı. Kalp kulakları kapalı. Allah ile konuşmak yetkisinin sahipleri değiller. O zaman sevgili kardeşlerim, onun için bu haldeyiz. O kadar mı? Hayır. Bütün üniversitelerimizde öğretilen din öğretimi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 küsur bin kadrosuyla bütün ülkemizde öğrettiği din ilmi, hala hiç kimseyi cehennemden kurtarabilecek olan bir vasıf taşımıyor. Yeni yeni Diyanet'in bazı güzel şeyler söyleyen
yazılarına rastlamaya başladık. Ama o kadar az ki sayıları daha ilk defa söylediklerimize kulak vermişler. İlk defa nefs tezkiyesinin gerekli olduğu söyleniyor Diyanet İşleri Teşkilatı'nda. Bu çok büyük bir müjde sevgili kardeşlerim. Köprülerin altından çok sular geçmiş. Tüm Diyanet İşleri Teşkilatı boyunca sadece bir tek başkan o bütün söylediklerimizi dikkatle dinlemiş ve gittiğimiz bir avukat arkadaşımızla beraber gitmiştik ziyaretine. Sadece bir tek kişi sadece o kabul etmişti. Profesör Yazıcıoğlu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, güneş balçıkla sıvanmaz. Yakın gelecekte her şey aydınlığa kavuşacak. Hak için yol sadece bir tanedir. Adı Sırat-ı Müstakim. O Sırat-ı Müstakim ki iki yatay, iki dikey yoldan oluşur. Bunlardan sadece bir tanesi Tarık-ı Müstakim'dir. Yani insan ruhunu zemin katı olan bu dünyadan alır. Yedi tane gök katını aşırarak Allah'ın zatına ulaştırır. Ruh da Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte bu tasavvufu yaşamaktır. Bu vuslattır. Ruhun onu üfüren sahibine teslimidir. Allah Teala açık bir şekilde teslim olun diyor. Ve eni ve rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekum azab ediyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Bu teslim ki ruhumuzun teslimidir. 22. basamak. Bu teslim ki fizik vücudumuzun teslimidir. 25. basamak. Bu teslim ki nefsimizin teslimidir. 25. basamak. Affedersiniz, 26. basamak. Bu teslim ki irademizin teslimidir. 28. basamağın 5. kademesi. Bundan 14 asır evvel tüm sahabe bu hedefe ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar mıydı? Hadi gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? O sahabe Kunal Ebe'nin var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, hepsine tabi olmuşlar. Hepsi onlara tabiyet vermiş. Hepsi irşat makamının sahibiydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini birlikte tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Söylediklerimizi unutmayın. Bu ilim her yerde bulunmaz. Sadece Allah'ın dostları bu ilmi Allah'tan alanlar verebilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi
Çok ama çok ama çok seviyoruz. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat ala masalli ala Muhammed izbillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Birçok hurafe dinimize girmiş ve de dinimizi Kur'an-ı Kerim'in dışında farklı bir yöne taşımayı başarmışlar. Sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Hidayet de doğru yoldur ifadeleri geçiyor. Hidayet nedir diye bir sual vaki oldukta, din ilminin bugünkü sahiplerinin söyledikleri şey ya da dinimizde bugüne kadar ulaştırılmış olan tarihsel gelişme içerisindeki hidayetin tarifi doğru yol, sırat-ı müstakimin tarifi gene doğru yol. Şimdi biz de soruyoruz tabii o zaman, acaba sırat-ı müstakim bir doğru yolsa bu doğru yol nereye götürüyor? Hidayet doğru yolsa bu doğru yol nereye götürüyor? Aslında sırat-ı müstakim Allah'a götürür. Hidayet de zaten Allah'a ulaşmanın ta kendisidir. Ama öğrenilen yanlış din ilmi, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şeyin olmadığına inandırmış insanları. Üzerimize Allah-u Teala'nın defaatle farz kıldığı Kur'an-ı Kerim'deki dizayn, insan ruhunun Allah'a ulaşması bütünüyle yok edilmiş sevgili kardeşlerim. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması bütünüyle yok edilmiş. Ve deniyor ki insan ruhu vücuttan ayrıldı mı insan ölür. Ruh insana hayat verir. Oysa ki Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki hayatı veren de biziz, öldüren de biziz. Sadece biziz diyor Allah Teala. Öldüren de, hayat veren de biziz. Ruh Allah Teala tarafından üfürülmüş. Secde Suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona faatler verdik diyor. Görme, işitme ve idrak etme hastaları verdik diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada çok açık bir vakayla karşı karşıyayız. Allah Teala bize ruhundan üfürmüş. Sonra mı? Sonra da üfürdüğünü geri istiyor. Diyor ki Allah Teala Zümer 24'te ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyükümün azabe sümmelatun sorun. Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Üzerine azap, yani kabir azabı gelmeden önce. İster cehennem azabı olsun, ister kabir azabı olsun, ikisinde de ölümden evvelki bir hayattan bahsediliyor. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah Teala. Öyleyse sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakimin ne olduğu konusu çok açık bir şekilde anlatılmış Nisa 175'te. Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı
ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Sırat-ı müstakime vasıl eder. Sırat-ı müstakime ulaştırır. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yol. Hicr suresinde Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'a istikametlenmiş yol olarak tarifini yapıyor. Sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor sırat-ı müstakim için. Yani insan ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı müstakim muhtevasına bakıyoruz. Sırat-ı müstakim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an, o insan sırat-ı müstakimin üzerindedir. O yolunu mutlaka sırat-ı müstakim onun ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Ama ruhu vücudundan ayrılmış mıdır? Hayır. Fakat o kişi istikamet üzeredir artık. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehennemden kurtulmuştur. Çünkü Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatmeynü biha ellezine hum an ayatina gafilun diyor Allah Teala. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Öyle bir dizayndan bahsediyor ki Allah Teala. Onlar diyor kesin şekilde Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a mülaki kılmayı dilemezler diyor. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Onlar diyor dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir, yani ateştir diyor kazandıkları dereceler itibariyle. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar söz konusu. Ve de gidecekleri yer cehennem. İşte insanlar için söz konusu olan sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculukla Allah'a ulaşmak. Allah Teala gördük ki Allah'a mülaki olmak için kişinin talebi lazım. Peki bu talep yeterli mi? Evet, yeterli. İşte Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Ama onlardan, o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları Allah Teala kendisine mutlaka ulaştırır diyor. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a mutlaka Allah tarafından ulaştırılıyor. Ama kişi dalaletteyse, yani dalaletten kurtulmak istemiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala onu kendi haline bırakıyor. Yalnız o dalalette olanlardan herhangi birisi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala harekete geçiyor ve onu ta kendisine ulaştırana kadar 6-7 aylık veya 7-8 aylık bir vetire sevgili kardeşlerim. Bu süre içinde Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. O kişi başka bir vadiye, hidayete eriyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize bakıyoruz. Sırat-ı müstakim ne görüyoruz? Allah'a ulaştıran yolun adı. Bu sebeple Allah Teala
Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah selam yurduna davet eder diyor. Aslında selam yurdu burada, teslim yurdu. Çünkü arkasından diyor ki kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimi gördük Nisa 175'te. Sırat-ı müstakim insanların ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse oradaki selam yurdu aslında Allah tarafından kişinin selamlandığı teslim yurdu. Ruhunun, o kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı bir muhteva. Öyleyse sırat-ı müstakimi gözden geçirdiğimiz zaman dört sebilden oluştuğunu görüyoruz. Kişi hangi mürşide tabi olmuşsa sırat-ı müstakim oradan başlar. O mürşidin bulunduğu yerden itibaren ana dergaha kadar, devrin imamın dergahına kadar olan yerin sattığına paralel sebil, ilk sebil, yatay sebil sırat-ı müstakimin birinci ayağıdır. Devrin imamın dergahından itibaren yedi tane gök katını aşan bir tarık-ı müstakim olayı başlar. Tarık-ı müstakim sırat-ı müstakimin ikinci safhasıdır. Dikey bir yolculuğu ifade eder. Zemin kattan birinci gök katına, oradan ikinci gök katına, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ve yedinci gök katının yedi tane aleminin geçilmesiyle Sitret-ül Münteha'ya ulaşma ve neticede de Sitret-ül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma. Mürşidin dergahından devrin imamının dergahına ulaşmak birinci yatay sebil. Devrin imamının dergahından Allah'ın yedinci katına, yedinci gök katına ulaşmak tarık-ı müstakim adını alıyor. İkinci sebil, fakat bu seferki dikey. Allah Teala diyor ki biz üzerinizde yedi tane yol kıldık diyor. Yedi tane tarik. Ve lekat halak nafef kakum safa taraika. Yedi tane gök katından bahsediyor Allah Teala. Ve bu yedi tane gök katının her birine bir yol var bir evvelkinden. Zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata ve böylece nihayet altıncı kattan yedinci kata. Bu dikey bir yolculuk, adı tarik-i müstakim. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri tarik-i müstakime ulaştırmayacağını söylüyor. Diyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalu dalalen ba'ida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehdiyehum tarika illa tarika cehenneme haldine fiha ebeda. Nisa 167-168-169. Onlar ki Allah'a milaki olmayı dilemezler ve başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Hem Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar insanlar, hem başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Allah Teala diyor ki böyle insanlar için onların Allah'ın yolundan men ettiklerini söylüyor. Onlar diyor hem kafirdirler hem de zalimdirler diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlak olarak kafir. Ama başka insanların Allah'a ulaşmasını engelleyenler hem zalim hem kafir. Başka insanların da ulaşmalarına mani oluyorlar. Allah onları mağfiret etmez diyor Allah Teala. Sonra da Allah onları tarika ulaştırmaz diyor. İşte bu tarik, tarik-i müstakim, Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim
insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adı. Peki hidayet? Hidayet, Allah'a insan ruhunun ulaşması, hidayete ermek olarak vasıflandırılıyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe hidayete ermişler. İşte Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerime ise, onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Daha sonra ulu'l-elbab oldukları söylüyor. Şu anda konumuzun dışında. Ama onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hidayet nedir? Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. Ama bazı meal verenler diyor ki hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diyor. Nereye olduğunun cevabını veremiyorlar ama hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diyorlar. Nereye olduğunun cevabını verelim. Nereye sualini soralım. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır pekala. Ama nereye ulaştırmasıdır? Bu sualin cevabı Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, affedersiniz, Allah dilediğini kendisine seçer. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü, dilediği kişiyi kendisine seçer ve yehdi ileyhi, ona kendisine ulaştırır. Men, dilediği kişiyi, dileyen kişiyi, enabü, ulaşmayı ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi ona, Allah'a ulaştırır. Yehdi ileyhi men yunib, Allah'a yönelen kişiyi ona ulaştırır. Allah'ın zatına ulaştırır. Kim ulaştırıyor? Allah. Allah seçiyor kişilerin %90'dan fazlasını. Onlardan çok azı Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve sadece onları Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı bu. Eğer birisi derse ki size innel hüda hüdallah, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır değil, Allah'ın ulaştırmasıdır. Muhakkak hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Tamam deyin. Nereye ulaştırmasıdır? Cevap verin. Onlardan cevap alınması mümkün değil tabii. Çünkü Allah'a ulaştıracağını kabul etmiyor insanlar. Kafalarından bir harita çizmişler. Bir ilim tahsili ortaya çıkmış asırlar boyunca. Bu bir hurafe doğurmuş. Ruhun hayat verdiği ve ruh vücuttan ayrılırsa kişinin öldüğü. Oysa ki ruh vücuttan ayrıldığı için kişi ölmez. Tam aksine kişi öldüğü için ruh vücuttan ayrılır. Biliyorsunuz ki fizik vücudumuz manyetik alanların sahibidir. Bu manyetik alanlardan artı kutup ruhu, eksi kutup nefsi kendisine çeker. İkisi de bu sebeple fizik vücudun içine bir manyetik alan standardı içinde ters kutuplara sahip oldukları için çekilirler. Ama kişinin ölmesi için Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları kontağı kapatıyorlar. Yani vücudun elektrik enerjisini kesiyorlar. Mitokondriler 70 trilyon hücrenizdeki o trilyonlarca mitokondri elektrik enerjisi üretemiyor. Üretemezse ne olur? Üretemezse hayatınız
kayar. Hayatınız bitmiştir. İşte elektrik enerjisi üretemedikleri için manyetik alanlar da yok olur. Manyetik alanların yok olması ise fizik vücudun nefsi ve ruhu kendisine çekmesini bitirir. Artık ne fizik vücut? Artık fizik vücut ne nefsi ne de ruhu kendisine çekemez. Bu çekim kuvveti yok olduğu için vücuttan ruh da nefs de ayrılmak mecburiyetindedir. Çünkü çekim onların çekim kuvvetinin manyetik alanlarının karşıtı artık fizik vücutta mevcut değildir. Ve bu sebeple onların fizik vücuda girmesi artık mümkün değildir. Vücuttan ayrılmak mecburiyetindedirler. Azrail Aleyhisselam ruhu alıp veya onun ölüm meleklerinden bir tanesi ruhu alıp mutlaka Allah'ın katına kadar çıkartır. Sitretin müntihaya kadar, sitretin müntihadan sonra da ruh Allah'a doğru tek başına yola çıkar, Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse olay neyi ifade ediyor? Allah'a insan ruhunun ulaşmasını. Öyleyse hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Hidayete doğru yol dedikleri zaman doğru yol diyenlere şu sual soruldu. Güzel, peki doğru yol. Bu doğru yol nereye ulaştırır? İnsanı mı ulaştırır? Ruhunu mu, nefsini mi? İnsanın neyini ulaştırır? Nereye ulaştırır? Bu suale hiç kimse cevap veremiyor. Çünkü asırlardan beri ulaşma kavramı yok edilmiş Kur'an-ı Kerim'den. Yani iblis öyle korkunç bir tuzak kurmuş ki bu kurduğu tuzakla ilim bütünüyle yok olmuş. İnsanların Allah'a ulaşabilmesi artık mümkün olmayan bir standart içeriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse muhtevaya bakalım beraberce. Ne görüyoruz? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hidayettir. Sırat-ı müstakim de İnsanları Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Zaten hem sırat-ı müstakime bir yol olan sırat-ı müstakime doğru yoldur diyorsunuz. Hem de yol olmayan tam aksine o yolun üzerinden bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak olan hidayete gene doğru yol diyorsunuz. O zaman ikisinin birden aynı şeyi ifade etmesi mümkün değil. Nitekim bugüne kadar hiç kimse sırat-ı müstakim doğru olsa nereye ulaştırır sualinin cevabını veremedi. Hidayet doğru olsa nereye ulaştırır sualinin cevabı gene verilemedi. Çünkü bu bir uydurma ifade. Allah Teala sırat-ı müstakim dediği zaman iki kelime kullanıyor. Sıratı, sırat yol demek. Müstakim istikamet üzere olan Allah Teala Hicr suresinde bana istikametlenmiş yol diyor. Ayrıca bu yolun Allah'a ulaştırdığı da Nisa 175 ile kesinlik kazanıyor. O zaman sırat-ı müstakime doğru yoldur demek ve doğru yolun nereye ulaştırdığını izah edememek ikisi de bir hurafeye inanmanın standardını içerir. Sevgili kardeşlerim, böyle olmamalı. Hepimiz el birliğiyle Kur'an'ı araştırmalıyız. Beraber olmalıyız, bir arada olmalıyız. Birbirimizden fikir sormalıyız. Fikir teati etmeliyiz. Bir ayeti destekleyen birçok ayet bulmalıyız.
yalanlayan ayetler varsa onu bulmalıyız. El birliğiyle hurafeleri yok etmeliyiz. Asıl olan Kur'an-ı Kerim'dir. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sadece Kur'an-ı Kerim vardı. Ve o, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'le hükmediyordu. Elbette her seferinde Allah'tan sorarak. Allah'ın şaşmaz kontrolündeydi. Öyleyse eğer sırat-ı müstakim de sırat-ı müstakime doğru yol diyorsa insanlar, hidayete de doğru yol derse, bu iki tabirin aynı şey olduğunu hiç kimse iddia edemez. Sırat-ı müstakim bir yoldur. Hidayet ise o yol üzerinden ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya insan ruhunun ulaşması söz konusu. Ve üzerimize farz. Bir emir mi bu? Evet, emir. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi öyle olduğunu söylüyor. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyyüküm li azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Allah-u Teala'ya dönmek ve Allah'a teslim olmak. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala diyor ki Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıt ederler, ulaştırırlar. مَا şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı. Allah'ın Allah'a ulaştırmayı yani Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını onlar Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey öyleyse bir emir söz konusu. Allah Teala üzerimize farz kılıyor, emrediyor. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi teslima. Ne diyor Allah Teala? Müzemmil 8. Veskür ismi rabbike. Rabbinin ismiyle zikret ve tebettel ileyhi tebtila. Her şeyden kesilerek ona ulaş diyor. Allah'ı zikret ve Allah'a ulaş diyor. Allah'a ulaşmak emrediliyor. İşte bu hidayettir. Ruhun Allah'a ulaşması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın muhtevasına baktığımız zaman hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu görüyoruz. Üzerimize farz kılınmış ama insanlar hidayeti doğru yol diye vasıflandırdıkları an bütün bu kavramlar yok ediliyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim hiçbir şeyi açıkta bırakmamıştır. Her şeyin hüviyetini çizmiş, çerçevesini çizmiş, muhtevasını vermiş ve neyin farz olduğunu, neyin olmadığını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Sırat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ruhun insan hayattayken Allah'a ulaşması ise hidayettir. Öyleyse ne sırat-ı müstakim doğru yol olarak vasıflandırılabilir ne de hidayet doğru yol olarak vasıflandırılabilir.
Sırat-ı müstakim bir yoldur ama Allah'a ulaştıran yoldur. Hidayet ise bir yol değildir. Bir yol olan sırat-ı müstakimin üzerinde yapılan ruhun yolculuğuyla ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böylece bir sohbeti daha sizlerle birlikte tamamlamış oluyoruz. Görülüyor ki sırat-ı müstakim de doğru yoldur, hidayet de doğru yoldur ifadesi Kur'an'a tamamen ters düşmektedir. Bunlar geçmişten kalan miraslar ve de şeytanın devreye girerek kararttığı ve hüviyet değiştirdiği Kur'an'ın hakikatlerinin battallaşması, yok edilmesi, gözden kaybedilmesi ve bu yanlış bilgilerin ışığında bugünlere gelinmiş ve insanlar bu yüzden hidayete ermek imkanını tamamen ellerinden kaçırmış durumdalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz emanet ve rehine. Kur'an-ı Kerim'de geçen emanet kavramı muhtevası nedir? Emanet, Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Allah Teala Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde "İnne eretne emanete ala semavati vel ardi vel cibali ve abeyn an yahmilnaha ve şfakna minha ve hamalel insan ennehu kana zalumen cehula." Emaneti göklere, yerlere, dağlara yüklensin diye teklif ettik. Hiçbirisi yüklenmedi. İnsan yüklendi. İnsan zalim ve cahildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala emaneti fizik bedene, dağlara, taşlara hepsine veriyor. Ama yüklenmiyor. Yüklenen nefs. Çünkü nefs 19 afetin sahibi. Allah Teala Allah'ın zatına üfürülen ruhun bir emanet olduğu buyuruluyor. Ve Nisa 58'de de hepimize verilen görev, halk arasında ne zamandan beri Müslümansın denen hepimizin cevabı Kalu Bela günü. Kalu Bela gününde ruhumuz Allah'a misak vermiş, fizik vücudumuz Allah-u Teala'ya at vermiş, nefsimiz Allah'a yemin vermiş ve irademiz Allah'a misak vermiş. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin, ruhumuzun Allah'a verdiği misak, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi yerine getirmek bir dilek. Bu nefs tezkiyesiyle gerçekleşir. İsa 8'de en Allah ya'murukum han tu'addil emanati ila ahliha. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. İşte başlangıç noktasında ruhumuz bir emanet. O Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet oluyor. O Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet oluyor. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet oluyor ve İradenin teslimiyle de 7 sabah 4 teslim Allah'ın nezeli evvedi dini yaşanıyor. Aslında Kur'an-ı Kerim'de emanet adıyla anılan fizik vücut ve nefs ikilisine teslim edilen ruhumuzdur. Ama ruhumuz Allah'a teslim olunca fizik vücudumuz emanet olur. Fizik vücudumuz Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman da bir emanetin daha olduğunu göreceğiz. İrademiz. Allah Teala emaneti sahibine teslim edin demiyor. Emanetleri sahibine teslim edin diyor. Emanetleri sahibine teslim edin. İşte birinci emanet ruh, ikinci emanet fizik vücut, üçüncü emanet nefs, dördüncü emanet irade. Ve arkasından bir şey daha ekliyor Allah Teala Nisa 8. Feiza hakemtum beynen nase tahkubul milad. İradesini teslim eden bir kişi insanlar arasında hükmettiğim zaman adaletle, yani Allah'tan emir alarak yerine getirin. Ve izâ hakemtum beynen nâse en tehakumu bil adalet hükmedin. Allah'a hükmeden hükmetmek Allah'ın emriyle hükmetmektir. İnnallâhu memâ yâvzûküm bihî. Sana güzel öğüt veriyor Allah Teala. İkinci sual rehinelik. Rehinelik neyi ifade eder? Rehine olan nefsimiz. Ezelde Allah Teala nefsimizden yemin almış. 38 30 40 kulu nefsin bima kesebet rehinetun

0: İlâ ashabil yemin fi cennet. Bütün nefsler iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler sebebiyle karşılığı olarak rehinedirler, bağlıdırlar. Negatif dereceleri kazandıran nefs. Ama yemin sahipleri hariç. Yeminlerini yerine getiren nefsler hariç. Bunlar cennettedirler. Cennette olan nefsler nasıl bu noktaya ulaşmışlar? Rehinlikten nasıl kendilerini kurtarmışlar? Nefs eskisiyle Şems-i 7'de ve nefsin umma sevaha felema bücura ve takvaha katafleha men zekaha. Nefse onu dizayn edene, ona fücuru ve takva ilham edene ve nefs tezkiyesi yapana felah söz konusu. Tüm nefsler, tüm fizik vücutlarda bir rehinedirler. Rehineyi rehinlikten kurtarmak, felah müessesiyle, bir kurtuluş müessesiyle mümkündür. Rehinenin rehinlikten kurtulma sürecinin başlayabilmesi için mutlaka o kişi Allah'a ulaşmayı dilemek vecihetin. Dilemezse hiçbir emaneti veya rehini Allah'a teslim etmesi de cennete girilmesinin mümkün değil. Gerçekten fizik vücut içerisinde rehinenin rehinlikten kurtulup felaha ermesi rehinenin nefsin tezkiye olmasıyla mümkün. Emmare, levame, mülhüme, mutmaine, raziye, marziye, tezkiye kademeleri. İşte ve nefsin umama sevaha, nefse onu dizayn edene felama fücura ve takva. Ona fücuru ve takvayı ilham eden. Takvayı ilham eden nefse Allah'tır. Fücuru de veren şeytandır. Fücur şeytandan, takva Allah'tandır. Ne zaman takva ilhamları kişi almaya başlar? Mülheme kademesinde. Yani emmarede %7, levamede %7, mülhemede %7. Toplam 21, 2 de şuradan gelmişti. %23'lık bir nur kişinin kalbine dolarsa o zaman Allah Teala ona takva ilhamlarını veriyor. Nefsi mülhemede. Ondan sonra nefsini tezkiye eden felah bulur. Demekle tezkiye kademesi 7. kademe Allah Teala'nın bizden istediği nefsimizi tezkiye edebilmek. 3. sual, emanet ve rehine arasında nasıl bir ilişki var? Anam 152'de ve bi'ahdillahi evfu. Allah ile olan ahdinizi ifa edin. Ahdin ifası sırat-ı müstakim üzerindedir. Allah Teala'nın ahdi ruhumuzu, içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmektir. Ve Allah Teala ve bi'ahdillahi evfu, Allah olan ahdinizi ifa edin. Ruhunuzu da, içinizde, nefsinizde, irademizi Allah'a teslim edin. Bütün teslimler hep rehinenin kendini kurtarabilmesine bağlıdır. Bu rehine emanetlerin Allah'a tesliminde önemli bir role sahip. Aklanmak mecburiyetindedir. Aklandıkça rehine rehinelikten kurtulacaktır. Aklanması ise nefsin afetlerin azalmasıyla azalması yoluyla tecelli eder. Hadis-i şerifte emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin ise dini yok. Allah Teala Mümin Suresi'nin 8. ayet-i kerimesi ve Meali Suresi'nin 32. ayet-i kerimesinde aynı hakikati ifade ediyor. Müminin Suresi'nin 8. ayet-i kerimesi. Müminin Suresi'nin 8. ayet. Vellezinehum li emanati muat imran. Onlar emanetlerine ve ahdlerine. Emanet ruh, verdiği misaki yerine getirmek. İkincisi emanet fizik vücut, ahdi yerine getirmek. Üçüncüsü emanet nefs, yemini yerine getirmek. Dördüncüsü emanet irade, misaki yerine getirmek. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِأَمَانَاتِ مُعَاتِمْ رَعُمْ. Böylece buna uyan sadıklar. Ama Mâlic 32'de de وَالَّذ۪ينَهُمْ لِأَمَانَاتِ مُعَاتِمْ رَعُمْ. Yine aynı hakikati bir kere daha ifade etmiş oluyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala tüm insanlara emanet olarak bir ruh vermiş. Ve bu ruhu sahip olan Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırmamızı emrediyor. Sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır?
2: Öldüğümüzde ulaşır. Dua ederek, namaz kılarak, ibadete yerine geçerdir.
3: Ruh Allah'a dua ile, namaz ile ulaşır bence.
4: Kalbimizle ve yayarak ulaşır. Yaymamız lazım ki bilinçlenelim.
1: Ruhun Allah'a ulaşması için Allah-u Teala'nın bizden beklentisi sadece bir dilek. Hatten Allah'a ulaşmayı dilemek. Siz de bu istikamette dualar ediyor musunuz?
5: Evet ediyorum.
2: Tabii ki de ediyoruz. Günlük hayatınızda her yerde duruyoruz.
3: Tabii ki de ediyoruz. Her şeyin en hayırlısı, en güzelini Allah'tan diliyoruz.
1: Yunuslar Mevlana var. Bütün Allah dostları yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın dostlarından olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister misiniz?
4: İsterim hocam. Niye istemiyorum? Allah'ın dostu olmak.
3: Bu lütfu Allah bize sunmuşsa biz de onun yolunda ilerlemeyi tercih ediyoruz.
1: Sizce biz de onlar gibi olabilir miyiz?
5: Yani evet olabiliriz bence.
2: Yani içtenlik de ettim Fred olabilirsiniz. Herkes öyle değil.
1: Beraber Allah'a ulaşmayı dileyelim hani?
3: Tabii ki de. Ey yüce Allah'ım.
5: Ölmeden evvel ruhumu.
3: Sana erdirip ermişe evliyan olmak istiyorum.
4: İyi dostların olmak istiyorum.
3: Sana ulaşmak istiyorum Allah'ım.
0: İsa abimiz Allah'a ulaşmayı dinlemek konusunda bunu yapmamız lazım ki bilinçlenelim dedi. Allah'a ulaşma dileğinin yayılması önemli midir? Evet. İki tür insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu dünyada da mutlu olanlar, ahirette de cennete gidenler. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bu dünyada mutsuz olanlar, ahirette de cehenneme gidenler. Öyleyse akıl sahibi herkesin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek 12 kere üzerimize farz kılmıştır. İşte farzların başında Nisa 58 geliyor. Emanetleri sahibine iade edin. Maide 7, misakinizi yerine getirin. Enam 152, ahdinizi ifa edin. Bunun dışında Ar-Rum 125, teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet söz konusu. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırmak söz konusu. Rum 31, takva sahibi olmak. Rum 5, Allah'a ulaşmayı dinine tabi olmak. Zümer 54, Allah'a yönelip teslim olmak. Şura 40'li Allah'ın davetine icabet etmek. Zariyat 50, Allah'a kaçmak, Allah'a sığınmak. Allah'ın ismini zikretmek ve Fecr 28, Rabbe dönmek. Tüm bunlar 12 tane farz emir ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ifade ediyor. Bizler Allah için bir hedefe yönelmek üzere yaratıldık. Bu hedef açık ve kesindir. Allah Teala hepimizin en az ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı istiyor. Evet, bizler Allah için bir hedefe yönelmek üzere. Hedefimiz mutlu olmak, Allah için olmak ve mutlu olmak. Dikkat edin, bir insanın cehennemden kurtulması için onun dileği bile "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum" talebi bile yeterlidir. Ölen kişi bu hakikati öğrenmeden evvel ölürse bir tek dilekle Allah'ın cennetine girecekken cehenneme gitmek mecburiyetinde. Öyleyse böyle bir kavramın Kur'an'da var olduğundan haberdar etmek hepimizin görevidir. Bunu yaymakla vazifeliyiz inşallah. Allah razı olsun. Yunus 7'de ulaşmayı dilemeyenler, gideceği yer cehennem olanlar, Ankebut 5'te ulaşmayı dileyenler ve nefs eskesine başlayanlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de emanet olan ruhun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamız farz kılınmış. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
4: Medreselerde, camilerde zamandan beri gelen bir şey eğitim. O yüzden şart.
5: Allah'ın bize söylediklerini harfiyen yerine getirmek ve içtenlikle yapmak.
3: Benim için çok anlam ifade ediyor. Allah'a olan sevgimizi, bağımızı, inancımızı güçlendiren bir hislerimiz olması gibi.
5: Namazdan bahsediyorsunuz bence şu an. Yani aklıma namaz geldi.
1: Sizce bu zamanda Allah dostları, mürşitler var mıdır?
2: Vardır ama çok nadir bu ya. Çok azdır.
4: Tabii ki hocam. Vakıflarda falan çok görüyorum ben.
3: Bence vardır. Allah'ı sahip, seven, inanmış olan, bizi de inandırmaya çalışan insanlardır.
1: Sizce onları nasıl bulabiliriz?
3: Allah'ın yolunda ilerleyerek onlara ulaşabiliriz.
5: Araştırarak ve dini kamulada giderek orada görerek.
4: Kaynaklardan var çünkü çevremizde. İllaki herkesin çevresinde böyle insanlar vardır.
1: Rabbimiz bu konuda hacet namazı ile Allah'tan sorarsak bize rüyamızda göstereceğini söylüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
5: Yani olabilir evet. Namaz kılarak, ibadetlerine getirerek Allah bize bunu gösterebilir.
3: Bu konuda aynen öyle düşünüyorum.
6: Biz de o hacet namazını kılarak buna ulaşabiliriz.
0: Misafirimiz mürşit konusunda Allah'a sahip seven, yanlış olan bizi de inandırmaya çalışan insanlar var tabii. Mürşitler insanların Allah'a inanması için zorlama yapar mı? Hayır. Dinde zorlama yok. Allah Teala Peygamber Efendimiz'e buyuruyor ki seni tebliğci olarak gönderdim, zorlayıcı değil. Sen zorlayıcı değilsin. Allah beni beddua için değil, dua ederek olarak gönderdi. Ve Allah beni lanetlemek için değil, rahmet edici olarak gönderdi. Tüm bunlar bizi bir neticeye ulaştırıyor. Allah'a güzel sözle, hikmetle davet etmek. Hiç kimse başka bir kimseyi Allah'a inansın diye, Allah'a ibadet etsin diye, Allah'a kul olsun diye zorlayamaz. Bu Allah'la kul arasındaki bir ilişkidir. Allah Teala başka bir hiç kimsenin de müdahalesine de müsaade etmiyor. Bırakınız bizleri Allah Teala Peygamber Efendimiz de biliyor. Böyle bir yetkiyi vermemiştir. Her şey hür iradeyle kişinin kendi talebiyle gerçekleşecektir. Din nasihattir. Din nasihatin. Kimler için nasihat ya Resulullah? Allah için nasihat. Allah'ın kitabı için nasihat. Allah'ın Resulü için nasihat. Müslüman ederler için nasihat. Ve bütün Müslümanlar için nasihat. Yani Allah zatını hedef olarak göstererek hepimizin mutlu olmasını istiyor. Allah'ın zatı teslim yurdu. Yunus 25, 26 Vallahu yed'u ila dar selam. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Ve yehti men yeşav ila sirat-ı müstakim. Ve dilediğine sirat-ı müstakimi oluşturuyor. Lehum dar selam. Yunus 26'da Lillezine ahsenel husna ve ziyade. Onlar için ahsenel husna Allah'ın zatı ve ziyadesi Allah'ın zatını görmek. Öyleyse herkes için Allah'ın tayin ettiği hedef Allah'ın zatına ulaşmak ve o zatı görmektir. Ama Allah'ın zatına ulaşmak bir dilektir. Allah'ın zatını görmek ise 7 sabah 4 teslimi yaşamaktır. Kişi dileği kabul ederse Allah onu sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Ve sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle ruhun Allah'a ulaşması وَالَّذ۪ينَ اَحْسَنَ الْحُسْنَى Allah'ın zatı var. Allah'ın zatına ulaşmak. اَحْسَنَ الْحُسْنَى Allah'ın zatı oluyor. Zatına ulaşmak ve ziyadesi Allah'ın zatını görmek şeklinde gerçekleşiyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Muhterem Hocam ellerinizden son sürmetle öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadis-i şerifinde emanet kaybolduğu zaman kıyameti bekleyin buyuruyor. Bu konuda değerli açıklamanızı alabilir miyiz inşallah? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, bir ruh emanetti. Bir de Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı, sünnetim Allah'ın kitabı, ehl-i beytim. Şimdi emanetin kaybolması bir Allah'a ulaşmayı dilememesi şeklinde ifade edilebilir. İki, Kur'an'ın unutulması. Üç, Ehl-i Beyt'in yerine cahillerin devreye girmesi. Her üçü de emanetin kaybolması manasına geliyor. O zaman kıyameti bekleyiniz. Tıpkı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz zalime de mazluma da yardım edin. Mazluma sabır, zalime vakti beklemek var. O halde hedef emaneti sahibine teslim etmek. Teslim olduğu zaman aynı zamanda emanet olan Kur'an-ı Kerim'i öğreniyorsun. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan birisi olduğu zaman onunla dinini yaşamaya başlıyorsun. Ama öteki türlü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu şekliyle ilim ortadan kalkacak. İlmin ortadan kalkması emanetin kaybolması manasına geliyor. İlmin ortadan kalkması ne anlama geliyor? Evliyanın ruhunun kabz edilmesiyle teşekkür ediyor. Onların yerine cahiller gelip kendi aklarından fetva verince o zaman gerçekten emanet kaybolmuş oluyor. Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim bizlere emanet edilen bir kitaptır. Emanet nasıl kaybolur? Ziyan bin Nevi soruyor. Resulü'nü nasıl kalmışlar? Ehil, layık olmayan kimselere bırakıldığı zaman. Yani yeni sabah dört teslimi yaşayan mürşitlere değil de Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan insanlara bırakıldığı zaman, o zaman emanetin tatbikatı Kur'an-ı Kerim vazifeli kıldığı insanların üzerinde oluşması lazım gelemiyor. Emanete riayet etmek bizzat Kur'an-ı Kerim emanetinin devamını sağlamaktır. O emanete gereği gibi itaat etmek bir zarurettir. O da adalet dağıtımı söz konusudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudumuzun içinde olan, rehine bekleyen nefsimizin tezkiye olmasını, ıslah olmasına bağlıdır. Sizce nefis nasıl tezkiye olur?
4: Nefisimize hocam hakim olmak önemli. Bunun için çalışmak lazım. Üstüne gitmek lazım.
3: Nefis gözümüze, dilimize sahip çıkarak bence tesbih olmalıdır.
6: Kendimizi birazcık daha kısıtlayarak. Nefsimizi terbiye etmenin en basit yolu Allah'ın ibadetlerinden oruç tutmak, namaz tutmak gibi tüm ibadetleri yerine getirerek zaten nefsimizi terbiye etmiş oluyoruz. Yani
1: Kur'an-ı Kerim'e göre nefsi ıslah edecek en önemli ibadet zikirdir. Sizce zikir yapmak insana neler kazandırır?
3: Zikir yapmak, Allah'a olan sevgimizi, bağımızı arttırmak, ona olan inancımızı arttırmak.
4: Dayanışmayı güçlendirir. İnsanlara bir farkındalık kazandırır. Empati duygusunu geliştirir çünkü karşıyı düşünüyorsun. Allah'tan dolayı manevi bir şeyimiz oluyor, bağımız oluyor. Bunu güçlendirir ve bizi mutluluğa eriştirir hocam.
6: Öncelikle sabır gerektirir. Yani sabırlı olmak da insanlara karşı merhametimizin ve daha iyi olmamızı sağlamaz mı?
8: Yani mesela kötü bir şey yapmamızı da engeller. Çünkü her seferinde aklımıza Allah gelecek.
1: Sizce herkes Allah'ı zikrederse yeni bir asr-ı saadet yaşar mı?
6: Yaşarız evet. Yani herkes üstelikle yaptığı sürece her şey olabilir.
8: Yaşanabilir. Neden olmasın?
0: Bir misafirimiz Allah'ın tüm ibadetlerini yerine getirerek nefsimizi terbiye etmiş oluyoruz. Yapılan her ibadet insanın nefsini terbiye eder mi? Zikir nefs eksikliğini sağlayan yegane vasıta. Ama riyazet ve mücadele de zikre yardımcıdır. Riyazet nefsin arzuladığı şeyi ona vermemek, mücadele nefsin istemediği şeyi ona zorla yaptırmaktır. Nefsimizi terbiye etmenin bir tek yolu var. Nefsimizin kalbine oradaki afetleri def ederek Allah'ın nurlarını yaptırmak. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Bunun sadece tek bir ilacı var. Formülü var. Allah'ı zikretmek. Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Allah'ın zikrinden başka hiçbir ibadet nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyamaz. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
9: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimde. Muhterem hocam, Allah'a tevekkül etmekle rehinelikten kurtulmak arasında bir ilişki var mıdır? Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimde. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Allah'a tevekkül etmek ve rehinlikten kurtulmak arasında bir ilişki var mıdır? Vardır kesinlikle. Tevekküller rehine arasında kesin bir ilişki var. Tevekkül sahibi olmayan bir insanın hiçbir zaman emanetten, hiçbir zaman rehinlikten kurtulması da mümkün değil. Rehinlikten kurtulmak, rehineyi emanet haline getirmek de mümkündür. Rehineyi Allah'a teslim etmek de mümkün değildir. Her ikisi de tevekkülle olur. Rehinlikten kurtulmakla kurtulmak, rehini emanet haline getirmek mümkün değildir. Rehineyi Allah'a teslim etmek de mümkün değildir. Her ikisi de tevekkülle olur. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programında Allah Teala bize bir araya getirdi. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlasıyla vardır. Tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun sizleri. Çok ama çok seviyoruz kalbimizden.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Velhasdalim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir İslam nedir, tasavvuf nedir sohbet dizisinin yeni bir bölümünde sihir yani büyü ve hüddam isimli bir konuşmayı inşallah beraberce gerçekleştireceğiz. Bir, Allah var, Allah'ın Rabbani ilmi var. Biz size onu öğretmekle mükellefiz. Hidayet, bu Rabbani ilmin en büyük kavramıdır. Ve görevimiz, hidayetin sizlere öğretilmesidir, dünyaya öğretilmesidir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu Rabbani ilminin yanında bir de zulmani ilimler var. Şeytanın karanlık ilimleri. Nerede şeytan varsa orada haksızlık vardır. Orada adaletsizlik vardır. Orada zulüm vardır. Hakkın sahibi değil, kuvvetin sahibinin hakimiyeti vardır. Her şey en kötü şekilde oluşur. Bütün insanlar mutsuzdur ve huzursuzdur. Yani tıpkı iblis gibi. Ama zulmani ilimler de ilimdir. Nereden başlıyor bu olay? Sevgili kardeşlerim, Harut'la Marut isminde iki tane melek Adem Aleyhisselam yaratıldıktan sonra Allah-u Teala'ya müracaat ediyorlar. Diyorlar ki, sen emrettin, biz de Adem Aleyhisselam'a secde ettik. Ama aslında biz bunun gerçek anlamını kavrayamadık. Biz onun yapamadığı şeyleri yapabiliriz. Biz ondan üstün değil miyiz? Allah Teala buyurdu ki hayır, siz ondan üstün değilsiniz, o sizden üstün. Melekler dediler ki sen Allah'sın, öyle söylüyorsun, kesinlikle biz buna inandık. Ama neden üstün? Allah Teala buyuruyor ki biz ona nefs verdik diyor. O nefsiyle olan cihadını kazandığı an sizden üstün birisi olacaktır. Kazanamasaydı sizden daha geride olacaktı. İki melek diyorlar ki yani yüce Allah'ım diyorlar. Bu Adem'i bizden üstün kılan onlara verdiğin nefs mi? Ona verdiğin nefs mi? Evet diyor Allah Teala. Öyleyse diyorlar bize de ver. Biz sana ondan üstün olduğumuzu ispat edelim. Allah Teala buyuruyor ki siz diyor nefsle yapamazsınız. Bu işi başaramazsınız. Ama bizim Harut'la Marut iki kafadar melek tutturmuşlar. İlle de ille biz nefsi istiyoruz. Allah Teala demiş ki peki o zaman kendi iradenizle hareket edeceksiniz. İşte serbest iradeniz, işte müsaadeniz. Nefsi de size verdim demiş. Hadi bakalım, şimdi inin aşağı. İki melek Allah-u Teala'ya bunları söyleyene kadar dünya üzerinde binlerce yıl geçmiş. Ve Babil şehri kurulmuş. Harut'la Marut isimli bu iki tane melek
Babil şehrine inmişler. Ve bir kadına kötü bir şey yapmışlar. Nefsleri var artık tabii. Dayanamamışlar nefslerinin talebine, arzusuna. Onun üzerine kadın evli eşi öfkelenerek şiddetle gelmiş iki meleğe çatmış, siz benim karıma nasıl bunu yaparsınız diye. Bizim Harut'la Marut nefslerinin öyle bir tesir altındalar ki adamı oracıkta öldürmüşler. Ve bu süre sadece iki ay sevgili kardeşlerim. İki ay dayanabilmişler iki melek. Nefsle yaşamaya iki ay dayanabilmişler. Ama bu iki ayda Babil şehrinde çok şeyler olmuş. Harut'la Marut oradaki insanlara büyüyü, sihri, hüddamı anlatmışlar. Onlara demişler ki, sakın bunu kullanarak kafir olmayın. Gideceğiniz yer, böyle bir şey kullandığınız anda hiçbir şey sizi cehennemden, cehennemin en alt katından kurtaramaz. Ama sadece ilim öğrenmek için buradaysanız, bu bir zulmani ilimdir. Şeytanla ilişki kuran bir ilimdir. Biz size bunu öğretiriz. Ama kullanmamayı şiar edinirseniz öğretmemiz uygun olur. Israr ederseniz gene öğretiriz. Ama bizim tavsiyemiz kesinlikle bu ilmi kullanmayın. İşte ayet-i kerime Bakara 102. Allah-u Teala diyor ki, Süleyman'ın mülkü üzerine onlar şeytanların okuduğu, yani anlattığı, tilavet ettiği şeylere uydular. Harut'la Marut ismindeki bu iki melek. Oysa Süleyman sihir yapmadı ve kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihir öğretmekle kafir oldular. Babil şehrindeki iki melek olan Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Harut'la Marut'a indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Oysa onlar, yani Harut'la Marut, bizim bilgimiz sizin için sadece bir fitne, bir imtihandır. Sakın sihir ilmini öğrenerek kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. Şeytanlar o devrede insanlarla beraberdiler ve Hazreti Süleyman şeytanları ev yaptırmak da dahil olmak üzere birçok işte açık bir şekilde kullanmıştır, cinleri de kullanmıştır. Ve Hazreti Süleyman'ın öldüğü anda bakın ki Hazreti Süleyman ayaktaydı, asasına dayanıyordu ve günlerce hiç kımıldamadı. Ama bir kemirici böcek onun asasını kemirdi. Sonunda asa Hazreti Süleyman'ın ağırlığına dayanamadı ve ikiye ayrıldı. Hazreti Süleyman da o zaman düştü. Cinler onun ölü olduğunu, öldüğünü ancak o zaman anlayabildiler.
Demek ki Harut'la Marut insanlara bunu mutlaka söylüyorlardı. Sakın bunu öğrenmeyin. Bu sizin için bir imtihandır. Ve bize kalsa biz size bunu öğretmeyiz. Sakın bunu öğrenerek kafir olmayın. Bunu öğrenen mutlaka kafir olur. Neden kafir olur? O kişi şeytani öğretinin artık içine girmiştir. İblisin elinde oyuncak olur. Yani iblisin, şeytanın adımlarına tabi olur. İblisin adımlarına tabi olan kişi ise hidayette de olsa bu adımlara tabi olduğu için hidayetten düşer. Allah'tan şüphe etmek, Allah'ın ayetlerinden şüphe etmek, Resul'den şüphe etmek, bu üç tane faktörden bir tanesi o kişide mutlaka oluşur. Şeytanla ilişkisi kuvvetlenince ve böylece o kişi fıska düşer, şeytanın adımlarına tabi olur, hevasına tabi olur, dalalete düşer, fıska düşer ve aynı zamanda küfre düşer. İşte sakın bunu yapmayın da kafir olmayın sözü bunu anlatıyor. Bu sihri, yani zamanımızda büyü deniyor, bazı yerlerde ilaç deniyor adına, mesela denizde de ilaç diyorlar. Büyü yapmak Allah'ın kesinlikle yasak ettiği bir zulmani ilimdir ama ilimdir. Ve büyü diye bir şey vardır ve çok zararlıdır insanlara. Eğer sevgili kardeşlerim, evinizde bir odaya girdiğiniz zaman o odada sıkıntı duyuyorsanız, o odada huzursuz oluyorsanız, odadan çıktığınız zaman huzursuzluk geçiyorsa, bilin ki o odada sizin için yapılmış bir büyü mutlaka vardır. Büyü kendisini mutlaka tesir hissettirir. Evinizin hangi odasındaysa o odayı tepeden tırnağa arayacaksınız. O büyüleri oradan alacaksınız, büyü vasıtalarını. Büyü yapılan kişi büyünün cinsine göre bariz bir huzursuzluğun içine yuvarlanır. Öyle büyü vardır ki insanı öldürür. O yıl kadar evvel bir dergide bir yazı çıkmıştı. Bir büyücü kendisine soruluyor. Röportaj yapılıyor büyücüyle. Diyorlar ki siz büyüyle bir insanı öldürür müsünüz? Öldürürüm diyor. Peki diyor röportaj yapan röportör. Ama diyor siz Allah'ın verdiği bir hayatı nasıl alırsınız? Bunu yapmanız yanlış değil mi? Diyor ki büyücü, sizin değer ölçüleriniz, ahlak yargılarınız beni hiç mi hiç ilgilendirmez. Kim bana gelir de parayı bastırırsa, benden falancının öldürülmesini isterse ben onu gerçekleştiririm diyor. Hiçbir şekilde iz olması da mümkün değildir. O kişi kıvranarak ölür. Bundan huzursuzluk duymaz mısınız sualine hayır cevabını veriyor. Sizin değer yargılarınız beni hiç alakadar etmez diyor. Benim kanunum budur diyor.
Yani şeytandan emir alan birisi. Öyleyse ölüme kadar götüren büyüler var. Sevgili kardeşlerim, devam edelim ayet-i kerimeye. Sonra da bu büyüden, sihirden kurtuluş var mı? Hüddamdan kurtuluş var mı? Ona geçelim. Bir defa daha okuyorum. Sakın sihir ilmini öğrenmek suretiyle kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi diyor. Harut'la Marut bunu hiç kimseye öğretmezlerdi. O zamanlar sihir meraklıları ve onu geçim vasıtası yapanlar o ikisinden yani Harut'la Marut'tan erkek koca ile karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Yani büyü öğreniyorlardı. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadan onunla, sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Ayetin burasında duralım. Bir defa daha okuyorum. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadıkça onunla yani sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Şunu demek istiyor sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 10 tane ihsan verir arka arkaya. Gözlerindeki hicab-ı mesleği alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ikinciti alır, yerine ihbat koyar, kalbine ulaşır o kişinin, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar, o kişiyi huşuya ulaştırır, o kişiye irşat makamını gösterir. Ve 10. ihsanı irşat makamını göstermektir. O kişi irşat makamına gider de Allah'ın kendisine verdiği mürşit sevgisiyle o mürşide tabi olursa, önünde diz çöküp el öperse, tabiyetini gerçekleştirirse, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mücadele 22. Diyor ki Allah Teala, arşın sahibi olan ve dereceleri yükselten Allah, kullarından layık olanların başının üzerine emrini tebliğ etmek üzere ruh gönderir diyor, devrin imamının ruhunu. Ve o kişiye, yani o kişinin ruhuna, başının üzerine geldiği kişinin ruhuna, senin Allah'a ulaşma günün, yevmit talakın geldi diye onu uyarmak için diyor Allah-u Teala. İşte devrin imamı kimin başının üzerine gelirse onun ruhu, o ruh bir muhafızdır. Önden arkaya doğru uzanarak kişinin iki ellerin arasındaki saha içerisinde, yani dışarıda değil, iki ellerin arasındaki saha içinde boydan boya önden arkaya doğru uzanır. Ve ne yapar? Muhafız olur. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vayid. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılır. İşte vaad olunduğunuz cennet budur denir. Evvab olanlara, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlara, meaba ulaştıranlara, sığınağa ulaştıranlara ve hafiz olanlara, muhafız sahibi, muhafaza altında olanlara, muhafaza altına alınmış
olanlara.

Rahat suresinde Allah Teala diyor ki biz onların başların üzerine muhafız getiririz. O kavmin yani tabi olanların topluluğuna kavim diyor Allah Teala. Davranış biçimleri onlar tarafından tayir edilmedikçe yani değiştirilmedikçe, kötüye döndürülmedikçe yani onlar fıska düşmedikçe biz onların başlarının üzerinden bu muhafızı almayız diyor Allah-u Teala. Öyleyse kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu gelip yerleşmişse, Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla onlar desteklenirler, yededilirler. Bir başka ifadeyle muhafaza altına alınırlar. Sonra ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Yani onlar mümin olurlar. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşmuşsa, kimin böylece kalbine iman yazılmışsa, başının üzerinde kim muhafız taşıyorsa, onlar hafiz olanlardır, muhafaza altına alınmış olanlardır. Allah'ın müsaade vermedikleridir bunlar. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedirrukum min men dalle izahtedeytum. Diyor ki Allah-u Teala Ey amin olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize farzdır. Siz nefs tezkiyesine başlayıp hidayet üzere olunca olduğunuz andan itibaren dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Ne sihirle ne güdamla size bir zarar veremezler. Nefs tezkiyesi ne zaman başlar? Ne zaman 10 tane ihsan alırsanız Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ve tabi olursanız o noktada başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Gelirse nefs tezkiyesine başlayabilirsiniz. Neden? Çünkü ancak o geldikten sonra kalbinizin içine iman yazılır Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. Kalbinizin içine iman yazılmazsa nefs tezkiyesine başlayamazsınız. Nefs tezkiyesi demek, zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve selavatın göğsünüzden kalbinize açılmış olan yolu takip ederek kalbinize ulaşması demek. Ve kalbinize girdikten sonra da iman kelimesinin çekim gücüne 3 tane nurdan rahmet, faz ve salavat, fazılların iman kelimesinin manyetik alanına tabi olarak iman kelimesinin etrafında yerleşmesi, kalbin içinde yer tutması, bir daha oradan ayrılmaması demek. Bunların ayrılmaması neyi ifade eder? Ayrılmaması bir muhteva taşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
nefsinizin kalbinde yerleşen bu faziletler yerleştikleri alan kadar, saha kadar, hacim kadar karanlıkları, nefsin afetlerini, şeytana esir olan kesimi, şeytanla aynı davranışlarda bulunacak olan kesimi, nefsinizin afetlerini kapı dışarı eder. İşte bu nefsinizin kalbinde faziletlerin birikimi her %7 arttıkça ruhunuzda Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi nefsi emmare kademesini, ikinci defa %7 nur birikimi nefsi levame kademesini, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini ifade eder. O noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi sağlanmıştır. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olmuşsunuzdur. Ama başınızın üzerinde muhafızın oluştuğu yer 14. basamaktır. Nefs tezkiyesine başladığınız nokta. Öyleyse sadece nefs tezkiyesi yapabildiğiniz zaman, nefsiniz de hidayet üzere olduğu zaman, aynı anda ruhunuz da hidayet üzeredir, nefsiniz de hidayet üzeredir. O zaman diyor Allah Teala, dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Başınızın üzerinde devrin imamının ruhu olduğu için zarar veremezler. Öyleyse şeytanın ne büyüsü ne hüddamı Allah'ın dostlarına, bizim dostlarımıza zarar veremezler. Kimdir onlar? Tabi olanlar. Kim tabi olmuşsa şeytanın büyüsü ve hüddamı onlar için geçerli değildir. İşte Allah Teala'nın dizaynı bu dizayn. Ne diyor Allah Teala? Halbuki onlar Allah'ın izni olmadan onunla, sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Nasıl? Anlattığımız şekilde zarar vermeleri mümkün değil. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, kim Allah Teala'dan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mutlaka 10 tane ihsan alacaktır. 10 tane ihsan almışsa, kim bu ihsanlarla mürşidine ulaşmış, tabi olmuşsa, Allah göstermiştir mürşidi, mürşid sevgisini Allah vermiştir. O tabi olduğu anda başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Yerleştiği andan itibaren o kişiye büyü, sihir hiçbir şekilde tesir etmez. Öyleyse sihrin yapılabileceği insanlar var, yapılamayacağı insanlar var. Sihrin eğer size sihir yapılabilmişse o zaman yolda olmadığınız bir devrede, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz bir devrede bu yapılmıştır. Öyleyse unutmayın ki kuvvetli olan şeytan değildir. Kuvvetli olan Allah'tır. Kuvvetli olan Allah'tır ki tatbikatıyla şeytanın insanlara musallat olmasına mani oluyor. Mani olucu güç ise devrin imamının ruhu, muhafız. Andolsun ki onlar, yani sihir yapanlar,

huzursuzluklara, üzüntülere uğratanlardır. Nefslerin kör bir intikam arzusu yüzünden başka insanların devamlı ızdırap çekmeleri bu şeytanın hoşlandığı bir şeydir. Kim huzursuz olmuşsa, ızdırap çekmişse şeytan bundan sadece hoşlanır. Zalim bir mahluktur. Zulmü bütün boyutlarıyla kullanabilen bir mahluktur. Ve söylediğimiz gibi şeytana tapan bir insan başka bir insanı rahatlıkla öldürebilir, büyüyle öldürebilir, onun dışında bilerek isteyerek cinayet işleyerek öldürebilir. Bunlar her şeyi yaparlar. Kendi nefslerini onunla ne kötü bir şeye sattıklarını onlar keşke biliyor olsalardı. Nefslerini sihir yani büyü öğrenerek ve hüddam öğrenerek ne kadar kötü bir şeye sattıklarını bilmeden bu dünyada yaşarlar. Ancak öldükleri zaman akılları başlarına gelir. İşte bugün bilgisayarlarda boy boy adamlar reklam yapıyorlar, şeytana tapanlar. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Tüylerim diken diken oluyor. Adamlar kendilerinden daha aşağıda bir mahluka tapıyorlar. Allah'ın indinde şeytan Adem Aleyhisselam'dan daha aşağıdaydı. Adem Aleyhisselam ise sadece Allah'ın 99 Esma-ül Hüsna'sını öğrenmişti. Allah'ın isimlerini. Üstünlüğü o kadardı. Ama bu ona ait olan üstünlük. Bir de kendisine Allah'ın verdiği üstünlük var. Ruh taşıyordu. Hazreti Adem'de Allah'ın ruhu vardı. Hepimizde vardı. Ve bir kısmımız onu Allah'a hamdolsun ki ulaştırmayı başardık. Aranızda hamdolsun ki çoğunuz ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlarsınız. Sizlerle iftihar ediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Üniversitemizin öğrencilerinin çoğu hamdolsun ki Allah'ın evliyaları. Evliya kelimesi aslında kendisi çoğuldur. Veliler demektir. Veli de dost demek. Evliyaullah, Allah'ın dostları demek. Allah'ın velileri demek. Ama evliya kelimesi dilimize tekil olarak girmiş. Hacı Bayram Veli mi dediniz derler. O Allah'ın evliyasıdır. Halbuki evliya kelimesi çoğul. Ama bizim dilimizde tekil olarak da kullanılıyor. Onun için evliyalar dediğiniz zaman bunu ciddi bir yanlışlık saymaz insanlar. Çünkü evliya kelimesi büyük çoğunluk, büyük çoğunluk tarafından tekil olarak kullanılmaktadır. Peki eğer insanlar bu hüddamdan ve büyüden kurtulabilecekse neden kurtulmuyorlar? Şeytan onları engellediği için. İblis biliyor ki eğer insanların hepsi tabi olmuş olsaydı şeytan hiçbirisine hiçbir kötülüğü yapamayacaktı. Kötülüğünü devam ettirebilmek için İnsanlardan intikamını alıyor. Adem Aleyhisselam'a karşı duyduğu kini insanlık tarihi boyunca bütün insanlardan intikam alarak eritmeye çalışıyor. Azgın bir mahluk. Kendini Adem Aleyhisselam'dan daha üstün sayarken onun ruhla teçhiz edilmesi

ve kendisinden üstün olması şeytanı çileden çıkardı. Ve Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmedi. Ve Allah'ın huzurundan kovuldu. Sonsuz cehenneme mahkum edildi. Ve o da Adem Aleyhisselam'dan intikam almayı ve onun zürriyetinden intikam almayı kendisine hedef edindi.

İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şeytanın size zarar veremeyeceği bir sığınağa sizler sığındınız. Ama sığınmayanlar da var. Onlar için çare Allah'ın emrine uymak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyenleri mutlaka Allah Teala mürşidini gösterecek ve mürşidine ulaştıracaktır. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşan ve tabi olan herkesin başının üzerinde mutlaka devrin imamının ruhu oluşur ve sihir, büyü ya da Anadolu'nun birçok yerlerinde kullanılan ilaç hiç kimseye o zaman bu insanlardan hiçbirine tesir edemez. Gelelim Hüddam müessesesine sevgili kardeşlerim. Hüddam nedir? Hüddam cinlerin bir zulmani ilimle insanların üzerine saldırtılmasıdır. Nasıl biz insanlarda hidayet üzere olanlar var, hidayet üzere olmayanlar, dalalette olanlar var, cinlerde de öyle. Unutmayın ki şu anda gayb aleminde yaşayan cinlerden kimler hidayet üzerelerse onların hepsinin başının üzerinde devrin imamının bir insanın ruhu var. Bir cinin ruhu yok. Cinlerin zaten ruhları olmaz. Hangi cin mürşidine tabi olursa, tabi olduğu an onun başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşur. O cin muhafaza altındadır. Şeytan ve onun cin şeytanları olan hempaları veya şeytan şeytanları olan hempaları veya insan şeytanları olan hempaları o cini kontrol altına alamazlar. Cin muhafaza altındadır. Öyleyse şeytanın bu cinleri kullanarak insanlara zarar vermesi hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse hangi cinleri kullanır? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başının üzerinde devrin imamı oluşmamış, vücuda gelmemiş olan cinler şeytanın takımındadır. Ne diyordu cinler cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde? Bizim aramızda Allah'a teslim olanlar da var, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Allah'a teslim olmayı dileyenler mürşidini arar. İşte Allah'a ulaşmayı ve böylece Allah'a teslim olmayı dileyenler mürşitlerini arıyorlar ve tabi oluyorlar. Tabi oldukları andan itibaren birkaç aylık bir zaman devresi içinde onlar da Allah'ın evliyası oluyorlar. Ruhları Allah'a ulaşmıyor ama nefslerinin kalbinde %51 nur birikimi oluyor. Yani %50'den fazla güzellikleri işleyen bir hüviyet kazanıyor. Bütün cinler ve onlar da muhafaza altında. Muhafaza altında olan, başının üzerinde devrin imamının ruhu bulunan hiçbir cini, hiçbir hüddamcı kontrol altına alamaz. Peki ya olmayanlar? Onlar tehlikede. Bu hüddam yapan cinci hocalar, cinleri emirlerine alıp da insanlara
saldırtanlar. Bunlar o cinlerle pazarlık ediyorlar. Eğer emrimi yerine getirmezsen seni yakarım diyor. Cinler yanarak ölüyorlar.

Öyle bir durum düşünün ki cin Allah'ın yolunda değil. Müdafaasız, zavallı bir mahluk. Ve iblis onu ele geçiriyor. Başka insanların üzerine saldırtıyor. Ve ele geçirdiği cinlerin nefslerindeki afetleri daha da azdırıyor, konsantre kılıyor. Gönderdiği karanlıklarla cinlerin kalplerini, ruhları yok sadece nefsleri var, daha da karanlık bir hale getiriyor. Ve kalpleri kararan bu cinler daha vahşi bir hüviyet kazanıyor ve insanlara daha çok kötülük yapmak üzere şeytan tarafından devamlı dolduruluyor ve aşağı doğru olan bir yolda daha karanlığa, daha karanlığa, daha karanlığa itiliyorlar. Hüda müessesesi ciddi bir müessese sevgili kardeşlerim. Bir insan etrafında cin bulunduğunu nasıl anlayabilir? Kulağının dibinde fısıltılar duyar. Cinler onlara bir şeyler söyler fısıltıyla. Yetmez. Odanın içinde baktığı zaman direkt olarak görmediği ama bir başka tarafa bakarken gözünün yan tarafından geçmekte olan bir takım karaltılar seçmeye başlar. Kulağın dibindeki fısıltılar ve etraftaki net olarak görünmeyen fakat geçtiğini hissettikleri bir şeyler, bir takım canlılar. İşte onlar sizin dışınızdaki cinlerdir. Cinlerin de Allah'ın dostu olanları var. Allah'ın düşmanı olup şeytanın dostu olanları var. Bu cinlerin hangileri olduğunu bilemezsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki cinler insanların içine girmesin. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememiş bir kişi bizim kardeşlerimizden birine tabi olduysa onun tabiyeti geçersizdir. Allah'a ulaşmayı dilemediği için hiçbir zaman 10 tane ihsan almamıştır Allah-u Teala'dan. Ve mürşide ulaştığı zaman da Allah'a ulaşmayı dilemediği için devrin imamının ruhu hiçbir zaman onun başının üzerine gelmeyecektir. Gelmediği için, başının üzerine muhafız taşımadığı için o muhafızsızdır. Bizim kardeşlerimizden birisine tabi olmuştur. Ama aslında bu tabiyet gerçekte yoktur. Tabi olduğunu zannetmiştir sadece. Ve iç dünyası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Böyle bir talebin sahibi değil kişi. Başının üzerinde devrin imamının ruhu yok. Koruyucu kalkan yok. Muhafız yok başının üzerinde. İşte bu türdeki insanların içine ne yazık ki cinler girebiliyor. Üç çeşit insan var Hüddam açısından. Bir, hangi standartlar içinde olursa olsun içine cin giremeyen insanlar. Bunların mahiyeti Allah'a dönük bir kalbe sahip olmaları sadece diye düşünüyoruz. Başka bir sebep bilmiyoruz. Başın üzerine devrin imamının ruhu olmadığı halde bazı insanların içine cinler giremiyorlar. Ama normal insan bu bilmediğimiz sebeple içine cinlerin giremediği insanların dışında kalan normal insanların vücuduna her zaman cinler girebilirler.
bu cinlerin girdiği insanlar da iki gruba ayrılıyor. Bir, trans halinde içlerine cin girebilen, trans olayı boyunca o vücudu kullanan cinler, trans olayı tamamlandığında, bittiğinde vücudu terk etmek mecburiyetinde kalıyor. Birinci cinlerin vücutlarına girdiği birinci grup insanlar bunlar. İkinci gruptaysa vücuduna bir cin, iki cin, üç cin, bir cin veya birçok cin vücuduna girebilen insanlar. Onlar cinler tarafından devamlı taciz ediliyorlar. Onlara cinler devamlı rahatsızlık veriyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Cinler o insanlara rahatsızlık veriyorlar. Sevgili kardeşlerim, o kişinin içinde kendi iradesinin dışında bir başka irade onlara bir şeyler yaptırmak istiyor ve yaptırıyor. Diyelim ki sigara içiyorsunuz. Hiç bilerek, isteyerek sigarayı elinizin üzerine bastırıp söndürür müsünüz? Ama biz gördük ki cinler bir insana öyle bir kontrol mekanizması kurabilmişler ki onun elinin üzerinde, kolunun üzerinde sigara söndürmesine onu icbar ediyorlar, mecbur ediyorlar ve kolunun üzerinde sigara söndürüyor kişi. Cinler kişiyi devamlı intihara çağırırlar. İntihar vakalarının önemli bir kısmı cinlerin o kişi üzerindeki zulmani tesirleri sebebiyledir. Onun için sorun rahatsız olan insanlara içinizden bir şey, bir başka güç, sanki bir başka irade sizi, sizin yapmak istediğiniz şeylerin dışında bir şeyler yapmaya zorluyor mu? Eğer zorluyorsa o kişinin içinde mutlaka cin vardır. Çoğu zaman bu insanlar kendi iradelerinin gereğini yapamazlar. Şeytanın o cinlere emirlerini, cinlerin de o kişiye emrettiği şeyleri yapmak mecburiyetinde kalırlar. Cinler, cin demiyorum, birçok cin, o kişinin vücudunu kendilerine mekan edinmişlerdir. Diledikleri zaman girerler, diledikleri zaman çıkarlar o vücuttan. Bütün gayeleri insan vücutlarını kontrolleri altına almaktır. Bu konuda da yetenekli olarak yaratılmışlardır. Cinler bir insanın vücudunun içine girebilirler. Hem de bir cin değil, birçok cin girebilir. Sevgili kardeşlerim, Allah neyi emretmişse bu süfli cinler onun tamamen dışındaki şeylere o kişiyi adapte etmeye çalışırlar. Namaz kıldırmazlar, zikir yaptırmazlar. Allah neyi yasak etmişse onu yaptırırlar. Sevgili kardeşlerim, birçok insan nefsleriyle cinlerin vücutları, fizik vücutları birbirine çok yakın bir yapıda olduğu için
cinlerle temas kurarlar. Cinlerle cinsel temastan bahsediyorum. Ve o kişi böyle bir alışkanlığın zebunu olduktan sonra kolay kolay bundan vazgeçemez. Öyleyse şeytan insanları sonsuz huzursuzlukların içine atar. O kişi, cinlerle temas kuran kişi, devamlı bir huzursuzluğun içindedir. Ve korunması olmadığı için başının üzerinde devrin imamının ruhu bulunmadığı için şeytana açıktır. İşte bu istikamette sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilin ki Allah'ın müsaadesi olmadan şeytan kimseye bir zarar veremez. Allah ne zaman müsaade etmez şeytanın zarar vermesine kişiye? Kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu gelip önden arkaya doğru yere paralel olarak yerleştiği zaman. O bir muhafızdır. Kişi o zaman hafiz adını alır. Muhafaza altına alınan. Ve dikkat edin, Allah Teala diyor ki o kişi hareket tarzını değiştirmediği, tayir etmediği sürece, kötüye dönüştürmediği sürece biz onun üzerindeki muhafızımızı geri almayız. Onu muhafızanın dışında bırakmayız diyor Allah Teala. Peki böyle bir şey mümkün mü? Kişi muhafaza altındayken muhafazadan dışlanabilir mi? Evet. Biliniz ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah sizi mutlaka kendine ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı diledikten Allah'a ulaşana kadar geçen 3. basamaktan 21. basamağa kadar süreç içerisinde şeytan size hiçbir şey yapamaz. Cinler de hiçbir şey yapamazlar. Ama ne zaman ki ruhunuz Allah'a ulaşır, Allah'ın üzerinizdeki koruyucu kalkanı kalkar. Başınızın üzerinde devrin imamı vardır. İmamın ruhu vardır. Ama şeytan size tesir etmek için zemin bulacaktır. Bütün gayretiyle sizi Allah'ın yolundan saptırmak için Allah konusunda, Resul konusunda ve Allah'ın ayetleri konusunda sizde şüphe uyandırmaya çalışır. Bunu başarabildiği an artık şeytanın adımlarına tabi olursunuz. Bunu başarabildiği an 21. basamaktan zemine düşersiniz. Bunun adı fıska düşmektir. İşte o noktadan itibaren cinler size saldırma imkanının gene içindedirler. Çünkü fıska düştüğünüz an devrin imamının ruhu derhal başınızın üzerinden alınır. Ruhunuz tekrar size iade edilir. Kalbinizin içindeki iman kelimesi alınır. Küfür kelimesi yazılır ve kalbiniz tekrar mühürlenir. Şeytanın igvasına, şeytanın saldırılarına, cinlerin saldırılarına yeniden açık bir hüviyet kazandınız demektir. Ve de burada cinlerin saldırısı sizi her an rahatsız edecektir. Öyleyse cinleri yaratan Allah Teala, şeytanı yaratan Allah, insanı da yaratmıştır ve korunma vasıtalarını da insana vermiştir. Aklı başında olan insan mutlaka Allah'a ulaşmayı diler. Dilemek bir kurtuluştur. Mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır kişiyi. Hem de 3. kat cennete. Çünkü Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdığı an kişi 3. kat cennetin sahibidir.
ve korunma altına da girmiştir. Başın üzerinde devrin imamının ruhu vardır. İşte sevgili kardeşlerim, sizlerle birlikte bir güzelliği daha yaşadık. Ve sihir, yani büyü ve hüddam isimli bir konuşmayı gerçekleştirdik. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Hepinizi Allah-u Teala'nın hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gelin dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Şartlar ne olursa olsun, nefret etmeyiniz. Kendinizden nefret ettirmeyiniz. Dünyadaki sizleri mutluluğa ulaştıracak olan en sağlam düstur sevmektir. Severseniz kötülük yapamazsınız. Severseniz sevinirsiniz. Bu mutluluğun anahtarıdır. Sadece iki nevi insan yaşar. Mutlu insan, mutsuz insan. Toplumumuza baktığımız zaman insanların çok çok büyük bir kısmının %90'dan fazlasının mutsuz olduğunu görüyoruz. Arkasında acaba ne var? İnsanların din kültüründen yoksun olarak büyümeleri ve sevginin dışındaki her şeyi başlarına tac etmeleri. Türkiye'deki filmlere bakıyorsunuz. İnsan hayatı ne kadar korkunç standartlar içinde cereyan ediyor. Ahlak ne kadar büyük ölçüde bozulmuş. Sevgi bütün boyutlarda kaybolmuş. Hep dikkat edin haberlere, insanların öldürülmesi, hiç yüzünden öldürülmesi. Türkiye'de hırsız girmeyen evin kalmaması, dünyadaki en çok suç işleyen ülke sıralamasında bizim ülkemiz 5. sırada yer alıyor. Dünyada asırlar boyunca en az 600 yıl dünyada en az suç işlenen ülke olmak şerefini taşıyan, dünyadaki en büyük coğrafyaya bir süre sahip olan Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı'nın hayran olunacak olan terbiyesi, toplumun çok büyük bir kısmının mutluluğu yaşaması bir tesadüf müdür? Hayır, onlar tasavvuftandı. Tasavvuf, insanların zannettiği şey değildir. Şimdi zamanımızda diyorlar ki bir tane yol var, orta yol. O İslam'ın 5 şartıdır. Bundan çok da ötesini yaşamak isteyen zavallılar var diyorlar. Onlar tasavvuf diye bir şey tutturmuşlar kendilerine yol. O yolu devam ettiriyorlar. Zavallılar diyorlar. Bir de diyorlar dinlerini hiç yapmayanlar vardır. Birisi tefrittir. Dininin gereğini yapmayan insan tefrittedir. Yani yapılması lazım gelenleri yapmamaktadır. Orta yol İslam'ın 5 şartıdır. Tefrit ise, affedersiniz, ifrat ise yani yapılması lazım gelenden çok daha ötesini yapmak, hatta daha başka bir ifadeyle yaptığını zannetmek. Onlar öyle düşünüyor. Onlar diyor, tasavvuf tasavvuf diye bir şey dolamışlar dinlerine. Bizim dinimizde öyle tasavvuf falan yoktur. Bizim dinimiz
İslam'ın beş tane şartından oluşur. İslam budur. Namaz kılarsın, oruç tutarsın, zekatını verirsin, hacına gidersin. Kelime-i şehadetini de getirdin mi, keyfini diyecek yok. Gideceğin yerde mutlaka cennet. Hayır sevgili kardeşlerim, gideceğiniz yer cennet değil. Eğer İslam'ın beş şartıyla kalırsanız, gideceğiniz yer cennet değil, sadece cehennem. Yetmez, bu dünyada da hiçbir şekilde mutluluğu yaşayamazsınız. Hiç düşündünüz mü mutluluk nedir? Size göre nedir mutluluk? Söyleyin bakayım bana. Mesela büyük kısmınız şunu söyleyecektir. Ah bir param olsaydı ben mutluluğu bir yaşardım ki deme gitsin. Yaşayamazdım. Eğer çok param olsaydı daha çok mutsuz olurdun. Çok param var. 100 tane dairenin sahibi oldun. Hepsini kiraya verdin. Paşalar gibi yaşayacağını zannediyorsun. Boş paşalar da mutluluğu yaşayamıyorlar ya. Geçelim. Ne olur? Her kiracı dairenden çıktığı zaman sana sadece o dairenin tamir masrafı aldığın kiranın yarısını götürür. Ve hayatın zehir olur. İnsanların ne kadar acımasız olduğunu, ne kadar başkalarının malına hor baktıklarını, sanki özellikle kullandıkları şeyleri mahvetmek için çalıştıklarını, onu göreceksiniz. O zaman hayatınız sadece bir sıkıntılar dizisi olacak. Her biriyle ayrı ayrı uğraşmak mecburiyetindesiniz. Malcanın yongasıdır. İnsanlar mutluluğu hep zenginlikte aramışlardır. Bir zengin olsam benden mutlusu yok diye düşünürsünüz. O kadar isterdim ki sevgili kardeşlerim. Şöyle bir zengin olmanızı, çok çok paranın sahibi olmanızı, ondan sonra da eğer Allah'ı gerekli seviyede tanımamışsanız, onun emirlerini full yerine getirmiyorsanız, nasıl mutsuz olacağınızı düşünüyorum. Sevgili izleyenler, dinleyenler, çoğunuzun beni anlayamadığını düşünüyorum. Eğer benim kadar mutlu olabilseydiniz, o zaman ne demek istediğimi anlardınız. Sevgili kardeşlerim, neden? Hiç sordunuz mu kendinize, biz dünyadaki en mutlu insanlarken Osmanlı İmparatorluğu boyunca nasıl olmuş da bugün dünyanın en mutsuz insanları haline gelmişiz? Sadece bir tek sebep, Allah'tan ayrılmak. Allah'ı yok saymak. O Allah ki bizi yaratan. O Allah ki hepimizden istediği şey sadece ve sadece mutluluğumuz. Bizim mutlu olmamızdan başka Allah bizden hiçbir şey istemez. Sadece istediği bir tek şey vardır. Bizi mutlu kılmak. Sevgili kardeşlerim, o zaman belki birçok insan bize soracaktır. Hadi ben sen de diyecektir. Allah Allah deyip duruyorsun. Ne olur yani Allah'ın yolunda olsak ne yazar ki? O zaman hırsızlar evimize girmeyecek mi? Girecek. Ama ya onlar da Allah'ın dostu olursa? O zaman girmeyecek. O zaman
Osmanlıların dünyasında yaşayacaksınız. Şimdi bizim burada ülkemizde hırsız girmeyen ev yok. Orada da hırsız giren ev yoktu. Her mahalle titizlikle bütün komşular tarafından korunmaktaydı. Bir defa bir yabancının bir Osmanlı mahallesine girip de orada göze çarpmadan dolaşması imkansızdı. Şu mahalle dizaynına bakalım, gelin beraber sizinle. Ne yapmış Osmanlı? Mahalleye bir tane cami yapmış. Her mahallede mutlaka bir cami var. Adına mescit deyin, cami deyin, bir ibadet yeri. Orada da mutlaka bir imam var. Bir kelimecik daha ilave, tasavvuftan. Herkes tasavvuftan. Esnafın tamamı tasavvuftan. Herhangi bir sanat düşünün. O zanaat deniyordu. İşte demirciler, aklınıza gelen bütün zanaat dalları hepsi görevlerini yaparken hep zikirle yapmayı usul haline getirmişlerdi. Sevgili kardeşlerim, hatırlıyorum çocukluğumda, Bursa'da çocukluğumu geçirdim. Yıldırım'da mutafları hatırlıyorum. Kocaman bir salon, keçeden yapılan bir ıslatılmış olan, hadi bizim zamanındaki halı gibi bir sistemi böyle daire haline getirmişler. 10 kişi, 12 kişi veya daha fazla kalabalık bir grup çıplak ayaklarıyla tekmeleyerek onu kocaman bir şeyin binanın içinde bir uçtan bir uca kadar Allah, Allah, Allah, Allah diye her Allah deyişlerinde ayaklarıyla iterek o ıslak keçeyi soldan sağa, sağdan da tekrar sola devamlı döndürüyorlardı. O zaman onların Allah Allah Allah demesi bizim için bir alışkanlıktı. Çünkü kapalı çarşıdan geçerken bakırcılar ellerindeki tahta şeylerle, tokmaklarla bakır döverlerdi. Allah Allah Allah Allah Allah diye vurarak. Hepsi tasavvuftandı. İnsanları aldatmak diye bir olay bilmezlerdi. Öyle büyüdük. Sonra o Osmanlı mahallesinde o caminin imamı aynı zamanda muhtardı. Öyle olacak adamlar tayin edilirdi muhtarlığa. O mahalle ondan sorulurdu. Mahalledeki herkes birbirini yakından tanırdı. Bir mahallede yabancıların gelip de ev soyması, bir şeyler yapması hiçbir şekilde mümkün değildi. O camiye gelenler, akşam namazını kılmak üzere gelenler, yatsı namazını kılmak üzere gelenler, her caminin girişinde bulunan bir taşın oyuğuna parası, başkalarına yardım için bir miktar parası olan herkes parasını oraya koyardı. Ve camiden çıkanlardan paraya ihtiyaç duyanlar o kovuktaki parayı alırlardı. Kendilerine ne kadar lazımsa sadece o kadarını alıp geri kalanını tekrar koyarlardı. Başka ihtiyaç sahibi olanlar da alsınlar diye. Çoğu zaman paranın çoğu kullanılmazdı, orada kalırdı. Orada kalır demek kimse o paraya dokunmazdı.
Sevgili kardeşlerim, komşuluk herkesin birbiriyle ilgilendiği, hastalığına mutlaka yardım gittiği, bütün doğumlarda günlerce o eve başka bütün evlerden yemek taşındığı ve hastalıklarda herkesin o evi ziyaret etmesi usul halindeydi. Çocuklar sadece kendi anne babasının değil, bütün mahallenin kontrolü altındaydı. Her büyük o çocuklara hakikati göstermekle vazifeli tutunurdu. İncitmeden onlara güzellikleri söylemesi gerekirdi. Hatta bir gerektiği zaman bana tedip edici, onu terbiyeye davet eden sözler söylemesi hak olarak verilmişti o mahallenin büyüklerine. Öyleyse her şey herkes tarafından kontrol altında tutulurdu. Kimsenin kimseyi aldatması söz konusu değildi. Bir kişi gidiyor bakkala, sabah ezanı okunmuş. Sabah ezanında herkes kalkardı, camide kılarlardı namazlarını ve ondan sonra bir daha yatmazlardı. Ve işte bu sabah ezanından sonra, namazdan sonra dağılmalarda bakkaldan bir şey almaya gelen bir kişi istiyorum diyor, şunu istiyorum diyor. Bakkal diyor ki vermiyorum. Ben diyor sabahleyin siftahımı yaptım ama bak şu karşımdaki komşu henüz yapmadı. Oradan alır mısın lütfen? O kişi bunun ne manaya geldiğini çok iyi biliyordu. Ve derhal diğer bakkala gelip oradan alıyordu alacağını. Bir kısa anlatılır Osmanlı'nın o devrine ait. Birisi demiş ki ben Allah Teala'nın evliyalarını yatacağım. O vadedeki evliyanın en üst seviyesindekine gitmiş. Demiş ben demiş defter aldım bir tane. Bana demiş söyler misin demiş kimleri yazmam lazım. O da demiş ki demiş evvela beni yaz sen oraya ve çık. Kişi elindeki deftere onun adını yazdıktan sonra çıkmış. Kasabın önünden geçiyor. Kasap sesleniyor. Beni de yaz diyor. Bakkalın önünden geçiyor. Bakkal sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçiyor. Manav sesleniyor. Beni de yaz diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkese her şeyi söylüyor. Herkes Allah Teala'nın yolunda. Anlıyor musunuz? Osmanlı'nın Cihan İmparatorluğu nasıl 600 yıl adaletin tam temsilcisi olarak kaldı? Nasıl hayran olmazsınız Osmanlı'ya? Ve bugün ülkemizin haline bakın. 600 yıl dünyadaki en az suç işlenen ülke ne hale geldi? Bunlara bakıp da nasıl içinize hicran olmaz? Osmanlı'yı tanıyan bir insan için bunlar yüz karasıdır. Biz Osmanlıyız. Osmanlılığımızla iftihar ederiz. Onlar Allah'ın dostlarıydı. İlahi kelimetullah için savaştılar. İlahi kelimetullah diyor bazıları bu söze. Hayır, ilahi kelimetullah değil. İlahi kelimetullah, Allah kelimesinin sonsuza kadar devamı demek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Allah bize sevmeyi öğretti. Her şeyden evvel
sevmek. İşte biz de size diyoruz ki seviniz. Eğer severseniz sevilirsiniz. Severseniz mutlu olursunuz. Sevilmek mutluluktur. Sevmek, karşılıksız sevmek daha büyük bir mutluluktur. Allah ile dost olmanın yolunun ibadetleri olduğunu zanneden, İslam'ın beş şartını yaşayarak Allah'a dost olacağını zanneden insanlara hep acımışızdır. İslam'ın beş şartı zikirden yoksundur. İslam'ın beş şartı Allah'a ulaşmayı dilemek temelinden yoksundur. Hiç kimsenin İslam'ın beş şartıyla mutluluk adı verilen müesseseyi yaşaması mümkün değildir. Mutluluk nefsin tezkiyesini gerektirir. Yani nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Bu afetlerle dolu olan kalbi hasletlerle dolu olan ruhunuzun hüviyetine ulaştırmanız lazım ki kesintisiz mutluluğu yaşayabilirsiniz. İşte ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz gemi iskeleden demir alır, mutluluk gemisi. Ve de mürşidinize ulaşırsınız. Birinci hedef budur. Sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah'a doğru yedi katlık bir yolculuğa çıkar. Hangi dergâhtaysanız o dergâhta teslim olursunuz mürşidinize. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır ama ruhunuz orada kalmaz. O dergâhtan mutlaka hemen ana dergâha ulaşır. Oradaki insan safları arasında onarlık sıralardır. Sağ katta sağ kanat velisi, sol tarafta sol kanat velisi. Onarlık saflar arda arda dizilmiştir. Sizin yeriniz hemen gider gitmez birinci sıraya ulaşmazsınız. Sonlarda bir yerde bir yeriniz vardır. Sonra yavaş yavaş sıranızın öne doğru adım adım ilerlediğini göreceksiniz. Sonra da Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuk. Biz Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki sevgili kardeşlerim? Bütün bu seyri sülükün her safhasını yüzlerce defa Allah-u Teala'nın göstermesi bizi sonsuz bir mutluluğun içinde yaşatmıştır her zaman. Allah'ı sevdikçe onun tarafından sevilirsiniz. Onun tarafından sevildikçe daha çok seversiniz Allah'ı. Onun tarafından da daha çok sevinirsiniz. Sevgiye karşı sevgiyle merdivenleri birer birer çıkan bir mutluluk yolcusu olursunuz. Sevgili kardeşlerim. O kadar acıyorum ki Allah'ın bu güzelliklerini yaşamayan ama insan olarak yaratılan bu kendilerini insan hüviyetinde görenlere Allah'ı tanımayan insan olma vasıflarına sahip olamaz. İnsan olmak bir mutluluktur, bir şereftir. Allah'ın dostluğunu kazanmaktır. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın yolunu seçerseniz, o zaman başka bir dünyada yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliğin içinde sarhoş olacaksınız. Kendinizi kaybedeceksiniz. Mutluyum diye bağırmak gelecek içinizden. Hıçkırıklarla ağlayacaksınız. Gözlerinizden yaşlar süzülecek. Mutluluk gözyaşları. Onu seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Sonra hayran olacaksınız. Mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacak. Sevinç gözyaşları dökeceksiniz.
Onunla olacaksınız 24 saat. Sevgili kardeşlerim, yaşamak çok güzel bir şey. Biz başka bir varlık olarak yaratılabilirdik. Bir kedi olabilirdik, bir at olabilirdik, bir ağaç olabilirdik. Hepsi canlı. Bir cin olabilirdik. Ama Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Yani ne diyor? Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar katımızdan sizin için yarattık. Bütün gökler, göklerdeki her şey, bütün yıldızlar, ay, bütün yerler, bütün arzlar ve onların içindeki her şey, her şey, her şey biz insanlar için yaratılmış. Öyleyse mutluluğunuzun başlangıcı için bu bile yeterli değil mi? En üstün varlık olarak yaratılmışsınız. Donatılmışsınız. Aklınız var. İdrak vermiş Allah Teala Allah'ı idrak etmenizi sağlamak üzere. Ve işte demiş size seni dünya adı verilen bu gezegende doğuma şerefine erdirdim. Beni tanıyabilirsen mutlu olursun demiş. Ve şimdi bakıyoruz, haberlere bakıyoruz, filmlere bakıyoruz. Osmanlı'nın torunları bugün huzursuzluğun en büyük boyutunu yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık milliyetçilik dendiği zaman insanlar oho diyorlar, bu masal çok eski bir masaldı. Çoktan bitti. Bitmiş mi? İsterseniz tabelaları bir gözden geçirin bakalım Türkçe bir tane bulabilecek misiniz? Doğru değil mi söylediklerimiz? Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Ne olmuş? Benliğimizi kaybetmişiz. Yok olmuşuz. Kendi kendimizi yok etmişiz. İşte Osmanlı'nın 600 sene devam ettirdiği o muhtevayı dünyadaki en dürüst, en sağlam kale olmak şerefini 80 yılda mahvetmişiz. Ne yapmışız? Batılılar neden acaba devamlı Osmanlı'yı inceliyorlar? Nasıl yaptılar bu işi diyorlar? Bu insanlar nasıl insanlar böyle? Bütün Avrupa'yı fethettiler. Oralara adalet götürdüler. Fatih Sultan Mehmet'in en çok üzüldüğü şey Kızılelma'ya gidemeden çok erken yaşta ölmesiydi. Yoksa mutlaka oraya varacaktı. Ve İslam'ın başındaki kişi olan Fatih Sultan Mehmet, aynı zamanda Hristiyanların bir bölümünün, Ortodoksların başında olmak şerefine de ulaştı. Niyeti Katolik Kilisesi'nin de başında olmaktı. Böylece dinleri birleştirebilmekti. Ona Mürşidi Akşemseddin dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin var olduğunu ve Osmanlı'nın o tek dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini en güzel bir üslupta yaşadığını anlatmıştı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı devrinde her şey öylesine güzeldi ki.
Nasıl hayran olmazsınız Osmanlı'ya? Bütün esnaf mutlaka tasavvuftandı. Tasavvuftan olmayanlar çırak olarak bile görevde tutulurken mutlaka tasavvufu yaşaması için devamlı terbiye edilirlerdi. Ve de kalfa olmak için ve usta olmak için tasavvufun kademelerinde yükselmek söz konusuydu. O zaman onlar da tasavvufu yaşayanlar da aynı şeyi söylerlerdi. Hani biz size ne söylüyoruz? Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor?

Ve bir kısmı orada uzun süre kaldılar. Ve bir başka kültürle döndüler ülkelerine. Batı kültürü. Ve sonra devleti idare eden kadronun hemen hepsi Batı kültürünün birer kurbanı oldu. Ya da hayranı oldu diyelim başlangıçta. Sonra da ülkeyi batılılaştırmak hevesine düştüler. Sonra da dinlerini unuttular. Onları o hedefe götüren, dünyadaki en üstün millet haline koyan dinleriydi. Onu yok ettiler. Ve 600 yıl dünyanın en üstün milleti olarak kalan Osmanlı'yı 80 yılda yerle bir ettiler. Sadece Cumhuriyet Devri'nin başlangıcına bakıyoruz. Büyük Millet Meclisi 3 yetkiyi birden almış. Yasama yetkisi de, yürütme yetkisi de, yasama yetkisi yani kanun koyma yetkisi Büyük Millet Meclisi'nde zaten öyle. Şimdi de öyle. Ama yürütme yetkisi de Büyük Millet Meclisi'nde oldu. Yeter mi? Yetmez. Ve kaza yetkisi de yani kanun koymak ve mahkemeleri idare etmek yetkisi de onların elinde oldu ve İstiklal Mahkemeleri kuruldu. İstiklal Mahkemeleri Allah'ın dostlarına karşı açılmış bir savaştı. ...1500 kişiden fazla insan birer birer tasavvuf erbabı diye asıldı. Sadece dinlerini yaşadıkları için. Bütün dini kuruluşların yerleri devlet tarafından işgal edildi. Ve bütün tekkeler, bütün zaviyeler, bütün tasavvuf yuvaları basılarak insanlar öldürüldü. Ve sonuç mu? Sonuç 80 yılda dünyadaki en çok suç işlenen milliyetini, benliğini, Osmanlılığını tamamen kaybetmiş olan bir ülke olmak. Acaba söylediklerimiz sizi ne kadar etkiler onu bilmeyiz. Ama bizim yüreğimizde bir yara var ki hep kanıyor. Bunu bir türlü içimize sindiremiyoruz. Dünyadaki en üstün ülkenin bu kadar dejenere olması, bu kadar pespayı olması, bu kadar benliğimizi kaybetmemiz. Bu millete yazık olmuyor mu? Nasıl oluyor da bu hale düşüyoruz sevgili kardeşlerim? İnsanlar sokaklarda ellerinde çantalarıyla yürüyemez olmuşlar. Bu nasıl bir dizayndır? Bunu değiştirebilecek olan tek bir yol var. O yol Allah'ın yoludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, toparlanmalıyız. Tekrar Osmanlı benliğimize dönmeliyiz. Bunun manası idari sistemi değiştirmek mi? Hayır. Hiçbir zaman buna gerek yok. Seçim sistemi tamam. Devlet idaresi Allah Teala'nın

Yakın gelecek için söylediklerine bakın sevgili kardeşlerim. Yakın gelecekte dünyadaki bütün savaşların biteceğini müjdeliyoruz size. Yakın gelecekte bütün dünyanın sulh ve sükuna kavuşacağını söylüyoruz size. Yakın gelecekte dinlerin bir tek din haline geleceğini söylüyoruz size. O Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ta da, İncil'de de tarih sırasına göre konuşuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim koymuş Allah-u Teala. Ve Tevrat'ta da Hz. Musa'nın yaşadığı dinin Hz. İbrahim'in dini olduğu söyleniyor. Açık ve kesin bir şekilde ifade buyuruluyor. İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de. Biz şu anda Hanif dinini yaşıyoruz. Yani Hz. İbrahim'in dinini. O dinin üç esası var. Bir, vahdet. Tek Allah'a inanmak. Tek bir Allah vardır. Bir başka ilah yoktur. İki, tevhid. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Üç, teslim. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Bunların hepsi Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz. Yedi Safa'nın yedisini de Hz. Musa ve ona tabi olanların yaşadığını, Hz. İsa ve ona tabi olanların yaşadığını, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanların da yaşadığını Tevrat söylüyor bizatihi, İncil söylüyor ve Kur'an-ı Kerim söylüyor. Eğer üç dinde de yedi safa dört teslim varsa, hepsi farzsa üç kitapta da, üç kitaplı dinin kendilerine kitap verilen peygamberleri bunu yaşamışlarsa kendilerine tabi olanlarla beraber, o zaman dinler var mı sevgili kardeşlerim? Var mı? Bir tek din var. Merasimler farklı olabilir. O hiç önemli değil. Ama yakın gelecekte dünya bir araya gelecektir. Tağut ve onun taraftarları, İlluminati istese de istemese de bu gerçekleşecektir. Bu görev kendisine verilen kişi konuşuyor. Bunun şartlar ne olursa olsun mutlaka gerçekleştiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Kim olursanız olun. Bu sevgimiz değişmez. Severiz. En azdan en çoğa kadar bir sevgi terazisi içinde herkesi severiz. Sevginin derecesini ise Allah kalbimize verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

El-Fatiha mi as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Ey Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. Ya kenestayin ihtina sıratı. Ve eddalin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer ararsanız size sıkıntı verecek birçok şeyi ard arda söyleyebilirsiniz. Belki biriniz bize, hadi be sen de bu kadar sıkıntının içerisinde sen mutluluktan mı bahsediyorsun diyebilir. Ama biz mutluluktan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim size. Siz varsınız ya, sizlerin arasında çok mutsuz insanlar var. Hatta şu dünyada benden daha mutsuz, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntılı, benden daha dertli bir insan var mıdır diye bahse falan girecek olanlar da çıkar diye düşünüyorum. Onlara sesleniyorum, şu en dertlilere, en sıkıntılılara, en huzursuz olanlara. Şu dünyanın ya da kainatın neresinde olursanız olun, hangi sıkıntıların içinde bulunursanız bulunun, sizin içinde mutlaka mutluluk var sevgili kardeşlerim. Evvela kanunları bileceksiniz. Kanunlar. Allah'ın kanunları. İlahi kanunlar. Her şey o kanunlara göre yörüngesinde yüzer. Mutluluk kanununun temel faktörü mutluluğun anahtarının başka birinin elinde olmaması, sizin elinizde oluşudur. Sadece siz kendinizi mutlu kılabilirsiniz veya mutsuz kılabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Mutsuz olduğunuza göre şimdi soracağım suale negatif cevap vereceksiniz. Sevgili kardeşim, siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Yani şuradan kalbinizden sıcacık bir dilek Allah'a ulaştı mı? Ya Rabbi, ben şu bana emanet olarak verdiğin ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Dediniz mi? Diyebildiniz mi bunu? Demediniz. O zaman mutluluğun kapısını açacak anahtarı Allah-u Teala size teslim etmiş. Diyor ki, kim cehenneme gitmek istiyorsa o bize ulaşmayı dilemez. Dilemezse gideceği yer mutlaka cehennemdir. Yetmez. O bizim ayetlerimize de yakın hasıl edemez. Ayetlerimizden gafildir. Efendim? Aynen böyle söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse mutlu olmak ya da olmamak bir dileğin arkasına saklanmış, oradan size nanik yapıyor. Sevgili kardeşlerim, mutsuzsunuz değil mi? Öyleyse arkasında sakın, sakın, sakın başkalarını aramayın. Sebep sadece sizsiniz. Mutlulukla aranızdaki bütün engelleri un ufak edecek olan
sıfırlayacak olan tek şey sizin bir tek dileğinizdir. Tek şey o tek dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte üç kelime. Allah'a ulaşmayı dilemek saadetinizin anahtarıdır. Hiç kimse başkası sebebiyle mutsuz olmaz. Hiç kimse başkası sebebiyle cehenneme gitmez. İkisi de aynı sebebe dayalıdır. Ondan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Bu ise kişisel dilektir. Hiç kimse başkasının yerine Allah'a ulaşmayı dileyemez. Yani dilemesi hükümsüzdür. Ken lem yekündür. Olmamış sayılır. Yoktur. Allah Teala buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Habibim diyor, sen en çok sevdiğin kişiyi bile hidayete erdiremezsin. Niçin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hidayete erdirmek ehliyeti mi yok? Ne demek yok? Bütün sahabeyi hidayete erdiren o. Hem de hidayetin daniskasına, hidayetin en üst noktasına, iradelerini de Allah'a teslim etmiş bütün sahabe, irşat makamının sahibi olmuş, yeter mi yetmez, tabi'in onlara tabi olmuş, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuş, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani hidayetin en üst noktası. Mutsuzluğun hiçbir saniye barınamadığı bir dünya kurmuşlar kendilerine. İrşat makamının sahibi olmak. Biz size böyle olun demiyoruz, irşat makamına ulaşın demiyoruz. Biliyoruz ki o zor bir vetiridir. Ama size Allah'a ulaşmayı dileyin, bu sizi mutlaka mutlu eder diyorsak, bilin ki bu %100 kesin bir Kur'an hakikatidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaştıracağı ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu onun yerine kendisine ulaştırır. O ulaştırmaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Hı? Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk, mutluluk, mutluluk dediğiniz şey bu kadar basit. Siz şu anda dünyadaki en mutsuz insan olsanız da, kendinizi öyle sanmanız yetmez. Gerçekten öyle olsanız da, ne gam. Mutlaka, mutlaka mutlu olabilirsiniz. Ama siz karar vereceksiniz. Başka birinin hakkınıza vereceği hiçbir karar sizi mutluluğa ulaştıramaz. Sevgili kardeşlerim, sakın şu dünya üzerinde yaşadığınız birkaç dakikalık, yarım saatlik zevkleri mutluluk sanmayın. Mutluluk dediğimiz zaman orada durun. Hangi mutluluktan bahsediyorsunuz? Cennet mutluluğu. O kıyamet günü yaşanacaktır. Ve sadece cennete girecek olan insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka hiç kimse, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden başka hiç kimse şu dünya üzerinde veya kainatta başka bir gezegende ne yaparlarsa yapsınlar, hangi ibadeti yaparlarsa yapsınlar, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezler. Cennet onlara haram kılınmıştır. Bu imkansız olan bir şeydir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse mutluluklardan mutluluk beğenin. Hani eskiden bir söz varmış ya, ölümlerden ölüm beğen diye. Şimdi de yeni bir söz var.
bizden size mutluluklardan mutluluk beğen. İşte bu kadar. Mutluluklardan mutluluk beğen. Hadi bakalım ne istiyorsun? Dünya saadeti mi? Hazır. Yalnız 6 aylık falan bir zaman müsaade vereceksiniz bize. Cennet saadeti mi? Süre 7 dakika. Hayır, yanlış anlamadınız. Cennet saadetinin ulaşma süresi, yani cennet saadetinin hakkına kazanmak, hakkına sahip olmak, cennet saadetini hak etmek sadece 7 dakikalık bir süreyi gerektirir. 5, 2 daha 7. Vay be diyeceksiniz. Bu kadar basit mi bu iş? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar garanti. Bakalım Allah Teala ne diyor şu Allah'a ulaşmayı dileyip dilememek konusunda? Ne diyor? Diyor ki: İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibun. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Diyor ki onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Mutlaka dilemezler onlar diyor. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Yani onları mutlu eden şey dünya hayatıdır. Arkadan bu mutluluğun mutmainliğe kadar götürdüğünü söylüyor. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Onlar dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor ama? Sonra diyor ki, onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte biz de o Allah'a ulaşmayı edinemeyenlere sesleniyoruz. Ey gafiller diyoruz. Siz de mi onların içindesiniz sevgili kardeşlerim? Hepinize birden hitap ediyorum. Sizler Allah'a ulaşmayı edinemeyenler, onların arasındasınız henüz. Ama ne gam? Şimdi hakikati öğrendiniz. Hemen bir dakika sonra, o bir dakikadan sonraki 7 dakikanın sonunda siz hanginiz olursanız olun, hangi suçları işlemiş olursanız olun, ne olursanız olun, dünyadaki bütün günahlar bir araya gelmiş olsa, hepsini işlemiş olsanız netice değişmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen biri olmaktan kurtulduğunuz anda, yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın ayetlerinden olan gafletiniz sona ermiştir. Siz artık Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edecek olan birisiniz. Birkaç dakika içinde yakine nasıl ulaşacağınızın şartlarını Allah Teala size dikte edecektir. Otomatik olarak üzerinize nasıl Allah'ın ayetlerinden gafilken nasıl yakin sahibi olacağınızın sırrı verilecek. Ona sahip olacaksınız. Yani ne demiştik demin? Ülaike mevahümün naru bimâ kânû yeksubûn. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. O muhakkak ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dünya hayatından razı olanlar, dünya hayatıyla mutmain olanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Peki bu insanlar ne yapmışlar? Cinayet mi işlemişler? Bu insanlar başka insanlara kötülük mü etmişler?
Ne yapmışlar bu insanlar? Hiçbir şey yapmamış olduğunuzu düşünün. Hiçbir kötülük işlememiş olduğunu düşünün. Ama Allah'a ulaşmayı dinememiş. Kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cehennem. Peki ama ya bu adam çok büyük günahlar işlemişse? İşlesin. Netice değişmiyor. Hadi gelin bakalım ne demiş? Birisi, Allah Teala'nın bir evliyası. Bakalım kim olduğunu anlayabilecek misiniz? Diyor ki, hangi suçları işlemiş olursanız olun, ne kadar büyük günahlarınız olursa olsun, bin defa tövbeni bozsan da gene gel. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Kim söylüyor? Mevlana Celaleddin Rumi. Mevlevi tarikatının kurucusu. Allah'ın bir büyük evliyası. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Peki Allah Teala ne diyor? En büyük günahları işlemiş olsanız bile diyor, benim affımdan ümidinizi kesmeyin diyor. Öbür taraftan insanlar var, günahlar işlemişlerdir, büyük günahlar. Hep Allah'a yalvarırlar, ya Rabbi bu günahı ben işledim, elimde değildi, şöyle oldu, böyle oldu, yüzlerce mazeret ileri sürerler Allah-u Teala'ya, beni affet derler. Abi benim canlarım, ciğerlerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hangi günahı, hangi günahları işlemiş olursanız olun, Allah Teala hepsini birden affedeceğini söylüyor. Hepsini birden yok edeceğini söylüyor. Bütün günahlarınızı örteceğinin garantisini veriyor. Peki ben ne yapacağım diye soruyorsunuz tabii. De Allah Teala günahlarımı affetsin. Ben aylardan beri Allah-u Teala'ya yalvarıyorum. Ya Rabbi ben şöyle şöyle bir günah işledim. Benim günahımı affet. Ama affettiğine dair hiçbir işaret alamadım. Ve içimdeki hicran da bitmediği için düşünüyorum ki Allah-u Teala beni affetmemiştir. Hay Allah razı olsun. İşte tamam. Çok güzel, harika. Madem ki durum bu. Madem ki sen o büyük günah işledin de affından emin değilsin. O zaman Allah'ın kanunlarına bakalım. Biz size garanti veriyoruz ki siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah o günahınız da dahil, o büyük günahınız da dahil bütün günahlarınızı örtecek, sıfırlayacak. Yapar mı? Yapar. İyi de sormayacak mısınız bana? Bunu neye dayalı olarak söylüyoruz? Kur'an'a dayalı olarak söylüyoruz. Allah'ın teminatını veriyoruz size. Hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, mutlaka affedileceksiniz. Peki ne yapacağım? Sadece bir dilekte bulunacaksınız Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak, yani ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki ölümden sonra siz de dahil olmak üzere herkesin ruhu Allah'a zaten ulaşacak. Ama sözümüz o değil. Sözümüz ölmeden evvel ölmek. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk cuma hutbesinde? Ey sahabe diyor, ölmeden evvel ölünüz ki Allah size yedi yüz kat versin. Ölmeden evvel ölmek demek, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Belki aranızdan birçokları diyecek ki,
İşte o ölmeden hemen ruhlarını Allah'a ulaştıranlar var ya, onlar evliyalar. Evliyalar eskiden varmış. O zamanlar evliyalar varmış. İşte bütün bu türbeler o evliyaların türbeleri. Ama bu zamanda evliya mı olurmuş yani? Evet sevgili kardeşlerim, bu zamanda evliya olurmuş. Sizler de hepiniz evliya olmanın nabzetlerisiniz. Evliya kelimesi veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek, evliya da dostlar. Ama Türkçemize evliya kelimesi tekil olarak girmiş. Yani kullanıla kullanıla herkesin ağzı öyle bir alışmış ki evliya kelimesini tekil olarak kullanmaya başlamışlar. Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi mi? O evliyadır. Yunus mu? O evliyadır. Aslında evliyadandır dememiz lazım veya velidir dememiz lazım. Ama şimdi eski köye yeni adet çıkarmayalım. Nasıl alışmışsak öyle gittiğimizi düşünelim. Gelin şimdi hep beraber hedefimize yürüyelim. Kim aranızdan kim cennete gitmek istiyor? Hadi söyleyin bana. Hem de bedava. Sadece bir dilekle. Evvela gider mi? Evet, gider. Peki cennete gitmenin Kur'an-ı Kerim'deki şartı ne? Şartı sevapların günahlardan fazla olması. Cehenneme gitmenin şartı günahların sevaplardan fazla olması. Diyeceksiniz ki iyi ya, işte ben öyle günahlar işledim ki benim günahlarım dağ gibi. Öyleyse ben hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremem. Biz de diyoruz ki işte öyle değil. Bakın Allah Teala ne diyor? Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah sizi Furkan sahibi yapsın ve günahlarınızı örtsün. Ne diyor, ne diyor? Ve günahlarınızı örtsün diyor. Ne yapacaksınız siz? Amin olacaksınız. Yani Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olmak demek. Dilediniz mi? Bütün günahlarınız örtülecek. Günahlarınızın mahiyeti ne olursa olsun hepsi örtülecek. Allah Teala size 7 tane Furkan verecek. Bir, hepinizin gözlerinizin üzerinde hicab-ı mestura var. Gizli bir perde. Kimlerde var? Bana dikkatle bakın. Ne görüyorsunuz? Sakalları ağarmış bir adam. Daha biraz dikkatle bakın. Ne görüyorsunuz? İşte bu gördüğünüz kişiye karşı ne hissediyorsunuz? Bir nefret mi? Özellikle din adamlarına sesleniyorum. Ne hissediyorsunuz? Yoksa bir sevgi mi? Buradan başlar her şey. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Bize baktığı zaman manevi kişiliğimizi göremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. O zaman bizi başka bir gözle görecektir. İşte kardeşlerimizin bizi gördüğü gözle görecektir. O zaman Allah-u Teala'nın dizaynı gerçekleştirecektir. Çünkü ait olduğumuz yere koyacaktır bizi. Bu diyecektir irşat makamının sahibi. Yeter mi? Yetmez. Allah-u Teala onun görme hassası olan basar hassasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi de alacaktır. İkinci Furkan.
herhangi bir kişiye baktığı gibi bakmayacaktır kişiye. İrşat makamının sahibine bakacaktır. Ona göre artık perdeler açılmıştır. Neden öyle olduğunu araştırmaya başlayacaktır kişi. Her araştırdığında biraz daha sevecektir. Her seferinde, her araştırmanın arkasından daha sağlam deliller çıkacaktır ortaya. Ne olacaktır kişi? İrşat makamına artık herhangi bir kişiye baktığı gibi bakmayacaktır. Bir irşat makamına, bir mürşide baktığı gibi bakacaktır. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah Teala onun kulaklarındaki vakrayı alacaktır. O zaman kişi bizim söylediklerimizi dinlediğinde Kur'an'ın kendisine o güne kadar kapalı olan kesimlerinin kokusunu almaya başlayacaktır. Hissetmeye başlayacaktır Kur'an'ın temel hükümlerini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mümin kulağından sulanır. Ama ifadeye dikkat edin, mümin diyor. Mümin olamazsa kişi kulağından sulanmaz. Sulanması mümkün değildir. Yani ne demek istiyorsun diyeceksiniz şimdi bana. Allah'a inanan demek değil mi mümin? Allah'a inanan demek ama Allah'a inanan demek değil. Hayır, bilmece söylemedim. Gerçekten mümin kelimesinin kelime manası, lügat manası inanan demek. İman, inanmak, mümin imanın sahibi olan, yani inanmanın sahibi olan, yani inanan. Ama Kur'an'daki mümin kelimesi farklı bir mana ifade ediyor. İnananlardan, Allah'a inananlardan, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler öyleyse mümin olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemeyen bir kişinin mümin olması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, sadece onlar mümin olabilirler. Öyleyse müminler kulaklarından sulanırlar. Allah'a ulaşmayı dinemedikçe bizim sözlerimiz size bir tesir icra etmez. Ama bir dilerseniz o zaman söylediklerimizin hepsinin arkasındaki hikmeti adım adım hissetmeye başlayacaksınız. Ve bize karşı o güne kadar hiç duymadığınız bir sevgi duyacaksınız. Bu sevgi ilahidir. Allah'a karşı sevgi duyacağınız için bizi seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, çünkü Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı alacak. Yeter mi? Yetmez. Bir de işitme hastanız var ve mühürlü. O mühürlü olan İşitme hastanızın da mührünü açacak Allah Teala. Dördüncü Furkan oldu. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi aldı. Görme hastanızın üzerindeki gışaveti aldı. Kulaklarınızdaki vakrayı aldı. İşitme hastanızın üzerindeki mührü aldı. Sonra kalbinize sıra geldi. Allah Teala kalbinizin mührünü açacak. Kalbinizdeki idraki önleyen ilahi kompütürü, ekinneti oradan alacak ve yerine ihbat koyacak.
Kalbinizin mührünün açılması, beşinci Furkan. Kalbinizin ekinetinin alınması, altıncı Furkan. Kalbinize ihbat konması, mühbit olabilmeniz, yedinci Allah Teala'nın yedinci ihsanı. Ve bu ihsanlarla işiten, bilen ve gören oldunuz. Ondan evvel bir ölüydünüz. Allah'a göre Allah kör, sağır ve dilsiz olan insanları, yani söylediğim ameliyeden geçmemiş olan insanları ölüler olarak kabul ediyor. Enam 36'da sen mezardaki ölülere eşittiremezsin diyor. Onlar kör, sağır ve dilsizdirler diyor. Aslında diyeceksiniz ki olabilir de ben kör, sağır ve dilsiz değilim. Ben hem seni görüyorum, hem de sözlerini işitiyorum, hem de seninle de konuşabilirim. Açarım telefonu, karşılıklı konuşabiliriz. Evet, hepsi doğru. Ama aslında görmüyorsunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, bizi göremiyorsunuz. Sözlerimizi anlamanız da mümkün değildir. Kalbinize sözlerimizi yerleştirmeniz de mümkün değildir, sevgili kardeşlerim. Sanki bir bilmece gibi mi konuşuyoruz? Hiç alakası yok. Son derece basit gerçeklerinden bahsediyoruz Kur'an-ı Kerim'in. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Size furkanlar veririm diyor. Ama furkanları verdikten sonra bir şey daha söylüyor. Ne söylüyor? Ve günahlarınızı örterim diyor. Ne yaptı? Her verdiği furkanda o güne kadarki toplam günahlarımızın 7'de birini örttü, örttü, örttü. 7'de 7'ye tamamladı. Yani bütün günahlarınız örtüldü. Ve siz hem günahları örtülmüş, hem işiten, gören ve bilen birisi oldunuz. Akıl eden birisi oldunuz. İdrak eden birisi oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Ve yetmez, cennetin de sahibi oldunuz. Neden cennetin sahibi oldunuz? Birinci faktör, sevaplarınız günahlarınızı aştı. Neden? Çünkü bütün günahlarınız örtüldüğü için günahlarınız sıfır. Sevaplarınız kaldı. Bir derecelik sevabınız olsa bile gideceğiniz yer Allah'ın cenneti. Ve sıfır sevaplı hiç kimse yaşamamış dünya üzerinde ve kainatta. En ufak bir güzel davranışınız size mutlaka derecat kazandırır. Ve hem de bir tek derece olsa bile o en az 10 derece olarak yazılır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tebliğ herkese yapılır. Bu bizim yaptığımız tebliğdir. Allah'a ulaşmayı dilemeye sizleri davet ediyoruz. Bu davetin adı tebliğdir. Bir sualimiz var. Ne kaybedersiniz? Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek, cehennem veya cenneti seçmek. Ama diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin ve soruyoruz size, dilediğiniz takdirde ne kaybedersiniz? Öyleyse Allah'ın cennetini kazanmak, bu her furkan bir dakikalık zaman alır sadece. Daha fazla alması mümkün değildir. Ve 7 dakika evvel cehenneme gidecek olan sizler, 7 dakika sonra Allah'ın cenneti için hazırsınız. Nerede söylüyor Allah Teala günahları sevaplarından fazla olanları? Müminin 102 ve 103. Müminin 102, kimin sevap tartıları ağır olursa onlar takva sahipleridir diyor Allah Teala.
takva sahiplerinin gideceği yerse cennettir. Müminin suresi aynı surenin bir sonraki ayet-i kerimesi, 103. ayet-i kerimesi. Kiminde günah tartıları ağır olursa ya da sevap tartıları hafif olursa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Dikkat edin ki her şey Kur'an-ı Kerim'de kelime kelime açılıyor önünüze. Perde perde açılıyor ufuklar. Bunları açan o kutsal anahtarsa sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ruhunuzu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zaman siz bir, Allah'a inanıyorsunuz. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına da inanıyorsunuz. Üç, bunun üzerinize farz olduğuna da inanıyorsunuz. Ve dört, Allah-u Teala'nın söz verdiği gibi, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka sizi kendisine ulaştıracağına da inanıyorsunuz. Ama onu anlatmadık daha. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allahu yeştebi ileyhi men yunib. Yeştebi ileyhi men yeşayu. Bir defa daha tekrar edeyim. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim yönelirse Allah'a, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelen kişiyi, başka bir ifadeyle, Allah'a yönelen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın garantisi. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah'a yöneldiniz, Allah'ın verdiği garanti, kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte Allah-u Teala Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah dilediğini, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyeni dalalette bırakır. E kim Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte olay bu kadar basit. Sadece 7 dakika. Cehennemle cennetin arası sadece 7 dakika. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah derhal o kişinin Allah'a ulaşma dileğini işitir, bilir ve görür. Allah'ı basirin bil ibad. Allah kullarını görendir, görücüdür. Allahü semiül alim. Allah işitir ve bilir. İşitir, bilir ve görür. Kalbinizdeki talebi görür görmez de rahim esmasıyla tecelli eder. Bu esma herkeste tecelli etmez sevgili kardeşlerim. Rahman esması Allah-u Teala'nın herkes içindir. Herkesin rızkı Allah'ın katında taksim edilmiştir. Yemek için gıdaya ihtiyacınız var. Allah garanti ediyor bunu. Yaşamak için havaya ihtiyacınız var. İçmek için suya ihtiyacınız var. Hepsini Allah-u Teala çevre şartlarında sizlere yaratmış. Bu buradaki yaratıcı faktör Allah'ın Rahim esması değildir, Rahman esmasıdır. Rahim kelimesi bizim lügat
manasında merhamet kelimesinin de muhtevasını, acıma kelimesinin de muhtevasını içeriyor. Ve bizim bütün Kur'an tefsirleri lügat manalarına göre değerlendirildiği için nerede takva kelimesi konursa takva sakınmak, çekinmek, korkmak manasına geliyor. Hep aynı kelime kullanılmış. Yedi kat takvanın, yedi safha takvanın hepsi Allah'tan korkmak olmuş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi sadece mutluluğa götürmek üzere Allah Teala tarafından dizayn edilmiştir ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. İşte Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak ve bunun üzerinize farz olduğuna inanmak, bu inançların sahibiyseniz iş sadece dördüncüsüne kalır. Allah'ın verdiği sözü mutlaka yerine getireceğine inanmak. Şimdi demin söylediğimiz iki tane ayeti belleğinize, hafızanıza yerleştirirseniz şunu görüyorsunuz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde koymuş Kur'an'da bunu kanun olarak. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın bir insanı, insanın ruhunu hayattayken o kişi kendisine ulaştırması onun üçüncü kat cennetine sebebiyet verir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an 7 dakika sonra birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı şuradan kalbinden dilemişse o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar sade bir Kur'an hakikatiyle karşı karşıyasınız. Ve kim Kur'an-ı Kerim ayetlerine inanıyorsa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın kendisini mutlaka Allah'a ulaştıracağına, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıracağına kesin olarak yakin hasıl ederek iman eder. Böyle insanlar var mı? Evet, onlara huşu sahipleri diyor Allah Teala. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah Teala diyor ki "Vestaînü bis sabr ve salâte innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn." اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Diyor ki Allah Teala Allah'tan sabırla ve hacet namazı kılarak istihaneyi yani irşat makamının kim olduğunu Allah'tan isteyin. Bu kebiretün bir iştir, zor bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Ve Allah'a rücu edeceklerine de yani ruhlarının ölümden sonra Allah'a tekrar geri döneceğine de gene kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte dördüncü faktör. Bir defa daha tekrar edelim. Bir, Allah'a inanmak. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Dördüncüsü de eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanmak. Yani bu ayetlerdeki gibi kesin şekilde inanmak. Öyleyse şu iş farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Onu düşünelim bakalım. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı?
Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'de iki kelimeyle anlatılıyor. Bir tanesi amen olmak. Aynı zamanda imanı da gösteriyor. Amen olan kişi imanın sahibidir. Yani inanandır. Ama amen olan kişinin gerçek hüviyeti Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Yani Allah'a inanan da aminü kelimesiyle ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen de aminü kelimesiyle ifade ediliyor. Mürşidine ulaşan da, ruhunu Allah'a ulaştıran da, fizik vücudunu Allah'a teslim eden de, nefsini Allah'a teslim eden de, irşada ulaşan da, iradesini Allah'a teslim eden de, hepsi aminü olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse amin olmak müessesesine dikkatle bakın ki bu bütün safhaları kaplayan bir ifade. Takva sahibi olmak da öyle. Şimdi beraberce Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel. Münip olmak, Allah'a yönelmek, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek demek. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o yönelirse Allah'a ulaşmayı dileyendir. Yani takva sahibidir. Bu ayet onu söylüyor. Münibine ileyhi, ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve yettekun, ve takva sahibi ol. Bu bir emirdir. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir emir söz konusuysa buradaki gibi o bir emirdir ve Allah Teala bu emirle bize diyor ki Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece takva sahibi olun. Üzerinize farz diyor. Peki bu kadar mı bu yönelmek? Hayır, bu kadar değil. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki münibine ileyhi ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Münibine ileyhi kullanmıyor, affedersiniz. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Üzerinize azap gelmeden evvel, ister cehennem azabı deyin, ister kabir azabı deyin, İkisi de gelmeden evvel, yani bu dünya hayatını yaşarken, üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Bununla da yetinmiyor ve diyor ki ve Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani diledikten sonra ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonra fizik vücudunuzu, daha sonra nefsinizi, daha sonra iradenizi. Bu ayet hepsini kapsıyor. Öyleyse Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmenin münip olmanın takva sahibi olmak olduğunu gördük. Ve takva sahibi olan herkes mutlaka Allah'ın cennetine gider. Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. Gidecekleri yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah Teala Yunus suresinin

da müjdeler vardır. Demin söylediğimiz Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi beyettekun diyordu Allah Teala. Allah'a yönelin ve takva sahibi olun diyordu. Burada da ellezine amenu ve kanu yettekun diyor Allah Teala. Ellezine amenu, onlar amenudurlar. Ve kanu yettekun ve amenu olunca takva sahibi oldular diyor Allah Teala. Amenu olmakla, yani amenu olmanın bu seviyesiyle takva sahibi olmak cehennemden kurtulmayı ifade ediyor. Aynı seviyeyi işaret ediyor. Amenu olanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler de gene Allah'a ulaşmayı dileyenler, her ikisi de mutlaka kişiyi kurtuluşa ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere öyle bir kapı açmış ki Allah Teala, iblis bu kapıyı kapatmak için tam 14 asır uğraşmış. Ve insanları Kur'an'dan din öğrenmekten alıkoymuş. Ve insanlar kitaplara müracaat etmişler dinlerini öğrenebilmek için. İnsanların yazdığı kitaplar Kur'an'ın yerini almış. Öğretimden ve öğrenmeden bahsediyorum. Yoksa ibadet hükümleri bütün boyutlarıyla devam ediyor. Ve en kötüsü, İblis hedefleri unutturmuş ve o hedeflere ulaşmak için kullanılan vasıtaları hedef yapmış. İşte bugün İslam'ın hedefleri neler deyince hepiniz bana İslam'ın 5 şartını söyleyeceksiniz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet gelmek, getirmek. İşte ben bunun için dünyaya geldim diyeceksiniz. O ilmi kitaplardan öğrenen herkes için durum budur. Ve bu yalandır, yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'e hiç uymamaktadır. Çünkü namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi ibadettir ve vasıtadır. Hedefse Allah'a ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etmektir. Sahabenin teslim ettiği gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi dikkate alın. Size mutluluktan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ilk adımı attınız. Sonra mı? Sonra Allah Teala sizi o mürşidinize ulaştıracak. Size onun sevgisini de verecek. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Namazları size sevdirecek olan o, oruçları sevdirecek olan o, bütün ibadetleri sever hale getirecek gene o. Siz sevmeyeceksiniz. Sevdirileceksiniz. Garanti ediyor Allah Teala. Ve irşat makamını da seveceksiniz. Onu da garanti ediyor. Yeter mi? Yetmez. Tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. O ayrılan ruhu kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor Allah Teala. Bu süreç içerisinde ruhunuz Allah'a doğru yol alabilmesi için ruhunuzun Allah Teala nefs tezkesini size sevdiriyor ve nefsinizin kalbine Allah'ın nurları evvela %2 rahmet, sonra da %7 fazıllar, fazıllar, fazıllar, 7 defa %7 fazıl toplanıyor nefsinizin kalbinde. 2 de rahmet, nefsinizin kalbindeki nurlar %51 olduğunda ruhunuz 7 tane gök katını aşmış oluyor. Her gök katında sadece nefsinizin kalbinin %7 nurlanması Allah için yeterlidir. Ve bu zevki, bu sevgiyi O verecek size. Kendinizi hiçbir şekilde zorlamayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bunları bir zevkle gerçekleştirir. Ve Allah'a mutlaka o kişinin ruhu hayattayken ulaşır. Eğer 6 aylık bir ömrü varsa o noktadan itibaren. Yok, 6 aylık ömrü yok. 2 ay sonra öldü kişi. 2 ay sonra öldü ama daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez. 7 dakika sonra Allah'ın cennetine ehil oldu. 1. kat cennet. Eğer bu kişi mürşidine ulaşıp da ölmüşse 2. kat cennetinde sahibi.

ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse, bu ölüm 5-6 ay sonraki bir ölümdür. Bu ulaşmayı 2 ayda tamamlayanlar da oldu içimizde sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu ruhunu ölmeden Allah'a ulaştıranların hüviyetine baktığımız zaman, ulaştıranlar sadece 3. kat cennetin sahibi olmuyorlar. Aynı zamanda dünya saadetinde %50'den fazlası onların oluyor. Neden? Çünkü nefslerinin kalbindeki afetler, Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak ettiklerini işleyen afetler %100 iken %49'a düşmüştür bu noktada. Faziletler afetleri aşmıştır. Ve kişi dünya hayatını yaşarken dünya hayatında da %50'den daha fazla bir mutluluğu her gün yaşamaya devam edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir noktaya daha geldik. Şu zaman denilen müessese öyle hızlı geçiyor ki hemen bitiveriyor. İşte gene zamanımız tükendi. Oysa ki biz size doyamadık. Siz bize duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Sözlerimizi duydunuz mu? Bize doydunuz mu? Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu sohbetimizde sizlere hidayeti anlatacağız. Hidayet Kur'an'ın bel kemiğidir. Hidayet konunun, dinin temelidir. Allah Teala bize ruh, veç, nefs ve irade olmak üzere dört ayrı muhteva vermiştir. Ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz bir bütünü oluşturur. Ve Allah Teala bunların hepsini kendisine teslimini istiyor. Öyleyse hidayet dediğimiz zaman hidayet dört tane teslim ihtiva eder. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Bu dört tane teslime ulaşabilmemiz 7 safhada gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha.

Mürşide ulaşıp taviyet, ikinci safa, ruhun teslimi, ilk teslim, üçüncü safa. Dördüncü safhada fizik vücudumuzu teslim ediyoruz. Beşinci safhada nefsimizi teslim ediyoruz. Altıncı safhada irşad oluyoruz. Yedinci safhada irademizi teslim ediyoruz. Öyleyse yedi safhalık bir İslam merdiveninde 28 basamaktan oluşuyor. Dört tane teslim var. Ruhun, veçin, nefsin ve hidayet, iradenin Allah'a teslimi. Ve bu teslimlerden her birisi bir hidayetin önemli halkasını oluşturur. Ama hidayetin muhtevasına baktığımız zaman nasıl Allah Teala bütün kavramları yedi safha halinde dizayn etmişse ve bir paralellik içinde ortaya koymuşsa, hidayet de bu standartlar içerisinde. Hidayetin birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu. Allah Teala diyor ki Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde "Ve'tesimu bihablillahi cemian." Hepiniz diyor "Bihablillahi" Allah'ın ipine "Ve'tesimu" sarılın. Allah'ın ipini sımsıkı yakalayın. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Hepiniz. Ve la teferreku. Ve fırkalara ayrılmayın. Son derece önemli bir konu. Fırkalara ayrılmayın. İşte Hazreti İbrahim'in Hanef dininin muhtevasına baktığımız zaman fırkalara ayrılmamanın temel teşkil ettiğini görüyoruz. Yani burada Allah Teala Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın demekle bu Ali İmran suresinin 103. ayet kerimesinde bize aslında Rum suresinin 31. ayet kerimesini söylemiş oluyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Rum 31 ve 32'yi vermiş oluyor bu ifadeyle. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Orada ne diyor Allah Teala Rum 31 ve 32'de? Allah'a mülaki olmayı dileyin. Böylece Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve o müşriklerden olmayın ki böylece onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Diyor Allah-u Teala, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte fırkalara ayrılanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Buradaki ifadeyle, Ali İmran 103'teki ifadeyle Allah'ın ipine sımsıkı sarılan bir tane ip var. O ip sırat-ı müstakimdir. İnsanları Allah'a ulaştırır. O ipe sımsıkı sarılın, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala. Ayrılan ne olur? Ayrılan şirkte olur. Fırkalara ayrılmıştır. Ve o kişi şirktedir. Gideceği yerde cehennemdir. Takva sahibi olamaz. Devam ediyor Allah Teala Ali İmran 103'te. Veskürü nimet Allahi aleyküm. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin ki, düşünün ki, hatırlayın ki, iz kuntum adaen. Siz
birbirinize adavetle, düşmanlıkla ilişki içerisindeydiniz. Sizler birbirinizin düşmanıydınız. Ayrı ayrı kabilelerdeydiniz. Her kabilede başka kabilelerden mutlaka birkaç kişiyi öldürmek söz konusuydu. O kabilelerdekiler de diğer kabilelerden birkaç kişiyi öldürmüşlerdi muhakkak. Ve kabileler arasında kan davası vardı. Bu sebeple kabileler arasında uduvet, düşmanlık, adavet bütün gücüyle vardı. Allah Teala diyor ki fe ellefe beyne kulubikum. Sonra o Allah kalplerinizin arasını birleştirdi diyor. Kalplerinizin arasını telif etti, birleştirdi yani kalplerinizi birbirinize sevdirdi. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Ve asfahtüm bi nimetihi ihvana. Ve Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz diyor Allah Teala. Ve artık o zaman ya da kalplerinizin arasında Allah Teala telif ettiği zaman, birleştirdiği zaman onun bu nimetiyle kalplerinizi birleştirmesiyle ihvan oldunuz, kardeşler oldunuz diyor Allah Teala. Ve kuntum idiniz ala şef'a hufretün minen nari. Ve kuntum siz idiniz ala üzerinde şef'a. Hufretün minen nari, ateşten bir çukurun kenarında bulunuyordunuz. Ala şefa hufretün ateşten hufretün bir çukurun minen nari, ateşten bir çukurun kenarında bulunuyordunuz. İdiniz. Hufretün çukur minen nari ateşten. Ala üzerinde şefa kenarı üzerinde. Kuntum idiniz. Ve enkazukum minha ve sizi kurtardı oradan diyor Allah Teala. Kazazede oldunuz. Sizi oradan kurtardı. Ve o zaman ki Allah enkazukum sizi kurtardı minha ondan oradan. Ve kezalike işte böyle yübey yinullahu Allah beyan ediyor, açıklıyor. Lekum sizin için sizlere ayatihi ayetlerini lalekum tetedun umulur ki hidayete erersiniz. Burada Allah Teala dalalette olan birbirlerine düşman olan kavimleri Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyerek ki diledikleri takdirde fırkalara ayrılmaktan kurtulacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyerek diledikleri anda fırkalara ayrılmaktan kurtularak birinci safa hidayete adım atmalarını Allah Teala ifade ediyor. Ali İmran Suresi'nin 103. ayet-i kerimesi. İkinci safa burada ne oluyor? Herkes, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah onları başlangıçta seçmiş. Seçilenlerden sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dedikten sonra
Allah onların üzerinde tecelli etmiş ve

Göğüslerinden kalplerine nur yolu açmış. Sonra zikir yapmışlar kalplerine. Rahmet nuru girmiş. Bu muhteva içerisinde Allah-u Teala onların kalbine ulaşmış. Kalplerini Allah'a çevirmiş. Onların irşat makamına bakış açılarını değiştirmiş. Onlar irşat makamını herhangi bir kişi gibi görürlerken, artık irşat makamını irşada yetkili kılınan bir kişi olarak görmeye başlamışlar. Onun söylediklerini işitmeye ve idrak etmeye başlamışlar. Ve bu öğrendikleri ilmi kalplerine indirmişler. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı diledikleri için onların kalplerine ulaşmış, kalplerini Allah'a çevirmiş. O kişilerin gözlerini ve görme hastalarını irşat makamını irşat makamı olarak görmek istikametinde açmış. Kulaklarını ve işitme hastalarını açmış irşat makamının söylediklerini dinleyebilecek ve anlayabilecek ve bundan zevk alır hale getirmiş. Sonra Allah'a ulaşmayı denemelerini sağlamış. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek bu konunun içine girmişler. Ve de orada mürşitlerine ulaşacakları noktaya ulaştırmış Allah-u Teala onları. İrşad sevgisi vermiş. Huşu sahibi kılmış. Zikir yaptıkları için, kalplerine yüzdeki rahmet nuru girdiği için huşu sahibi olmuşlar. Huşu sahibi olunca mürşide ulaşmak yetkisinin de sahibi olmuşlar. Hacet namazını kılmışlar. Mürşitlerine ulaşmışlar ve tabi olmuşlar. Burası ikinci safhasını anlatıyor hidayetin. Meryem suresi 43. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunun hidayetin ikinci safhası olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim babasına diyor ki, ya ebeti, ey babam, inni muhakkak ki ben, kat ca'eni minel ilmi, ilimden andolsun ki bana geldi, ma lem yetike, ma ki o şey, o ilim, lem yetike sana gelmedi. Fettebiini, öyleyse bana tabi ol, ittiba et. Ehdike ve seni hidayet edeyim. Sıratan seviyya. Sırat-ı müstakime. Sırat-ı seviyeye yani düzgün seviyeli Allah'a ulaştıran bir yola hidayet edeyim. Ehdikum. Ehdike seni hidayet edeyim. Ehdikum olsaydı sizlere olacaktı. Öyleyse tabiiyetle beraber bir yola tabiiyet söz konusu. Abi bildiğiniz gibi Hazreti İbrahim'in babası tabi olmuyor. Ve tabi olmayınca kurtulamıyor. Ve sonra ne olur? Bir kişi tabi olursa, tabi olursa Allah onun üzerinde işlemlerini gerçekleştirecektir. Tabi olduğu anda o kişinin başının üzerine Devrin İmamı'nın ruhu gelecektir. Ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi.
vücudu terk et, Allah'a dön emrine verecektir. Ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelecek. Vücudun içine girmeyecek, başının üzerinde kalacak. Kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazıyor tabi olduğu zaman. O kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse çok yönlü bir müessese var. Kişinin iradesi afetlere karşı güçleniyor. O güne kadar Allah-u Teala o kişiye 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde kim tabi olup da nefs tezkiyesine başlarsa o zaman Allah onların günahlarını sevaba çevirir buyuruyor. Kişinin günahları sevaba çevriliyor. Bu tabiyetin gereği ve o güne kadar bir rovan alan kişi yüzdelilik kazancı karşılığı o günden itibaren 1'e 100 almaya başlıyor. Ve bu minval üzere devam ediyor. Ruhu Allah'a doğru kişinin yola çıkıyor. Sırasıyla %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, vardiye ve teskiye kademelerini aşıyor. Ruh da bunların her birinde bir gök katı yükseliyor. Ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Üçüncü safa Allah'ın zatına ruhun ulaşma noktası. Her bir kademede %7 nur birikimi gerçekleşir. Önce nefsi emmare. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberru nefsi innen nefsele emmaretin bissu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Bu konunun başlangıcı. Sonra nefsi levvame, kişi nefsini levm ediyor. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Nefsi emmare de ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşıyor ve kişi 1'e 100 almaya devam ediyor Allah'a ulaşmayı dilediğinden itibaren. Sonra daha ötede ikinci kata ulaşıyor ruh, burası nefsi. Levvame kişi nefsini levm ediyor, kınıyor. Sonra nefsi mülkime kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ve elhamaha fücura ve elhamaha ve fücuraha takvaha. O kişiye takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Fecr suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince, Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince, sonra 4. defa %7 nur birikimi, mutmainne kişi doyuma ulaşıyor. Mutmain oluyor. 5. defa %7 nur birikimi, ruh 5. katta kişi Allah'tan razı oluyor, razıya. 6. defa %7 nur birikimi, Allah da ondan razı oluyor, var diye. Allah Teala buyuruyor ki ya eyyetühen nefsin mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, mutmainne kademesi, 4. kademe, Allah'tan razı ol, 5. kademe ve Allah'ın da rızasını kazan, 1.'si radiye, 2.'si vardiye ve Rabbine geri dön diyor ruha.
Fizik vücuda da kullarımın arasına girer ve cennetime giriliyor. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ulaşınca kişi gerçek anlamda hidayete ermiş oluyor. Hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Allah Teala muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır diyor. Ve yine Allah Teala inne hüdallahil hüdallahi huvel hüda, muhakkak ki hidayet var ya, işte o muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir diyor. İnne hüdallahi, muhakkak ki Allah'a ulaşmak, ve işte o el hüda, hidayettir diyor. Üçüncü safayı safa olarak veren Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki velen terda ankel yehudu velen nasara hatta tettebiya millettuhum. Velen terda senden razı olmazlar. Yani razı olmazlar. Anke senden el Yehudu Yahudiler velen Nesara ve Hristiyanlar senden razı olmazlar. Hatta oluncaya kadar tettebi'a milletühüm onların dinlerine tabi olacağın zamana kadar. Tabi olana kadar. Kul de ki inne hüdallahi huvel huda Bakara 120. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. İşte bu ruhun Allah'a ulaşması üçüncü hidayet. Allah Teala ruhu Allah'a ulaştırdıktan sonra o kişi zikrini artırmaya devam ediyor. Ve Allah Teala fizik vücudu teslim ettiğinde yeni bir hidayeti oluşturuyor. Ne olur kişi ruhunu Allah'a teslim etmiş, 7 tane gök katına yükselmiş ruh, Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş. Bundan sonra dik yokuş başlıyor. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı kalkmıştır. Şeytan devrededir, insanı devamlı bezdirmeye çalışır. Buna rağmen kişi zikrini 3 saatlik bir zikirden 18 saatlik bir zikre ulaştırmak mecburiyetinde. Bu gerçekten dik bir yokuştur. Ve burada da bu yokuşun sonunda fizik vücut Allah'a teslim olur. Nefsin kalbinde %80'den fazla nur birikimi gerçekleşmiştir. Hac 37'de Allah Teala diyor ki Len yenâlellâhe lehumûhâ ve lâ dimâühâ.

Dina Lohut. Onun yani kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Velakin ina Lohut takva. Velakin sizden ona takva ulaşır. Kezalike sahharaha lekum. İşte böylece size kezalike işte bunun gibi sahharaha musahhar kıldı size lekum sizin için onu yani hidayeti sizin için musahhar kıldı. Li tükebbirullâhe alâ mâ hedâkum. Sizi hidayete alâ mâ hedâkum, sizi hidayete erdirmesi üzerine Allah-u Teala'yı tekbir etmeniz için, yüceltmeniz için. Ebeşiril muhsinin ve muhsinleri müjdele. Burası yine sizi hidayete erdirdiği için diyor ve ma halakum dediği için hidayetten bahseden bir ayet-i kerime ve burada açık bir şekilde fizik vücudun hidayeti söz konusu. Bu hidayetin fizik vücudun teslimi olduğunu nereden anlıyoruz? Muhsinler kelimesini kullanıyor Allah Teala. Muhsinler ruhlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere muhsinler diyor Allah Teala. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. Secde suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Velev şi'na, eğer biz dileseydik, ateyna verirdik külle nefsin hüdâhe, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik. Ve lakin hakkal kavlu minni, lakin hakkal kavlu sözüm hak oldu minni benden, le emne cehenneme minel cinneti ben nasi icmain, le emne İmla edeceğim, dolduracağım cehenneme cehennemi minel cinneti ve nasi cinlerle ve insanlarla ecmain tamamen. Cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım. Sözü hak oldu. Ama nefslere de hidayetlerini verirdim diyor Allah-u Teala. Nefslere Allah-u Teala'nın hidayet vermesi, beşinci katta o nefsin daimi zikre ulaşmasıyla gerçekleşiyor. Altıncı safa Yunus Suresinin 9. ayet-i kerimesi. Altıncı safa hidayet. اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ. Onlar ki amin olmuşlardır ve nefsi ıslah edici ameller işlemektedirler. لِيَهْد۪يهِمْ رَبِّهُمْ. Onları Rableri ulaştırır. Bi imanihim, imanları ile tercih min tahtiyel enharu fi cennetin naim. Naim cennetlerine ulaştırır. Kim bu insanlar? Amin olanlar ve Allah-u Teala'nın amin-i salihat işleyenleri naim cennetlerine ulaştırır diyor. Naim cennetleri muhlisler için geçerlidir. Muhlisler de Allah'a nefslerini teslim ettikten sonra 7 tane gök katını görenler, görmeye başlayanlar, onlar muhlisler oluyor. Hidayetin 6. safhası
Burada Allah Teala yehtihim rabbühüm diyor bir imanihim. İmanlarıyla onları hidayete erdirir. Bu hidayet, ulaştıkları hidayet nefsin teslimi. Nefsin tesliminden sonraki muhlisler kademesi. İhlas makamı, ulul-elbab makamından sonra gelen bir makam. Böyle belki ayette, secde 13'te nefsini tezkiye etmiş olan insanların daimi zikre ulaşmasıyla bir hedefe ulaşması söz konusu. Bu nefsin tesliminden sonraki devre 6. safa kişinin muhlis olması. Yani tövbe-i nasuh'a davet edilip tövbe-i nasuh'la tövbe etmesi. Birinci tövbesi mürşidin önünde yapılıyordu. Günahları sevaba çevriliyordu. İkinci tövbesi Allah'ın huzurunda yapılıyor. Allah'ın söylediklerini tekrar ederek burada artık kesin olarak Allah'tan vahiy almaya başlamış birisi var. Daimi zikrin sahibi ve ulul elbab. Ne diyor Allah Teala? Li ulul elbab veskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. O ulul elbab var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. İşte İhlas makamı bundan sonraki makamdır. Ulul-elbab makamında 7 yer katı gösterilir ama İhlas makamında 7 tane gök katı gösterilir. Bundan sonra kişi salah makamına ulaşır ve salah makamı iradenin de teslimini içerir. Bu hidayeti Araf suresinin 159. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Emin kavmi Musa ümmetün yehtune bil hakkı ve bihi yadirun. Ve Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet vardır ümmetün. Yehtune hidayet eder, ulaştırır. Bil hakkı, hakka ve bihi yadilun. Ve onunla adaletle hükmederler. Yani hakkı hak ile hak da adaletin gerçeğidir. Onlar adaletle hükmederler. Bütün sahabe bu 7 tane hidayetin hepsini yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Sahabe tağuta kul idiler, Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı denediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah'ın kulu oluyorlar. Tağutun kuluymuşlar. Tağutun kuluyken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'ın kulu olmuşlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra hepsi mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Mümin 11'de Allah Teala orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Peki hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsi ulaştılar. Bütün sahabe
ruhlarını Allah'a ulaştırdılar, hidayete erdiler. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen olanı sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleridir. Ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Üçüncü safa, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp ruhun hidayetine de ulaşmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş mi sahabe? Etmiş. Ali İmran 20'de Allah Teala diyor ki o ümmülere ve kitap sahiplerine de ki Habibim, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Peki hepsi ullelbap olmuşlar mı? Olmuşlar. Allah Teala daimi zikrin sahibi olduklarını söylüyor sahabenin. Ullelbap olduklarını söylüyor. Daimi zikrin sahibi manasına. Ullelbap kimdir ullelbap? Allah Teala diyor ki li ullelbap yeskürünallâhe kıyamen kuvveden ve lâ cünübihim. O ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de o ullelbap daima Allah'ı zikrederler diyor. Ali İmran 90-91, 190-191. Ve de bütün sahabenin ullelbap olduğunu görüyoruz. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Gene aynı ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala o onlar ki sözün ahsen olanına tabi olurlar, sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onlar hidayet erdiler ve onlar ullelbap oldular diyor. Peki bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o ümmelere ve kafirlere deyin ki sizin de sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Peki bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına ulaşmışlar mı? Hepsi. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Tevbe 100'de o sabikunel evvelin var ya, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse sabikunel ahirin ensardan oluşmuş, macirinden oluşmuş, bir de onlara ihsanla tabi olanlardan oluşmuş. Böyle bir şey için, kendilerine tabi olunabilmesi için mutlaka iradelerini Allah'a teslim edip, Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle onların müşerref olmaları lazım. Gerçekleşmiş, bütün sahabe irşada memur ve mezun kılınmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet konusundaki 7 tane safa bu minval üzere gerçekleşiyor. Allah-u Teala'nın hepinizi bütün hidayetlere ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla, sözlerimizle inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Konumuz o, mutluluk. Allah'ın sizi o hedefe yönelik olarak yarattığını hiç unutmayın. Allah'ın hepinizi ama hepinizi yaratmaktan bir tek muradı var. Sadece hepinizin mutlu olmasını ister. Hepinizden istediği tek şey sizlerin mutlu olmanız. Sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan mutlu olur. Ama diğer taraftan mutluluğu kendi iradenizle elde etmeniz asıldır. Siz iradenizi kullanmadıkça mutlu olamazsınız. Allah Teala herkesi mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama hiç kimse iradesini kullanmadan mutlu olamaz. Allah Teala bütün insanları mutlu olmak için yaratmıştır. Mutlu olabilenler iradelerini kullanarak Allah'a ulaşmayı o serbest iradeleriyle dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi cennet saadetinin mutlaka sahibi olmuştur. Evet, sadece bir dilek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir dilek. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bir tek dilek ve sonuç. Mutluluk. Bizi ilk defa dinleyen birisi şu anda ne yani, ben bir dilekle, bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilediğim için Allah Teala benim bütün günahlarımı falan bir tarafa bırakıp da beni cennetine mi alacak? Evet, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evet, Allah sizi cennetine alacak. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. O dilek iradenizin devreye girdiğini gösteriyor. İrade, Allah-u Teala'nın size verdiği bir kuvvet. Allah'a sonunda mutlaka teslim olmasını istediği bir kuvvet. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'ın muhtevasına dikkatle bakın. Allah sizden, hepinizden bir şey istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Mutluluğunuzun anahtarı bu dilektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin mutlaka sahibi olur. Cennetler 7 ayrı seviye ifade ediyor. Bu 7 seviye cennetlerin kişisel ulaşım noktalarına göre dağıtılmasından, adaletten kaynaklanıyor. İnsanlar birbirine eşit değildir. Allah'a daha çok bağlı olan insanlar, daha az bağlı olan insanlar, hiç bağlı olmayan insanlar, şeytana bağlı olan insanlar, şeytana daha çok bağlı olan insanlar,
çeşit çeşit insanlar var. Ve mükafat veya mücazat kişinin Allah'a verdiği öneme göre ve Allah'a hiç önem vermeyerek şeytana verdiği öneme göre. Sonuçlanırlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cennet adı verilen müesseseye dikkatle bakın. Cennet dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? Cennet dediğimiz zaman sonsuza kadar sürecek bir hayatta, hiç bitmeyecekmiş kadar uzun olan bir hayatta, sonsuz bir hayatta, orada cennette bulunmak mutluluğu enine boyuna gerekli detaylarıyla yaşamak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluğun standartlarında birinci kat cennetten başlayarak yedinci kat cennete kadar ulaşan bir spektrum söz konusu. Dünya mutluluğu ise bütün insanların yaşadığı normal standartlarda bir hayat yaşamak 14. basamağa kadar devam eder. Ondan sonra başkalarından farklı bir yapıya kavuşursunuz. Ve bu farklı yapıda dünya saadetinin de sahibi olursunuz. Dünya saadeti bu dünyada kazanılır ve bu dünyada yaşanır. Ama onun nihai hedefine ulaşmak bir dik yokuşu tırmanmak kadar zordur diyor Allah-u Teala. Öyleyse mutluluk denilen müesseseye dikkatle bakın. Allah-u Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister ve sizleri o kadar çok seviyor ki bu mutluluğu, cennet mutluluğunu, ki sonsuza kadar sürecek bir hayat, sonsuz bir mutluluk söz konusu, bu mutluluğu size bir hiç karşılığı adeta bedelsiz olarak hibe etmek için hazır. Vehbi olarak size vermek için hazır. Siz bir şey yapmayacaksınız, Allah yapacak. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizdeki dizayna dikkatle bakın. Siz bir talepte bulunacaksınız Allah-u Teala'dan. Diyeceksiniz ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bir küçücük hatırlatma, talebinizin gerçek olması asıldır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ben Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız, o zaman ölçüleri var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah mutlaka namazı sevdirir, özellikle zikri sevdirir, ibadetlerin her birisi o kişi için alelade vazifeler değil, birer zevk olmaya başlar. Bu, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğinin ölçüsüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişi mutlaka cennet saadetinin sahibi olmuştur. İşte mutluluk, mutluluk dediğiniz şey ikiye ayrılıyor. Bir cennet saadeti, bir de dünya saadeti. Şu anda dünyada verilen bu gezegende yaşıyorsunuz. Hepimiz yaşıyoruz.

Hep. Bir şikayet halini veya bir memnuniyet halini ifade eder. Allah'ın dostları mutludurlar. Onlar Allah'ın dostu oldukları zaman, yani ruhları Allah'a ulaştığı zaman, nefslerin afetlerinden yarısından fazlasını yok etmişlerdir. Ruhları %100 hasletlerle dolu, nefslerinin de kalbinde %50'den fazla, mesela %51 fazıl oluşmuş durumda. Öyleyse güzelliğe dönük davranış biçimleri 200'de 151, yani %75'in üzerinde. Zor bundan sonra başlar. Bu %51'i %100'e çıkarmak, yani daimi zikre ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, zikir mutluluğunuzun ölçüsüdür dersem doğruyu söylemiş olurum. Ne kadar çok zikir yaparsanız o kadar süre mutlu olursunuz. Zikir yapan bir insanın kalbi, daimi zikirde olan bir kişinin kalbiyle aynı hüviyettedir. Yani o kişinin kalbinde afetler yok. Bütün afetler zikir boyunca kapı dışarı edilir. Nefsin kalbi sadece faziletlerle, fazıllarla dolar. Fazıl, salavat ve rahmet nurları kalbi bütünüyle doldurur. Kalpte hiç karanlık, yani afetler kalmaz. Öyleyse zikir yapan herkes, zikir yaptığı sürece daimi zikirdeki bir kişinin hüviyetindedir. Yani afetler sıfırdır. Hasletler ve faziletler 200'de 200 her tarafı kaplamıştır. Allah'ın bütün emirlerine itaat edilir. Yasak ettiği hiçbir fiil işlenmez. İş dünyada negatif talep oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, zikrin mutluluğun temel vasıtası olduğunu unutmayın. Zikrinizi günün yarısından öteye taşıdığınız zaman artık fizik vücudunuzun teslimine, nefsinizin kalbinde %81 nur birikmesine az bir vakit kalmıştır. Kim günün yarısından daha fazla zikrediyorsa o dünya saadetinin tamamına yaklaşmış bir insandır. Ama tamamı ne zaman elde edilir? Daimi zikre ulaşıldığı zaman elde edilir. Sevgili kardeşlerim, o noktada Allah Teala'nın 200'de 200 üzerinden bir sonucuna ulaşılır. Yani ruhun hasletleri 100 üzerinden 100'dür. Nefsin afetlerinin yok olup yerini faziletlerin alması da gene %100'dür. Yani ruhu %100, nefsi de %100, birini hasletlerle birini faziletlerle dolu kabul edersek, ki faziletler hasletlerin aynıdır, 200'de 200 kişi Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiilleri hiç işlemiyor manası çıkıyor ortaya. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nedir insanları mutsuz eden şeyler? Ya kişinin kendi standartları içinde Allah ile olan ilişkilerinde hatalar yapması, emirleri dikkate almaması, gerçekleştirmemesi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesi, kişinin kendiyle Allah arasındaki ilişkilerde

hep Allah-u Teala'nın ona azap dokundurmasıyla noktalanır. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa kişi bilmediği bir huzursuzluğun içindedir. Neden bu huzursuzluğun oluştuğunu da fark edemez ama huzursuzdur. Sıkıntılıdır. Her yaptığı günahtan sonra, hatadan sonra azap dokunuruna, ricz ulaşır. Sonra geçer, o zamana kadar zaten başka bir hata daha işler. Ya bir emri gelmiştir, Allah-u Teala'nın gerçekleştirmemiştir. Ya da gene yasak ettiği bir fiili işlemiştir. Allah ile olan ilişkilerinde tekrar tekrar kişi huzursuz olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir de başkalarıyla olan ilişkileriniz sebebiyle mutlu veya mutsuz oluşunuz söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde sizi mutsuz yapan hususlar, Allah'ın bir emrini yerine getirmemeniz veya gene mutsuz yapan hususlardan bir ikincisi Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizdir. Arkasından huzursuzluk duyacaksınız. Allah üzerinize ricz bırakacak. Ve her olayda biliniz ki siz Allah'ı, emir ve kumanda merceği olan Rabbinizi oradan indirdiniz. Emir ve kumanda mevkiinden nefsinizin bir afetini onun yerine koydunuz. Ve Allah'ın emrine değil, nefsinizin afetinin emrine, ki ona tesir eden de şeytandır. Yani şeytanın emrine itaat ettiniz. Bunun karşılığı Allah Teala üzerinize ricz bırakır. Yani pislik, azap. Huzursuz olursunuz, farkına bile varmadığınız bir sebeple, sebebini bilemediğiniz bir huzursuzluk. Oysa ki Allah'ı tanısaydınız sebepleri bilecektiniz. Ama bildikçe mücadelenizi hızlandıracaktınız. Nefsinizle olan mücadeleniz demek, şeytanla olan mücadeleniz demek. Dikkat edin. Allah mı? O sizin mutlaka saadet içinde yaşamanızı ister. İblis mi? O da sizin mutlaka mutsuz olmanızı, huzursuz olmanızı, sıkıntı içerisinde yaşayan bir insan olmanızı ister. Hedefi mi? Sizlerden intikam almak. Niçin? Çünkü siz Adem Aleyhisselam'ın torunlarısınız. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetisiniz. Öyleyse sizden intikam alacak. Meselenin evveliyatına baktığımız zaman Adem Aleyhisselam'ın yaratılması sırasında Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a ruh verdikten sonra diyor ki bütün meleklere ve iblise, ben ona ruhumdan üfürdüm. Hadi bakalım şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Bütün melekler secde ediyorlar ama cin tayfesinden olan şeytan secde etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın emrine rağmen iblisin Allah'ın emrine, Allah'ı görmesine rağmen, sözünü duymasına rağmen bile bile itaat etmemesi, bu mahlukun kibirinin, gururunun ne noktada olduğunu unutmayın. Acaba kibirinin, gururunun arkasında ne var? Allah'ın kendisine verdiği ilim var. O ilmin sahibi olmuş Allah-u Teala, ona ilim vermiş. Zülmani ilimler dediğimiz ilimler, Allah'tan iblisin öğrendiği, sonucu belli olduğu için, iblisin gideceği yer cehennem olduğu için Allah'ın ona öğrettiği zulmani ilimler. Peki bu şeytanın tam zıttı olan bir varlık, bir Allah-u Teala'nın bir mahluku yaşıyor mu dünya üzerinde? Şeytanın tam zıttı olan bir insan yaşıyor. Hızır Aleyhisselam. O da ilmi ledunun sahibi, pozitif istikamette. Şeytan da
ilmi ledunun sahibi, yani Allah'ın gizli ilminin sahibi negatif istikamette. Birisi Hızır Aleyhisselam insanlara mutluluk vermek üzere var. Birisi iblis insanlara mutsuzluk vermek üzere var. Öyleyse bu bağlamda ikisini karşılaştırdığımız zaman birisi insanlardan bir varlık ama hayatını Allah Teala sonsuza kadar uzatmış. Hızır Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de kitaptan bir ilme sahip olan kişi diye geçiyor. Şeytan unutmayın ki secde etmeyince Allah Teala tarafından huzurundan kovuldu. O da Allah Teala'ya dedi ki kovulduktan sonra Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ben o Adem Aleyhisselam'ın zürriyetlerinin önünden, arkasından, sağından, solundan onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Her taraflarından tesir ederek ve sırat-ı müstakimin de üzerine oturarak onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Bütün devirlerde bunu yapacağım diyor İblis. Ve diyor onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Dikkat edin bir tabir, pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Yani insanların %90'dan fazlasını İblisin kendine bağlayacağı kesin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu pek az hariç hepsi mutlaka %90'ın üzerindedir. Hepsi diyor Allah Teala. Ve bu rakamsal değere dikkatle bakın. Pek az hariç insanların hepsini kendime bağlayacağım ifadesi bu rakamın %90'ın ötesinde olduğunu çok açık bir bağlamda veriyor. Allah Teala insanların ne kadar olduğunu ayırmadan bütün insanlar hüsrandadırlar diyor. Vel Asr suresinde Vel Asr asra zamana yemin olsun ki innel insane lefî hüsr muhakkak ki insanlar elbette hüsrandadırlar. İnsanlar yani insanların hepsi hüsrandadırlar. Sadece dört grup istisna vermiş Allah Teala. Bir amin olanlar hariç, iki tabi olarak nefs tezkesine başlayanlar hariç, yani birincisi amin olanlar yedinci basamağa kadar olan bölümü içeriyor. Nefs tezkesine başlayanlar, amelü salat yapanlar 14. basamağı içeriyor. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler 21. basamağı oluşuyor, ifade ediyor ve sabrı tavsiye edenler de 21. basamağın ötesindeki 6 basamağı ifade ediyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde şeytanın devreye girmesinin sonuçlarına dikkatle bakın.
diyor ki önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onları etkileyeceğim. Sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakime ulaşmasını engelleyeceğim. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylediğine bakalım. Ne diyordu? Onların üzerine kanatlarını ger diyor. Sağdan sola doğru onları koru. Böylece onları muhafaza et diyor Allah Teala sahabe için. Sonra bir şey daha söylüyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Üzerine diyor, önden arkaya doğru uzanan bir ruh. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onların üzerine, yani başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Bu gelen ruh önden arkaya doğru uzanır. İki ellerinin arasında önden arkaya doğru uzanan bir ruh, bir muhafız. İşte önden arkaya doğru uzanan devrin imamının ruhu, sağdan sola uzanan da onun kanatları, İblisin bütün giriş yollarını engellemiş oluyor. Önden arkaya doğru uzanan fizik vücuduyla, sağdan sola uzanan kanatlarıyla bütün yollarını tıkıyor iblisin. Her devirde devrin imamı bu ana görevi ihfa eder. O bir muhafızdır. Onun için Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle söylüyor: ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayin. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza tuaddune. İşte bu vaad olunduğumuz şeydir. Li külli evvabin hafiz. Bütün evvap olanlar, yani sığınağa sığınanlar için ve hafiz olanlar için devrin imamının ruhu ile muhafaza altına alınanlar için cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. O insanlar başların üzerinde bu muhafızı taşıyan, ondan sonra da ruhunu Allah'a ulaştırmış olan insanlar, ama kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu oluştuğu andan itibaren o kişi Allah'ın ikinci kat cennetinin sahibidir. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman, yani evvap olduğu zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Peki ondan evvel cennet nerede başlar? Kişi Allah'a ulaşmayı ne zaman dilerse. Sevgili kardeşlerim, cennet saatinizin başlaması mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemenizle geçerlidir. Bu dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizin talebinize bağlıdır. Öyleyse talebiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah Teala'dan bu istikamette yardım alacaksınız. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala
o kişinin bu talebini daima kalbine baktığı için kişinin görür, aynı zamanda işitmiştir, aynı zamanda bilmiştir. Unutmayın, Allah ilmiyle ve rahmetiyle sizi tamamen kaplamış durumdadır. Aklınızdan geçen her şey, bütün davranışlarınızın kasta makrun olsun olmasın, bütün davranışlarınızın Allah-u Teala anında haberdarıdır. Sizi bütünüyle kaplar. Allah'ın rahmeti ve ilmi sizi bütünüyle kaplar. Ve bu kaplayan Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi tam sizin şeklinizdedir. Bir kainatın bir parçası sizin sizdeki Allah'ın varlığı, Allah'ın ilmi ve rahmeti sizi baştan aşağı kuşatan, kavrayan, her noktanızı kavrayan, kaplayan bir özelliktedir. Ve bu kalıbı doldurduğu için tam sizin şeklinizde tecelli eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer ruhunuzu görseydiniz, o da tam sizin şeklinizde olurdu. Zaten fizik vücudunuzu görüyorsunuz şeklinizi. Rüyanızda nefsinizi gördüğünüz zaman bakıyorsunuz ki o da sizin şeklinizde. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Mutsuzlukla mutluluk arasında bir yatay çizgide, mutsuzluktan mutluluğa doğru giden bir dizayn içindesiniz. Dikey bir çizgi içerisinde mutsuzluktan mutluluğa giden bir yükselişin içindesiniz. Öyleyse sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran bir yoldur. Dört sebilden oluşur. Birinci sebil yataydır. Devrin imamının dergahına ulaştırır. İkinci sebil dikeydir. Tarık-ı müstakim adını alır. Bir altın kapıyla başlar, bir altın kapıyla son bulur. Aynı büyüklükte, aynı görünüşte iki altın kapı. Bir farklılıkları vardır. Devrin imamının dergahındakinin altında, eşiğin altında 7 tane mermer merdiven yoktur. Ama 7. kattakinde eşiğin altında 7 tane mermer merdiven vardır. Trabzanları birbirine bağlayan 7 baklolu bir altın zincir de mutlaka vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 7. kata ulaştığınız fetih kapısından geçtiğiniz zaman evvela kader hocalarına ulaşırsınız. Yatay bir yolculuk yapacaksınız. İkinci ulaşacağınız yer Ümmül Kitap'tır. Sonra Kudret Denizi Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin, sonra da zikir hücreleri. En sonra indi ilahi görürsünüz. 7 tane alem göreceksiniz. İşte sırat-ı müstakim. İndi ilahideki sitetil müntehadan sonra dikey bir yolculukla 4. sebille son bulur. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinize verilmiş bir sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracaktır. Mutlaka ulaştırır. Kim diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah
kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ve ulaştıracağına dair söz vermiş. Dileğini kendisine ulaştırır. Ve sözünü mutlaka tutar. Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor Allah Teala. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan sırf Kur'an hakikatlerini bilmiyor diye iblisin onu aldatmasına zemin hazırlayan bir insandır ve kurtulması da imkansızdır. Dinin gerekli ibadetlerini yaptığını düşünse bile kurtuluşu mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse, hal böyleyse Allah Teala diyorsa ki Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve 8. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar, tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Sevgili kardeşlerim, bu madalyonun acı tarafı ama ilacı, çaresi, özellikle madalyonun acı tarafını öğrenmenizden sonra kendini gösterir. Şöyle düşünmek gerekmez mi? Eğer ben Allah'a ulaşmayı dilemezsem, demek ki ben de onlardan biri olacağım. Allah'ın ayetlerinden gafil olan biri olacağım ama ben Allah'ın ayetlerinden gafil değilim. Çünkü Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini biliyorum. Bildiğime göre ne yapmalıyım? Cennete girmek için yapılması lazım gelen yegane şeyi, dünyanın en kolay şeyini. Daha bir kolay bir şey söyleyebilir misiniz sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bitti. Cennetin mutlak olarak sahibisiniz. Öyleyse neden bahsediyoruz? Cennetin sahibi olmanızdan. Sadece bir dilekle. Neden İslam'da niyet amelden üstündür denmiş? Mukayese yapalım. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Bu kişinin gideceği yer cennet. Nedir sebebi? Hiç ibadet yapamamış adam, ertesi gün ölmüş. Ondan evvel de hiç ibadet yapmamış ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Tamam, bitti. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Hiç ibadetsiz, evet, hiç ibadetsiz. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki, iradenize o kadar çok değer veriyor ki, hiç ibadet etmeseniz de Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, otomatik işlemleri başlatıyor. Rahim esmasıyla tecelli ediyor üzerinizde. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarınızdaki bakrayı alıyor, kalbinizdeki ekinleti alıyor. Sizi Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesine göre cennete girmeye ehil kılıyor. Bunları yaparken de size dereceler veriyor. Öyle bir şekilde veriyor ki bütün günahlarınızı örtmüyor ama günahlarınızın bir kısmını örtüyor. Öyle bir kısmını örtüyor ki bu örttüğü günahlar sebebiyle sizin sevaplarınız günahlarınızdan fazla oluyor. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetleri cehenneme gidecekleri de cennete girecekleri de vasıf itibariyle ayırıyor.
Onlar diyor Allah Teala cehenneme ulaştıkları zaman cehennem öfkesinden neredeyse çatlayacaktır. Kafirler diyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kafirler Allah'a inansalar da inanmasalar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri kafirler zümresinin içine koyuyor Allah Teala. Onlar diyor cehenneme girerler. Nereden biliyoruz onlar olduğunu? Çünkü ayet söylüyor ki onların gözlerinde hicab bir mestura var. Onların kulaklarında vakra var. Onların kalplerinde ikinnet var. Onlar kör, sağır ve dilsizler. Şöyle ayet-i kerimenin dizaynı Allah Teala buyuruyor. Onlar diyor cehenneme sürülürler ve cehennem bekçileri kapıları açarlar ve onlara derler ki size nezir gelmedi mi? Ve size buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Allah Teala diyor ki onlar derler ki söylediler. Bize nezirler geldi, nezir geldi ve söyledi ki siz cehenneme gideceksiniz. Onlar bize geldiler ve söylediler. Ama biz onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Biz onlara dedik ki biz seni dalalette görüyoruz. Sen dalalettesin. Eğer biz o nezirin söylediğini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vaka olmasaydı ve idrak etmiş olsaydık, akıl etmiş olsaydık, kalbimizde ikinneti Allah-u Teala alsaydı da yerine ihbat koysaydı, o zaman burada cehennemde mi olurduk diye bitiyor. Mülk Suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri bu dizayn içerisinde. Bu kişi irşat makamını görüyor, neziri görüyor. Nezir ya Resul'dür ya Nebi'dir. Daha aşağıki kademede kişiler için nezir tabirini kullanmıyor Allah-u Teala. Nezirler için kendilerine Allah-u Teala'nın vahyettiği ve bu vasıflardaki kişiler söz konusu. Resul veya Nebi. Yani Nebi Resul veya Veli Resul, ama Veli Resulse Resul, Nebi Resulse Resul'den daha üstün bir vasıf olduğu için Nebi. İşte sevgili kardeşlerim, burada bir dizayna dikkatle bakın. Allah Teala kişilerin cennete veya cehenneme gireceğinin kesin işaretlerini veriyor. Evvela kişi diyor ki biz seni dalalette görüyoruz, sen dalalettesin diyor. Yani irşat makamına baktığı zaman gözlerinde hicab-ı mestur olduğu için onu herhangi bir insan dalaletteki bir kişi olarak görüyor. Olmasaydı onun Resul olduğunun farkına varacaktı gözlerindeki hicab-ı mestur'e. Kulaklarında vakra olmasaydı Allah hiçbir şey indirmemiştir demeyecekti. Çünkü Allah'ın indirdiği kutsal kitaplardan haberdar olacaktı. Tevrat'tan da, İncil'den de, Zebur'dan da, Kur'an'dan da hangi devirde yaşamışsa o devirde inmiş olan kitaplardan haberdar olacaktı. Öyleyse Allah'ın burada gösterdiği kişinin özelliği ne? Gözlerindeki hicab-ı mestura alınmış ki kişi cennette, kulaklarındaki vakra alınmış ki kişi cennette olacaktı, kalbindeki ekinnet alınmış ki kişi cennette olacaktı, yerine ihbat konmuş ki kişi cennette olacaktı. Diyor ki, eğer biz onun söylediklerini işitmiş olsaydık ve akıl etmiş olsaydık ve aynı zamanda eğer biz onu Resul olarak görmüş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk?
Öyleyse gözlerinde hicabı mesturi olmayan, kulaklarında vakra olmayan, kalbinde ikindet olmayan kişilerin gideceği yer Allah'ın cenneti. Sevgili kardeşlerim, işte bu kadar basit. Allah'a ulaşmayı dilediniz, 5 dakikalık bir zaman zarfında Allah Teala gözlerinizdeki hicabı mesturi alıyor, kulaklarınızdaki vakrayı alıyor, kalbinizdeki ikindeti alıyor, yerine ihbat koyuyor ve sizin her yaptığı işlevle derecelerinizi yükseltiyor. Yani negatif derecelerinizi azaltıyor. Size dereceler vererek derecelerinizi yükseltiyor ve sevaplarınızı kazandığınız dereceleri günahlarınızdan, kaybettiğiniz derecelerden öteye taşırıyor. Bu sizi Allah'ın cennetine layık kılar. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde bir insan düşünün, adam 80 yaşında ölmüş, rahmetli olmuş. 15 yaşında sorumluluklarını idrak etmiş, namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye başlamış. Hac görevini yapmış ve ara sıra da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş, kelime-i şehadette getirmiş. Kişi cennetlerden cennet beğenemiyor. Hesaplar yapıyor, acaba beni Allah-u Teala 6. kat cennetim alır, 7. kat cennetim alır, cennetim neresi olur diye. Ama ne yazık ki gideceği yer cennet değil. Allah'a ulaşmayı dilemediği için ne yazık ki gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, hüküm açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer ateştir diyor Allah Teala. Onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil. İşte bu insan da 15 yaşında sorumluluklarını müdrik olmuş, namaz kılmaya başlamış, 80 yaşına kadar devam ettirmiş, 5 ibadeti de yapmış. Ama kurtulamaz. Onun için İslam'ın 5 şartını size kim kurtuluş vesilesi olarak söylüyorsa burada bir yanlışlık var deyin. Söylediklerimizi o zavallı kardeşimize anlatın ki aklını başına toplasın da kurtuluşa ulaşsın. İnsanlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Daha hazini onlara öğretmek mevkiinde olan doçentler, profesörler de bilmiyorlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini unutmuşlar insanlar. Onun için bu devrin Resulü diyor ki, Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı hacır altına aldı. Kur'an'ı unuttu, onu kendi inisiyatifi altında bir şey zannetti. Kur'an'dan bugünkü tatbikatta geriye ne kalmış sevgili kardeşlerim? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Öyleyse bu 5 şart biliniz ki hedef değildir. Hedef ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi, Allah'a teslim etmektir. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ömrünüz boyunca 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılsanız, zekatınızı daha fazla verseniz, orucunuzu daha fazla tutsanız Ramazan'dan, İslam'ın 5 şartını normalin ötesinde bir şekilde yerine getirseniz, Allah'ın cennetine giremezsiniz sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki mümkün değil ve böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalalettedir. Kimdir dalalette olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır. Nereden biliyoruz?
bildiğimiz son derece açık. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Cehenneme gidecekler de hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı kişi dilemediği sürece hüsranda olandır. Bütün hüsranda olanlar dalalette olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Hüsranda olanların tarifini veriyor Allah Teala. Araf 178, hüsranda olanlar dalalette olanlardır diyor Allah Teala. Hüsranda olanların tarifini veriyor. Onların diyor günahları sevaplarından daha çoktur. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ne oldu? Dalalette olanlar hüsranda olanlardır. Özellikleri günahların sevaplarından çoktur. Peki ne diyor Allah Teala Bel Asr suresinde? Bütün insanlar hüsrandadır. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar amin olanlar hüsranda değildir diyor. Amin olanlar hüsranda olanların dışındadır, onlardan hariçtir diyor. Bütün insanlar cehenneme gidecek ama amin olanlar gitmeyecek diyor. Bütün insanlar hüsrandadırlar, amin olanlar hariç. Öyleyse amin olanlar hüsranda değil, yani günahları sevaplarından çok değil, tam tersine sevapları günahlarından çok. Ne olur sevapları günahlarından çok? Müminin yüzeki cevap veriyor. Kimin sevapları günahlarından çoksa onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ebediyen cennette kalacaklardır. Bir sonraki ayet-i kerime, kimin günahları sevaplarından çoksa onların da gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse işaretler net olarak geliyor. Sevgili kardeşlerim, bunları bilmeyen insanlara öğretmediğiniz sürece bunun hüznünü yaşarsınız. Başka insanların kurtuluşu bizim söylememizle mümkünken görevimizi yapmadık, onlara söylemedik. Onların dalalette kalmasına ve cehenneme gitmesine neden olduk diye, sebep olduk diye bir endişenin, bir huzursuzluğun, bir elemin içinizi kaplamasına müsaade etmeyin. Söyleyin insanlara, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine girmenin mümkün olmadığını. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bir cennetle cennet ayrımını, cennetle cehennem ayrımını sadece bir tek dileğe bağlamış. Dileği gerçekleşti. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka cennete girecek olandır. Kişi bir şey yapmadan daha cennetini kazanır. Sadece o dileğin sahibi olduğu için. Ondan sonra yoluna devam ederse daha üst seviyeleri kazanacaktır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah-u Teala onun günahlarından bir kısmını örtecektir. Sevaplarını günahlarından öteye geçirecektir. Onu cennet ehli yapacaktır. Onu hidayet ehli yapacaktır. Onu 10 tane ihsanla mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyeti tahakkuk ederse kişinin o noktadan sonra ölüm halinde birinci kat cennete de değil, ikinci kat cennete ulaşacaktır. Ve o noktadan sonra öldüğü her noktada farklı bir dünya saadetinin sahibi olarak yaşamış ve ölmüş olacaktır. Ruhunun Allah'a ulaşması için 7 tane gök katını aşması gerekir. Her katta %7 fazıl birikimi oluşur. Ve bu birikimler sebebiyle kişi mutluluğu daha üst boyutta yaşar. Çünkü her nefsin kalbine
fazıl yerleştiğinde şeytanın tesir alanı o kadar eksilmiştir. Şeytanın kişiye olan etkisi o kadar azalmıştır. Şeytanın nefsin afetlerine yaptığı etkiyle nefsin afetleri azmaktadır. Allah'ın emirlerine karşı çıkmaktadır. Bu da kişiyi huzursuz kılmaktadır. Neden daimi zikrin sebepleri sonsuz bir huzurun içindedir? Çünkü nefslerinde hiçbir afet kalmamıştır. Allah'ın emirlerini çiğnemeyi emreden bir ses işlerinden hiç gelmeyecektir. Tam aksine ruhlarda, nefsleri de sadece Allah'ın emirlerini yapmak üzere birbirlerini teşvik edeceklerdir. Yasaklarını ise iki tarafta, ruhun hasletleri de nefsin faziletleri de istemeyecektir. O zaman bu kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak bir saadeti yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta mutluluk, sadece Allah'ın emirlerini öğrendiğiniz için onları yaşamak üzere bir niyetin sahibi olduğunuz için Allah Teala sizi mutlaka cennetine alacak ve ruhunuz Allah'a, Allah Teala tarafından ulaştırılacak. Ulaştırıldığı zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde %50'den fazla nur birikimi var. Yani Allah'ın emirlerini yapan grup %100'ü ruhun hasletleri olarak, %51'i de nefsin faziletleri olarak, 200'de 151 oluyor. Kişinin dünya saadeti %75 olması lazım ama olamıyor. İblis devamlı insanları aldattığı için. Ama bu rakam mutlaka %50'nin üzerindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere mutlaka dilemeleri lazım geldiğini anlatmalısınız. Dileğimizle sözlerimizi tamamlıyoruz. Hepiniz geleceğin irşat meşalelerisiniz. Dikkat edin ki hidayet devrinin içindeyiz. Bütün insanları hidayete çağırmakla vazifelisiniz. Metin olun. Allah'a güvenin. Ve bilin ki siz doğruyu söylüyorsunuz. Herkese doğruları öğretecek olanlar sizlersiniz. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle, temennilerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, "Ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz, Allah musrifleri sevmez." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne, "Tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin." Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği, ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler, bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2,5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah-u Teala birinizi veriniz, o da %2,5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak paranın kiri olarak zikredilen %2,5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir? Almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah-u Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde, "Ey Ademoğlu, mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız." İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek, o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde, "Fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet, eşitlik hasıl olsun." Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşarsa 10 bin TL ile
rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa, geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da fazla yemek içmekle harcarsa, o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa, ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in ve dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse Allah üzerine hakkında yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Ve hakikat ile gelen Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahibidirler. Diledikleri şeyler Rablerinin katında onlar içindir. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Allah onların yaptıkları en kötü şeyleri, günahları dahi örter. Ve yapmış olduklarının en güzeliyle onların ecirlerini vererek onları mükafatlandırır, günahlarını sevaba çevirir. Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkaları ile başka ilahlarla, putlarla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa, o zaman onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur. Ve Allah kimi hidayete erdirirse, o zaman onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur. O aziz, yüce ve üstün, intikam sahibi değil mi? Ve eğer gerçekten onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar dileseydi, onun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi, onun rahmetini tutabilirler mi? Engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler yalnız ona tevekkül ederler, onu vekil ederler. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz mekanda elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapacağım. Öyleyse yakında bileceksiniz. Kendisini rezil edecek azap kime gelecekse ona ulaşır ve mukim sürekli azap onun üstüne iner. Muhakkak ki biz sana kitabı İnsanlar için hak ile indirdik. Artık kim hidayete ererse kendi nefsi içindir. Ve kim dalalette kaldıysa o takdirde kendi aleyhine dalalettedir. Ve sen onların üzerine vekil değilsin. Allah fizik vücutları ölüm anında öldürür. Ve onlar ki uykularındadır, ölmemişlerdir. O zaman üzerine ölüm hükmedilecek olanı kişinin fizik vücudunu uyku halinde tutar ve diğerini nefsi belirlenmiş ecele zamana kadar rüyada dilediği yere gönderir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar bir şeye, bir güce malik olmasalar ve akıl etmeseler de mi? De ki, şefaatin hepsi Allah'a mahsustur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra O'na

olanların hepsi ve onlar kadarı daha birlikte zalimlerin olsaydı, kıyamet günü kötü azaba karşı kurtulmak için onları mutlaka fidye olarak verirlerdi. Ve hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır. Ve kazandıkları seyyiat, günahlar ve kötülükler onlara aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey azap onları kuşattı. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra ona tarafımızdan bir nimet gönderdiğimizde, "Bu ancak bana bir ilim üzerine verildi," der. Hayır, o bir imtihandır. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Onlardan öncekiler de böyle söylemişti. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Böylece kazandıkları şey seyyiat, günahlar, kötülükler olarak onlara isabet etti. Ve bunlardan zulmetmiş olanlara kazandıkları şey olan seyyiat yakında isabet edecek. Ve onlar aciz bırakabilecek, azabı önleyebilecek güce sahip değiller. Ve onlar Allah'ın dilediğinin rızkını genişlettiğini ve dilediğinin de rızkını takdir ettiğini, kıstığını bilmiyorlar mı? Muhakkak ki bunda mümin olan kavim için elbette ayetler, ibretler, deliller vardır. De ki, ey nefsleri üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. O, muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Rabbinize Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve size azap gelmeden önce ona Allah'a teslim olun, ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve size Rabbinizden indirilmiş olan ahsen şeye emre tabi olun. Size farkında olmadan ve ansızın azap gelmesinden önce. Kişinin Allah'tan uzaklaşma konusunda aşırı gittiğim, haddi aştığım her şeye yazıklar olsun. Ve ben mutlaka alay edenlerden olmuştum dediği gibi diyenlerden olmayın. Veya muhakkak ki eğer Allah beni hidayete erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum diyenlerden olmayın. Veya azabı gördüğünüz an, keşke benim bir kere daha fırsatım olsaydı, o zaman muhsinlerden olurdum diyenlerden olmayın. Fakat sana ayetlerim gelmişti. O zaman onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kâfirlerden olmuştun. Ve kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerini kararmış görürsün. Kibirlenenlerin yeri cehennemde değil mi? Ve Allah takva sahiplerini, feyz sahibi olmaları, kendilerine sekinet nuru ulaşması sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük, azap dokunmaz. Ve onlar mahzun olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin hazineleri O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz? Ve andolsun ki, sana ve senden öncekilere, gerçekten eğer sen şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Ve onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Kıyamet günü yeryüzünün tamamı onun avucundadır, tasarrufundadır. Ve semalar onun eliyle dürülmüş olacaktır. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve sura üfürülmüş, Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olanlar ölmüşlerdir.

Sonra ona sura bir defa daha üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarak bakınırlar. Ve Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı. Ve kitap ortaya kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve onların aralarında onlara zulmedilmeksizin hak ile hüküm verildi. Ve her nefse, herkese yaptığının karşılığı ödendi. Ve o Allah, onların yaptıklarını çok iyi bilir. Kafirler zümre zümre cehenneme sürüldüler. Oraya geldikleri zaman onun cehennemin kapıları açıldı. Ve onun cehennemin bekçileri onlara dediler ki, size sizden, sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki size Rabbinizin ayetlerini okusun, bugüne buraya geleceğinizi söyleyerek uyarsın. Cehenneme gidenler dediler ki, evet, geldiler. Fakat azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Onlara orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denildi. Artık kibirlenenlerin mesvası kalacağı yer ne kötü. Rablerine karşı takva sahibi olanlar cehennemi gördükten sonra zümre zümre cennete sevk edildiler. Oraya cennete geldikleri zaman onun cennetin kapıları açıldı. Ve onun cennetin bekçileri onlara, selamun aleyküm, siz temize çıktınız, aklandınız ve öyleyse ebedi olarak ona cennete girin dediler. Ve cennetlikler dediler ki, hamd vaadine sadık olan Allah'a mahsustur. Ve cennetteki bu yere bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz. Salih amel yapanların ecri ne güzel. Ve görürsün ki arşın etrafında onu kuşatan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onların cennetliklerin aralarında hak ile hüküm verildi. Ve cennetlikler tarafından alemlerin Rabbine hamd olsun denildi. Mü'min Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 85 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve alim olan en iyi bilen Allah'tandır, Allah tarafındandır. O ki günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan, fazıl ve kerem sahibi olandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş O'nadır. Kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Artık onların şehirlerde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve onlardan sonra da başka fırkalar, Resullerini yalanladılar ve bütün ümmetler onları yakalamak için Resullerine hücum ettiler. Hakkı batılla yok etmek için mücadele ettiler. Sonunda ben onları yakaladım. O zaman benim ikabım, cezam nasıl oldu? Ve işte böylece Rabbinin onların mutlaka ateş ehli olduğu sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi, devrin imamı, Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona iman ederler. Ve amenu olanlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Rabbimiz, sen her şeyi rahmetle, rahmetinle ve ilimle, ilminle kuşattın. Böylece mürşidin önünde tövbe edenleri ve senin yoluna sırat-ı mustakime tabi olanları mağfiret et, günahlarını sevaba çevir. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onlara vaat ettiğin adın cennetlerine, onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru ve sen
kimi izin günü seyyiatlerden, günahlardan korursan, o zaman onlara rahmet etmiş olursun. Ve işte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. İnkar edenlere mutlaka nida edilir, seslenilir. Muhakkak ki Allah'ın gadabı sizin nefslerinize, birbirinize olan gadabınızdan daha büyüktür. İmana davet edildiğiniz zaman siz inkar ediyordunuz. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık buradan çıkmaya bir yol var mı? Bu, sizin tek olan Allah'a çağrıldığınız zaman inkar etmeniz sebebiyledir. Ve ona Allah'a şirk koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm yüce ve büyük olan Allah'a aittir. O Allah'tır ki ayetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan, Allah'a yönelenden başkası tezekkür etmez, edemez. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a davet edin. Kafirler kerih görse de. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden, Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh, devrin imamının ruhunu ulaştırır. Onların bariz olduğu ortaya çıktığı gün, onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O gün mülk kimindir? Tek ve kahhar olan Allah'ındır. Bugün bütün nefsler, herkes kazandıkları sebebiyle cezalandırılır veya mükafatlandırılır. Karşılığı verilir. Bugün zulüm yoktur. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ve yaklaşan gün kıyamet günü konusunda onları uyar. O zaman kalpler korku ile hançerelere gelir, can boğaza gelir. Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir bir şefaatçi yoktur. Allah gözlerin hainliklerini ve sinelerin gizlediği şeyleri bilir. Ve Allah hak ile hükmeder. Ondan başka taptıkları bir şey hakkında hüküm veremezler. Muhakkak ki Allah, o en iyi işiten ve en iyi görendir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Onlar yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından kendilerinden daha üstündüler. Fakat Allah onları günahları sebebiyle aldı, öldürdü. Ve onlar için onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse olmadı. İşte bu onlara resuller ve yinelerle gelmiş olduğu halde inkar etmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onları yakaladı. Muhakkak ki o kuvvetlidir ve ikabı, cezası şiddetlidir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla, delil, mucize ve kitap ile gönderdik. Firavun'a ve Haman'a ve Karun'a gönderdik. Fakat onlar, yalanlayan bir büyücüdür dediler. Böylece onlara katımızdan hak ile geldiği zaman, âmenu olanların oğullarını kendileriyle beraber katledin, öldürün ve kadınlarını canlı bırakın dediler. Kafirlerin tuzağı, hilesi, dalaletten başka bir şey değildir. Ve Firavun dedi ki, bırakın beni Musa'yı öldüreyim ve o Rabbine dua etsin. Gerçekten ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkmasından korkuyorum. Ve Hazreti Musa dedi ki, muhakkak ki ben hesap gününe inanmayan, kibirlenenlerin hepsinden senin de Rabbin olan Rabbime sığındım. Ve Firavun ailesinden imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi. Bir adamı Rabbim Allah'tır demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Ve o Rabbinizden size beyineler, belgeler, deliller ile geldi.
Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Ve eğer sadık, doğru söyleyen ise vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir. Muhakkak ki Allah çok yalan söyleyen, haddi aşan kişiyi hidayete erdirmez. O adam dedi ki, ey kavmim, bugün mülk sizindir. Yeryüzünde kuvvetlisiniz. Ama Allah'ın şiddetli azabı bize geldiğinde bize kim yardım edecek? Firavun da şöyle dedi, size gösterdiğim şey sadece benim görüşümdür. Ve ben sizi irşat yolundan başkasına hidayet etmem, ulaştırmam. Ve amenu olan adam şöyle dedi, ey kavmim, muhakkak ki ben Ahzab günü, fırkalara ayrılmışların günü gibi bir günün size gelmesinden korkuyorum. Nuh, Adin ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonraki kavimlerin durumu gibi. Ve Allah kulları için zulüm dilemez. Ve ey kavmim, muhakkak ki ben sizin için feryat gününden, kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız gün sizin için Allah'tan, Allah dostlarından bir koruyucu yoktur. Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Ve andolsun ki daha önce Yusuf aleyhisselam size beyineler, deliller ile geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız zail olmadı. Hatta o helak olduğu zaman ondan sonra Allah asla başka Resul beaz etmez, göndermez dediniz. Allah haddi aşan şüphecileri işte böyle dalalette bırakır. Onlar kendilerine bir sultan, bir delil gelmediği halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Gadab, Allah'ın ve ameni olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin indinde büyük oldu. Allah, bütün zorba mütekebbirlerin, kalbinin üzerini işte böyle tab eder, açılmamak üzere mühürler. Ve Firavun şöyle dedi, ey Haman, benim için yüksek bir kule inşa et. Umulur ki böylece sebeplere, hedeflere ulaşırım. Göklerin sebeplerine, yollarına ulaşırım. Böylece Musa'nın ilahına muttali olurum. Muhakkak ki ben onun yalancı olduğunu zannediyorum. Ve işte böylece Firavun'a kötü ameli süslendi. Ve böylece yoldan saptırıldı. Ve Firavun'un hilesi hüsrandan başka bir şey olmadı. Ve amenu olan adam şöyle dedi, ey kavmim, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Ey kavmim, bu dünya hayatı sadece geçici bir metadır, faydalanmadır. Ve muhakkak ki ahiret karar kılınacak, devamlı kalınacak yerdir. Kim seyyiat, şer, derecat düşürücü ameller işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Kadınlardan veya erkeklerden kim amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa işte onlar imanı artan müminlerdir. Onlar cennete konulacak ve orada hesapsız rızıklandırılacaktır. Ve ey kavmim, benim için nasıl bir hal ki ben sizi kurtuluşa çağırıyorum ve siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkara ve hakkında ilmim olmayan bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ve ben sizi aziz ve gaffar olana, Allah'a çağırıyorum. Beni kendisine çağırdığınız şeyin bir hükmü yoktur. Onun, o putun, dünyada ve ahirette bir daveti, yetkisi de yoktur. Muhakkak ki bizim dönüşümüz Allah'adır. Ve muhakkak ki müsrifler, haddi aşanlar, onlar ateş ehlidir. Bundan sonra size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız, anlayacaksınız. Ve ben işimi Allah'a havale ederim, bırakırım. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Böylece Allah onların yaptığı hilelerin kötülüklerinden onu korudu. Ve Firavun ailesini azabın kötüsü kuşattı. O ateş ki sabah akşam ona arz olunurlar. Ve o saatin kıyametin vuku bulacağı gün,
Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denir. Ve onlar ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar kibirlenenlere, gerçekten biz size tabi olduk. Şimdi siz ateşten nasibimizi bizden giderebilir misiniz derler. Kibirlenenler dedi ki, muhakkak ki biz hepimiz onun ateşin içindeyiz. Allah mutlaka kulları arasında hüküm vermiştir. Ve ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler. Rabbinize dua edin. Azaptan bir günü bize hafifletsin. Cehennem bekçileri dediler ki, Resulleriniz size beyineler ile gelmediler mi? Evet dediler. Bekçiler, öyleyse siz dua edin, siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece dalalettir, dalaletin içindedir. Muhakkak ki biz Resullerimize ve amenu olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve dünya hayatında şahitlerin kaim olacağı, bulunacağı gün mutlaka yardım edeceğiz. Zalimlere mazeretlerin fayda vermeyeceği gün, lanet ve kötü yurt onlar içindir. Ve andolsun ki Musa'ya hidayet verdik. Ve Beni İsrail'i kitaba varis kıldık. Ulul elbab için hidayet ve zikir olarak. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve günahların için mağfiret dile. Akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinelerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Artık Allah'a sığın, muhakkak ki O en iyi işiten ve en iyi görendir. Göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışından muhakkak ki daha büyüktür. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve kör ile basiret sahibi bir olmaz. Ve de ameni olup salih amel nefs tezkiyesi işleyenlerle kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Muhakkak ki hakkında şüphe olmayan o saat, kıyamet mutlaka gelecektir. Ve lakin insanların çoğu inanmazlar. Ve Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana kul olmaktan kibirlenenler muhakkak ki hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler. O Allah ki size geceyi içinde sükun bulmanız için gündüzü de gösterici aydınlık kıldı. Muhakkak ki Allah insanlar üzerinde mutlaka fazıl sahibidir. Ve lakin insanların çoğu şükretmezler. İşte o Allah ki sizin Rabbinizdir. Her şeyi yaratandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini bilerek inatla inkar edenler işte böyle döndürülürler. O Allah ki yeryüzünü sizin için karar, yerleşme yeri kıldı ve semayı bina etti ve sizi tasvir etti, suret verdi. Sonra suretlerinizi ahsen kıldı, güzelleştirdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir, yücedir. O haydır, hayatta olan, diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki, muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim. Bana Rabbimden beyineler, deliller geldiği için. Ve alemlerin Rabbine teslim olmakla ruhumu, vechimi, nefsimi ve irademi Allah'a teslim etmekle emrolundum. O ki sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, rahim duvarına asılı bir damladan, embriyodan yarattı. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki, sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız
daha sonra da yaşlanmanız için. Ve sizden bir kısmı ihtiyarlamadan önce vefat ettirilir, öldürülür. Ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için. Ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz. Hayat veren de, öldüren de O'dur. O, bir işe hükmettiği, karar verdiği zaman ona sadece ol der. Ve O hemen olur. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Onlar nasıl döndürülüyorlar? Onlar kitabı ve Resullerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanladılar. Fakat yakında bilecekler, öğrenecekler. Onlar boyunlarında halkalar ve zincirler olduğu halde sürüklenecekler. Onlar kaynar suya sokulacaklar. Sonra da ateşte tutuşturulacaklar, yakılacaklar. Sonra onlara sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede denir? Allah'tan başka. Cehennemdekiler de derler ki, onlar bizden saptılar, uzaklaştılar. Hayır, meğer biz daha önce hiçbir şeye tapmamışız. Allah kafirleri işte böyle dalalette bırakır. İşte bu sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve azmanız sebebiyledir. Ebediyen orada kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötü. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaat ettiklerimizin azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni daha önce öldürürüz. Sonunda onlar bize döndürülecekler. Ve andolsun ki senden önce de Resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık ve bir kısmını sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir Resulün ayet getirmesi olamaz. Artık Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Ve batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. O Allah ki onun üzerine binin ve onun etinden yiyin diye sizin için hayvanlar var etti. Ve onda hayvanlarda sizin için menfaatler, faydalar vardır. Ve onun üzerinde gönüllerinizdeki hacetlere, gideceğiniz yerlere ulaşmanız için. Onların, hayvanların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve Allah size ayetlerini gösteriyor. Öyleyse Allah'ın hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu baksınlar? Ve onların çoğu kuvvet ve eserler bakımından yeryüzünde kendilerinden daha üstündüler. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara fayda vermedi. Onlara Resulleri beyinelerle geldiği zaman yanlarındaki ilim sebebiyle şımardılar. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Bizim şiddetli azabımızı gördükleri zaman Allah'a ve onun tekliğine iman ettik ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkındaki gelip geçen sünneti, kanunu budur. Kafirler orada hüsrana uğradılar. Fussilet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. O, bilen bir kavim için ayetleri tafsil edilmiş, fasıl fasıl açıklanmış bir kitap olan Arapça Kur'an'dır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Fakat onların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar işitmezler. Ve dediler ki, bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı kalplerimizde idrak etmeyi önleyen ekinnet, kulaklarımızda işitmeyi engelleyen vakra ve seninle bizim aramızda bir perde var. Artık sen dilediğini yap.
Muhakkak ki biz de dilediğimizi yapacak olanlarız. De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Öyleyse ona yönelin. Ona doğru istikamet alın ve ondan mağfiret dileyin. Ve müşriklerin vay haline. Onlar zekat vermezler. Ve onlar ahireti, ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını inkar edenlerdir. Muhakkak ki amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler, onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. De ki, gerçekten siz arzı iki günde halk edeni mi inkar ediyorsunuz? Ve ona eşler mi kılıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir. Ve orada onun üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı. Orada arzda bulunanların besinlerini, rızıklarını, dileyenler için eşit olarak 4 günde takdir etti. Sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Sonra da ona, semaya ve arza, isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de, isteyerek geldik dediler. Böylece onları 2 günde 7 kat gök olarak kaza etti, yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Eğer hala yüz çevirirlerse o takdirde de ki, Ad'ın ve Semud'un yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım. Onlara önlerinden ve arkalarından, kendilerinden önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmamaları için Resuller geldiği zaman dediler ki, eğer Rabbimiz dileseydi mutlaka melekleri indirirdi. Bu sebeple gerçekten biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz. Fakat Ad'ın kavmi daha sonra yeryüzünde haksız yere kibirlendi. Ve dediler ki, kuvvet bakımından bizden daha güçlü kim vardır? Onları yaratan Allah'ın kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi? Ve ayetlerimizi bilerek inatla inkar ediyorlardı. Bunun üzerine dünya hayatında zillet azabını onlara tattırmamız için uğursuz günlerde onların üzerine şiddetli sesle gelen soğuk bir fırtına gönderdik. Ve ahiret azabı mutlaka daha çok rezil edicidir. Ve onlara yardım olunmaz. Ve Semud kavmine gelince, o zaman onları hidayete erdirdik. Buna rağmen hidayete karşı âmâ olmayı sevdiler, tercih ettiler. Bu sebeple kazanmış olduklarından dolayı onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakaladı. Ve âmenû olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kurtardık. Ve böylece onlar takva sahibi olmuşlardı. Allah'ın düşmanları o gün ateşe haşrolunurlar. Böylece onlar, öncekiler ve sonrakiler bir araya getirilirler. Hatta ona ateşe geldikleri zaman yapmış oldukları şeylere onların gözleri, kulakları ve derileri, uzuvları hayat filmlerinde onların aleyhine şahitlik etti. Ve kendi ciltlerine, uzuvlarına, ''Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?'' dediler. Onlar da dediler ki, ''Bizi her şeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürüleceksiniz. Kulaklarınızın, gözlerinizin ve cildinizin, uzuvlarınızın sizin aleyhinize şahitlik etmesinden, edeceğinden sakınmıyordunuz. Ve lakin yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz. Ve işte Rabbiniz hakkındaki sizin bu zannınız sizi helaka sürükledi. Böylece hüsrana düşenlerden oldunuz. Artık sabredebilirlerse bundan sonra ateş onların kalacakları yerdir. Ve eğer onlar affedilmek isterlerse onlar affedilecek olanlardan değillerdir. Onlara yakın arkadaşlar musallat ettik.
Böylece önlerinde ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını onlara süslediler. Cinlerden ve insanlardan, onlardan önce gelmiş geçmiş ümmetlerin de üzerine azap sözü hak oldu. Muhakkak ki onlar hüsrana düşmüş olanlardır. Kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma süresi içinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip olursunuz, dediler. Bundan sonra inkar edenlere mutlaka şiddetli azabı tattıracağız. Ve onları yaptıklarının en kötüsüyle mutlaka cezalandıracağız. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bilerek inkar etmiş olmaları sebebiyle ceza olarak onlar için orada ebedilik yurdu vardır. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, insanlardan ve cinlerden bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağıda kalanlardan olsunlar. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlara, Allah'a yönelip dini ikame edenlere melekler inerler. Korkmayın ve mahzun olmayın ve vaad olunduğunuz cennetle sevinin derler. Biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır. Gafur, mağfiret eden ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah tarafından ziyafet, ikram olarak. Allah'a davet eden ve salih amel, nefs tasfiyesi yapan ve muhakkak ki ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Hasene iyilik ve seyyiye kötülük müsavi eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost gibi olur. Ona kötülüğü iyilikle karşılama hasretine sabredenlerden ve hazzul azim en büyük has sahiplerinden başkası ulaştırılmaz. Ama şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece ona, Allah'a kul olduysanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar hala kibirleniyorlarsa bilsinler ki, Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Ve onun ayetlerindendir ki arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona arza hayat veren Allah elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki o her şeye kadirdir. Muhakkak ki ayetlerimizde saptırma yapanlar bize gizli kalmazlar. Kıyamet günü ateşin içine konulanlar mı, yoksa bize emin olarak gelenler mi hayırlıdır? Dilediğinizi yapın. Muhakkak ki o, yaptıklarınızı en iyi görendir. Gerçekten onlar kendilerine zikir, Kur'an geldiği zaman onu inkar ettiler. Ve muhakkak ki o, aziz, yüce ve şerefli bir kitaptır. Batıl, onun önünden ve arkasından ona ulaşamaz. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve Hamid, kendisine hamd edilen Allah tarafından indirilmiştir. Sana söylenen, senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin, mağfiretin ve elim azabın sahibidir. Ve eğer onu kitabı yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki, o ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür, şifa ve hidayet değildir. İşte onlara uzak bir yerden seslenilir.
Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilaf ettiler. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki onlar, ondan mutlaka şek ve şüphe içinde olanlardır. Kim salih amel nefs tezkiyesi işlerse kendisi içindir. Ve kim kötülük yaparsa o da onun aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullarına zulmedici değildir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şems-7'de ve Secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da İnsan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasretleri arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşiyor ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de İnsanlarla barışık bir durumda, Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim ederse, işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sırf-ı sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk, diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlar için yaşamak suretiyle, Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Ayetlerin sırları konusunda Hicr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinden bahsetmek istiyoruz inşallah. Allah Teala buyuruyor: Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey o nefs ki mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Ya da ey mutmain olan nefs. Türkçe'ye uyarladığımız zaman ikisi de kullanılabilir. İrci'i ila rabbike. İrci'i, geri dön, rücu et. İlâ Rabbiki, Rabbine. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Radiyeten, mardiye. Allah'tan radiyeten, radiye, Allah'tan razı olma. Razı olarak Rabbine geri dön. Yani Allah'tan razı olarak Rabbine geri dön. Mardiye ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Yani karşılıklı bir rıza müessesesi. Allah bizden razı olacak. Biz Allah'tan razı olacağız. Böylece karşılıklı Rabbin rızasıyla o Rabbin kulunun rızası bir araya gelecekler. Hicr 29 Fethuli ibadi. He, o zaman bunları yaptığın zaman o takdirde huli ithal ol, gir fi içine ibadi abd kul ibad kullar ibadi benim kullarım diyor Allah Teala. Yani benim kullarımın içine gir. Ve tuli cenneti ve gir, ithal ol. Ne diye? Cenneti, benim cennetime diyor Allah Teala. Ve cennetime gir. Burada bir vuslat olayı var. Ruhun Allah'a geri dönüşü var. Geri dönen şey ruhumuz. Ama ruhumuzun Allah'a dönebilmesi nefsimizin mutmain olmasını, Allah'tan razı olmasını, Allah'ın rızasını kazanmasını icap ettiriyor. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bir insanın manevi tekamülünün başlama noktası bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek.
Ve bu dilek tek başına bir bütünü ifade eder. Ruhun Allah'a mutlaka ulaşacağının garantisidir. Allah'tan bir talep, kalbi bir dilek, kalpten gelen bir dilek ki Allah-u Teala o dileğin kalpten olup olmadığını tabiatıyla kalbimizi net olarak bildiği cihetle derhal anlar. İşte bu dilek sevgili kardeşlerim, eğer varsa, eğer kişi gerçekten kalbinden bir dilekle Allah'a, "Ya Rabbi, ey yüce Allah'ım, bunca senin ermiş evliyan var, sana ruhlarını ulaştırmışlar, senin evliyan olmuşlar, dostun olmuşlar." Veli dost demek, evliya da dostlar demek. Ama sevgili kardeşlerim, dilimize veli kelimesi evliya olarak kullanılır hale ulaşmış. Dilimize girdikten sonra veli kelimesi, evliya kelimesi sanki tekilmiş gibi kullanılmaya başlamış zaman içerisinde, hüviyet değiştirmiş. Onun için evliya deyince aslında veliler demek, veliyullah demek, yani Allah'ın dostları veliyullah, Allah'ın dostu demek. Evliyaullah, Allah'ın dostları demek. Ama evliya kelimesi dilimize tekilmiş gibi kullanılır bir halde yerleşmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle beraberiz. Bu bizim için asıl mutluluk burada sevgili kardeşlerim. Sizlerin huzurunda olmak, sizlerle olmak, sizlerle el ele, gönül gönül olmak. İşte Allah-u Teala'nın bize dünya üzerindeki verdiği en büyük huzur, mutluluk budur. Sizler bizim huzur kaynağımızsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın bizden temelde istediği şey, üzerimize defaatle farz kılınan şey, ruhumuzun hayattayken Allah'a geri dönmesi. İşte bu farz emirlerden birisi burada gerçekleşiyor. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde. Allah'a doğru yola çıkan bir insan, bir başlangıç ile konuya girer. Bu bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kişi dilediği an Allah'ın bir garantisiyle karşı karşıyadır. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan, ki insanların %90'dan fazlasını seçer, %95'ten hatta fazlasını seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları kendime ulaştırırım diyor. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü
ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim o seçtiklerinden insanların 190'dan fazlasından kim Allah'a ulaşmayı dilerse, münip olursa onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse seçmekle bütün insanlara Allah Teala büyük bir imkanı sağlamış oluyor. Herkes, hemen herkes seçiliyor. Seçilmeyenler sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Buna ilaveten başka insanlara da hayır, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması asla söz konusu olamaz. Çünkü ruh vücuttan ayrılırsa hafazanallah insan ölür. Hafazanallah Allah muhafaza etsin demek. Allah bundan korusun insanı çünkü insan ölür diyor. Hala din adamlarımızın büyük kısmı böyle zannediyor sevgili kardeşlerim. Kur'an bir bütündür ve o bütünün hayati bütün konuları din alimlerinin çok büyük bir kısmı tarafından unutulmuştur. En hazin yönü konunun onların din öğretimiyle meşgul olmaları ve bu hakikatleri bilmeden. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi haline bırakır diyor Allah Teala. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Dalalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece kendi hallerine bırakılırlar. Ama dilerlerse onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki. Neden güzel? Allah sizleri seviyor. Çok seviyor. Onun için güzel. Allah Teala tarafından sevilmek güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Abinin can kardeşlerim. Doğru değil mi? Allah Teala sizleri seviyor. Hamdolsun. Daha 7-8 aylık devrenin içinde olanlar hariç hemen hepiniz ruhlarınızı Allah'a ulaştırdınız. Ermiş evliyalardan oldunuz. Hakikati biliyorsunuz. Bir tek dileğiniz, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştır demeniz, bunun gerçekleşmesi için yeterli. Bundan daha kolay ne var ki? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, tamam. Geri kalanı Allah yapacak. Ama diyorlar ki, iyi de ben namaz kılmasını sevmiyorum. Allah-u Teala da namaz kılmasını